Hatıran kulağımda kahkahan, gözlerimde hatıran kulağımda kahkahan. Senden haber sanıyorum kapım çalındığı an. Senden haber sanıyorum kapım çalın.

ne sevgiye ne aşka inanmazdım eskiden. Ne sevgiye ne aşka şimdi ne günahım var seni sevmekten başka. Şimdi ne günahım var seni

0: seviyorum seni ben, karşılık beklemeden. Dile benden ne dilersen, dile benden ne dilersen, seviyorum seni ben, karşılık beklemeden. Karşılık beklemeden. Karşılık beklemeden.
1: Açık Radyo Müzikleri.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Oh, the way that

0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
3: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
4: Salı sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzer Rozental'e teşekkür ederiz.
6: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtepe.

Günaydın. Bu sabah sabahla Tigran Hamasyan'dan Seven Sorrows dinleyerek başladık. Bu meşhur piyanistin geçtiğimiz aylarda parça parça yayınlamaya başladı ve Nisan ayında yanılmıyorsam tamamını dinleyicisiyle paylaştığı Manifesta albümünden bir kayıt dinledik. Şimdi Nate Smith'e kulak vereceğiz ve Mother and Son dinleyeceğiz Amerikalı davulcudan. Ardından Neil Cowley Trio radyonuzda olacak. İngiliz piyanistten dinleyeceğimiz parçanın adı Scurry.

Sırada Tunus Uğdi Cafer Yusuf var ve ondan dinleyeceğimiz parça ise Eye Blink and Eternity.

Sabahlığın ilk bölümünü kapatıyoruz. İlk bölümü kapatırken Shy Maestro radyonuzda olacak ve Moon and Knives dinleyerek kapatacağız programı. İlk bölümünü ikinci bölümde görüşmek üzere.

0: ve burada.
1: Sabahlık devam ediyor.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. Nate Smith'le başladık ikinci bölüme. Retold dinleyerek. Ve şimdi enteresan bir deneysel topluluk var sırada. Nausicaa adını taşıyor. To Those Who Fight.

sırada tekrar Peter Samoa var ve Around the Corner dinliyoruz. Walking Distance albümünden.

Belçikalı davulcu Stefan Galland ve Fransız flütçü Magic Malik var ve böylece kapatıyoruz programı Para Para dinleyerek. Böyle görüşmek üzere.

0: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi İzer Rozental'e teşekkür ederiz.
2: Kim astı bu resmi?
3: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: güller göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: The car is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
4: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
5: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
6: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
7: Sayfiye.

0: Arşivden günümüze, İstanbul'da yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Sosyal müzik. Caz ve cazdan etkilenen müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Gonca Açıkalın ve Sina Hakman.

0: Merhaba kainat. Bugün 22 Haziran Pazartesi. Yıl 2026, ay 6, gün 173, Hızır 48.
1: 1448 Hicri, Muharrem 7, 1442 Rumi, Haziran 9.
0: Günün tarihi. 107 yıl önce bugün, yani 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Amasya genelgesiyle milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çerçevesinde toplamak amacıyla Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğini duyurdu.
1: 10 yıl önce bugünse 22 Haziran 2016'da Türk İslam Felsefesi profesörü, gazeteci, yazar, avukat, siyasetçi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı Yaşar Nuri Öztürk vefat etti. 22 Haziran 1945 yılında doğan Öztürk, doğum gününde kansere yenik düşmüştü.
0: Dün Güneş Yengeç Burcu'na girdi. Dün Haziran'ın 21. günü Güneş Yengeç Burcu'na girmiş ve yaz faslı başlamıştır. Yaz faslı 94 gün olup 3 aydır. 1. ay Haziran'ın 21'inde başlar, Temmuz'un 21'inde sona erer.
1: Yengeç, burçların dördüncü işaretidir. Yengeç burcu, isminin aksine olumlu bir burçtur. Bu burçta doğanlar evlerini çok severler ve yuvalarıyla ilgili her işte birer uzmandırlar.
0: Çok hassastırlar, şakalardan bile çok çabuk kırılıp acı çekerler. Büyük saatli marif takvimi.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete. Haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Bir günaydın da Chris Christopherson'a verelim. 90. yaş günü onun. Bugün 22 Haziran 1936'da doğmuştu kendisi. 2024'te bundan 2 yıl kadar önce hayata veda etmeseydi bugün 90 yaşını kutluyor olacaktı kendisi. Biz kutluyoruz ama. Amerikalı yazar, çok yönlü birisi, şarkıcı, şarkı yazarı, oyuncu, müzisyen ve barış aktivisti. Çok iyi bilinen pek çok şarkılarından bir tanesi. Bütün şarkılarını da kendisi yazardı. Me and Bobby McGee adlı şarkısıyla başladık. Belki zaman bulabilirsek başka şarkılarına da yer verebiliriz. Savaş karşıtı şarkıları da var. Çok önemli. Şimdi bu şarkıda, Baton Rouge'da Me and Bobby McGee adlı şarkıda ilk Roger Miller seslendirmişti. Daha sonra da başka çok önemli yorumları da olmuştu. Janis Joplin gibi. Ama biz kendisinden dinlettik. Baton Rouge'da kala kaldık yolculuk yaparken. Trenlere giderken halimiz kalmadı. Ve Blue Jean'im kadar solmuş bir yüzümde ve kendimi de öyle solgun hissediyordum. Arkadaşım Bobby de bir dizel kamyonunu otostop yaptı. Tam yağmur başlamadan önce bizi ta New Orleans'e kadar götürdü o da. Sonra ben de zıpkınımı çıkardım kırmızı eşarbımın, kirli kırmızı eşarbımın içinden ve böyle flütümü de üflerken Bobby de blues türkülerini söylemeye devam ediyordu. Bu arada da bütün yağmurda silecekler de tempo tutuyordu. Otobüs, tren, kamyon şoförünün bildiği bütün şarkıları bitirdik. Elde çırpıyorduk. Yani özgürlük aslında artık hiçbir şeyi kaybedecek, hiçbir şeyi kalmamış olanların durumunu anlatan bir başka sözcüktür. Ve hiç beş para etmez ama bedavadır. İyi, kendini iyi hissetmek kolaydı Bobby. Şarkıları, türküleri söylediği zaman, blues söylediği zaman ve bu da benim için yeterdi. Hem benim için hem de Bobby için yeterdi. Kentucky'nin kömür madenlerinden Kaliforniya'nın çarpıcı güneşine kadar yürüdük. Bobby bütün ruhumun sırlarını benimle paylaştı. Ne yaptıysam benim yanımda durdu. Her gece de beni soğuktan korudu, bana sarıldı. Sonra birdenbire Salinas'ta, Tanrım, tam oraya yaklaşırken kaçtı gitti, bıraktım, kaçmasına tanık oldum. İnşallah bulur aradığı aşkı. Bütün yarınlarımı bir tek dünle değiştirmeye hazırım. Sadece Bobby'nin bedenini kendime kucağımda tutayım yeter diye bir şeydi. Yani kendini iyi hissetmek kolaydı Bobby. Blues söylediği zaman, türkü söylediği zaman benim için de, Bobby McGee için de iyiydi diye hüzünlü, çok hazin bir şarkıyı bu şekilde çalarak günaydın dedik Chris Christopherson'a. Evet, günün durumunu bir özetlemek için ya da hafta sonunun aslında çok ilginç bir şey var. Tarihte bugüne geçmeden önce ona bir bakalım. Guardian gazetesinde 20 mektupta, 20 fotoğrafta bütün haftanın, dünyada geçen bütün haftanın bir serüvenini çizmiş oluyorlar. Fotoğraflar müthiş, gösteremiyoruz tabii ama siz bakabilirsiniz. The Week Around the World in 20 Pictures diye. Yani dünyanın dört bir yanında 20 resim, fotoğrafta haftanın durumu. Tabii son derece tuhaf bir, acayip bir fotoğrafla başlıyor. Moskova'da çekilmiş bir kadın yürüyor, bir alışveriş merkezinin orada yürüyor. Yüzünde çok ağır bir ifade var ama arkasında devasa bir duman yükseliyor. Petrol rafinerisi Moskova'nın güneydoğusunda alev alev yanıyor. Korkunç kara dumanlar salmış her tarafta. Gazprom Neft'in rafinerisi yanmış durumda. Onu gösteriyor. Arkasından Kiev'den bir fotoğraf var. Ukrayna'nın başkenti. Yangın söndürücüler, itfaiyeciler onu da, şehrin pazar yerini Rus füzesi vurmuş ve dronlar vurmuş. Ondan sonra da orayı, yangınları söndürmeye çalışıyorlar. Üçüncü fotoğraf gene Kiev'den, Ukrayna'dan. O da Dormition Katedrali vurulmuş manastır, UNESCO'nun dünya mirasına ait bir siteye aldı bir şey, yanıyor katedral. Ruslar vurmuş gene. Gene Kiev'den dördüncü fotoğrafta bir kadın böyle şaşkınlık içinde bakıyor. Bahçesinin oradan evler yıkılmış Rus vurması sonucunda. Rus füzeleri ya da şeyleri, işte dronları. Beş kişi pazar akşamı orada gene vurmuşlardı. Beş kişi de ölmüştü. Oradan beşinci fotoğraf, Sur'da bir kadın, İsrail'in bombardımanından sonra şeylerin arasında yürüyüp gidiyor. Enkazın arasında. Ve devam ediyor. Burada Sur'da Lübnan'ın vurmaya devam edeceğini belirtti İsrail. Ateşkes ne olursa olsun diye. Oradan bir fotoğraf var, Sur şehrinden, Güney Lübnan'ın önemli şehirlerinden, Tire'de deniyor. Oradan Gazze'den Zeyna El-Habil diye bir kadının fotoğrafı var. Babasının cenazesine sarılmış durumda. Bir de onun yaşında, 5 yaşındaki kardeşi de İsrail füze saldırısında ölmüş. Şeyh Radvan bölgesinde oluyor bu da. Ve şu arada not olarak da belirtiliyor. Filistinlilerin, Gazze'nin büyük yıkıntıları altında kalan Filistinlilerin sayısı hiçbir zaman, ve kendileri de, ne kendileri bilinebilecek kim oldukları ne de sayıları bilinebilecek. Çünkü giderek artık sadece kemiklerin kaldığı bir duruma doğru gidildiği belirtiliyor fotoğraf altında. İsrail'den Kfar Yona'dan bir fotoğraf var. Yedinci olarak Ortodoks, Ultra Ortodoks denen azgın dinci Yahudiler askeri bir askeri alma binasının dışında Beit Leid askeri hapishanesinin oradan protesto ediyorlar. Bizi askere alamazsınız diyorlar. O da bir başka durum belirtiyor. Sekizinci fotoğraf Cenevre'den, İsviçre'de bir gösterici G7'ye hayır, G7 zirvesi başlamadan 60'tan fazla derneğin, sendikanın ve sol grubun faşizme ve emperyalizme karşı gösterisine doğru, G7 zirvesi Evian-le-Bain'de başlamadan önce İsviçre'de ateşle kor dolu şeyler atıyorlar. Sonra da tutuklamalar oluyor. Onları gösteren bir fotoğraf var. Dokuzuncu sırada Londra'dan bir fotoğraf var. Yaşlı bir, dirençli, oldukça yaşlı bir kadın. Palestine Action protesto grubunu yaptığı için tutuklanıyor. Salla sırt götürülüyor. Ve İngiltere'de yüksek mahkemede artık terör eylemi olduğuna karar verdi. Terörizm ve mücadele kanunu etrafında artık doğrudan eylem grubunun eylemleri böyle cezalandırılacak diye bir kadını da salla sırt götürüyorlar yerlerde sürükleyerek. 10. fotoğraf Berk'ten, Fransa'dan. O da dünyanın bir başka yönüne, çok sahilden bir görüntü ile selam duruyor diyelim. Bir küçücük bot göçmenlerle, göçmenler olduğu tahmin edilen bir küçücük botu önlerinden geçerken Manş kanalından geçmeye doğru giderken bir grup insan da acaba bizi de alır mı diye dönüp bakıyorlar, göçmenler. Böyle bir fotoğraf. 11. fotoğrafta Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde baştan aşağı plastik torbalara bürünmüş kadınlar maden arıyorlar, maden çıkarıyorlar. Kayaları kazıyıp altın parçalarını çıkarıyorlar. Muazzam bir Ebola krizinin de tam ortasında, en az 676 vaka ve 136 ölümün olduğu bir yerde kadınlar çamura batmış vaziyette şey yapıyorlar, işte altın arıyorlar. 12. fotoğraf Bitlis'ten, Nemrut Dağı'nda yaz, çobanlar kıyı düzü köyünden yazlık şeylere götürüyorlar, koyunlarını götürüyorlar. Bir duman ve sis altında bir görüntü var. 13 İspanya'dan Boboras'tan bayağı büyük bir, Galicia'dan büyük bir yangın var. Aktif bir yangın. Söndürmeye çalışıyorlar ama henüz söndürdükleri görünmüyor fotoğrafta. En çarpıcı fotoğraflardan biri Miami'den 14. dünya halini anlatan çok çarpıcı bir görüntü. Arka planda Doral bölgesinde, Doral kasabasında, orada oldukça yakın bir yerde alevlerle orman yangını var. Onun önünde bir adam da ki basketbol oynuyor tek başına. Kendisini yangına bakmadan kendini basketbolla oyalıyor. 15. fotoğraf New York şehrinden, anormal bir çılgınlıktan NBA şampiyonluğunu kazanan, ilk defa kazanan, çok uzun yıllardan beri New York Knicks şeyleri çılgın bir, taraftarları çılgın bir gösteri yapıyorlar. Tam bir kargaşa var, onu gösteriyor. 16. fotoğraf Dallas'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Dallas stadyumunda İngiltere'nin galip geldiği, Hırvatistan'a galip geldiği kutlama fotoğrafları var. Onunla şey yapılıyor. İngiltere'yi çok ilgilendiren bir fotoğraf tabii. 17. fotoğrafta Kansas City'den, Amerika'dan, gene Amerika Birleşik Devletleri'nden Lionel Messi, ki 3 gol birden atarak rekoru egale etti. Dünya rekorunu gelmiş geçmiş en çok gol atan kişiyi stadyuma girerken, büyük bir ciddiyetle girerken Lionel Messi'yi gösteriyor. 18. fotoğraf Washington DC'de kafes dövüşü. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk defa olarak Beyaz Ev'de, bayağı Roma İmparatorluğu Caligula döneminde yapıldığı gibi, başka gladyatör dövüşleri gibi kafes dövüşü yapıldı. Beyaz Saray'ın güney tarafında, güney çimenliğinde. İşte o da bütün askeri şeyler, uçuşlar yapılırken binlerce şey, çılgınca seyirci binlerce seyrediyor, tezahürat yapıyor. Gladyatör dövüşleri yeniden dünyada gibi. 19. fotoğraf Chicago'dan, o da Barack Obama, eşi Michelle, kızları Sasha ve Malia Obama ve Bill Clinton'la, Hillary Clinton'da Barack Obama'nın başkanlık merkezi açılmış Chicago'da, ona gidiyorlar. Müzik şarkıcılar ve o emekli politikacılar da var. Böyle tam şeyin aksi bir durum gösteriyor. Yani Washington'da kafes dövüşü, öbür tarafta da sakin bir kütüphane gibi bir şey açılıyor yani. Ve 20. ve son fotoğrafta Versailles'dan, Fransa'dan, o da Donald Trump ve Emmanuel Macron Château de Versailles'da, Versailles Sarayı'nda, şatosunda G7 zirvesinden sonra birlikte turistik bir gezi yapıyorlar. Sırt sırta, kol kola girmişler. Arkadan çekilmiş harika bir fotoğrafla böyle bir durum var. Güzel değil mi?
1: Yani siz öyle diyorsanız.
0: Bence oldukça ilginç bir şey. Dünyanın içinde bulunduğu şeyi Guardian iyi fotoğraflarla seçmiş yani. Evet, bir tarihte bugüne bakalım şimdi, değil mi?
1: 1846 yılında bugün Adolf Sachs saksafonun patentini almış. Saksafon 1840'ların başında Paris'te yaşayan Belçikalı müzik aygıtları yapımcısı ve klarnetçi Antoine Joseph Adolf Sachs tarafından tasarlanıyor. Saksafon adı da mucidinin soyadı olan Sachs ile Grekçe ya da Antik Yunanca ses anlamına gelen fon kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş ve saksın sesi anlamına geliyormuş saksafon. Sachs'ın 1846'da aldığı patentten sonraki 20 yıl boyunca saksafon yalnızca Sachs'ın fabrikasında üretilebiliyor. Ancak 1866'da patent süresinin bitiminden sonra saksafonda öteki üreticiler tarafından da birçok değişiklik yapılmış ve bu şekilde üretilmeye devam edilmiş.
0: Ve dünyanın modern cazında en önemli müzik aletlerinden bir tanesi olarak günümüze kadar devam ediyor. Çünkü efsanevi saksafoncular üzerine çok sayıda program yapıldığı da bu radyoda tabii hatırlardadır. 1986'da bugün Amerikan yerlilerine ait potlaç, yani armağan ekonomisinin yeniden yaşatılması için ilk Burning Man, Yanan Adam Festivali düzenleniyor. Festivalin bugün geldiği noktanın tam tersi sahiplerle düzenlenmiş bu ilk festival. 9 gün sürüyor ve 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı da içeriyor. 1986'da Larry Harvey ve Jerry James tarafından ilk kez San Francisco'da Baker Beach'te düzenlenmeye başlamış şenlik. Küçük ve radikal bir şenlik olarak sadece birkaç gün ve birkaç yüz kişinin katılımıyla 4 yıl sonra ise Black Rock çölüne geçiyor ve katılan sayısı da, şenliğin uzunluğu da çok artıyor. Larry Harvey 2004'te şenliğe rehberlik eden 10 ilkeyi açıklıyor. Radikal içerme, hediye verme, metalsızlaştırma, armağan verme yani, radikal kendine yeterlik, radikal kendini ifade, komünal çalışma, çaba, toplumsal sorumluluk, iz bırakmama, katılım ve yakınlık ilkeleriyle. Yani açık kitapta da yer alan armağan ekonomisi maddesinde potlaç şu şekilde açıklanıyor. Marcel Mauss 1925 yılında yayımlanan armağan başlıklı incelemesinde Polinezya ve Kuzey Amerika yerlileri arasında yaygın olan törensel bir armağan dağıtımından, bir armağan verme yarışından söz ediyor. Bu toplumlarda armağan alan aldığından daha fazlasını vermek istiyor. Sonuçta iki taraf birbirini armağana boğuyor. Sahip oldukları bütün zenginlikleri elden çıkarmakta yarışıyor. Çoğu zaman şenlik şölen eşliğinde gerçekleşen ya da ve potlaç adıyla anılan bu armağan verme yarışlarında zenginlikleri su gibi akıp gidiyor. Potlaçta bir tüketim söz konusu. Fakat bu kapitalist toplumda görülen anlamda bir tüketim değil. Potlaçta birikmiş olan israf ediliyor. Zenginlikler cömertçe elden çıkarılıyor. Zenginlik küçümseniyor ve onun getirdiği güçten feragat ediliyor. Potlaçta yalnızca maddi zenginlikler elden çıkarılmıyor. Enerji fazlası da tüketiliyor. Bu enerji israfından yola çıkan Georges Bataille, filozof, potlaçta alternatif bir ekonominin yanı sıra alternatif bir cinsellik anlayışının ipuçlarını da buluyor. potlaçtaki çıkarılmıyor. Enerji fazlası da tüketiliyor. Bu enerji israfından yola çıkan Georges Bataille, filozof, potlaçta alternatif bir ekonominin yanı sıra alternatif bir cinsellik anlayışının ipuçlarını da buluyor. Potlaçtaki israf kapitalizmin

0: yanan adam şenliği günümüzde çok yaygın olan müzik festivallerinin hepsinden farklı pagan geçmişe ait ritüelleri canlandırma amacı taşıyan bir festival. Bu festival Hakim Bey'in geçici otonom bölge TAZ, TAZ anlayışından esinler taşıyor. Armağan ekonomisi açısından taşıdığı önem de bu noktada ortaya çıkıyor zaten. Yanan adam şenliğinde ıssız bir çölde bir araya gelen modern pagan kabileler tahtadan yapılmış, samanla doldurulmuş, çaputlara sarılmış dev bir insan figürünü ateşe veriyorlar. Şenlik boyunca pek çok tezgah açılıyor fakat bu tezgahlarda sergilenen yiyecek ve diğer eşyaların para karşılığında satılması yasak. Bunlar ancak armağan edilebiliyor. Değiş tokuş yapılıyor. Yunan adası
1: yanan adam.
0: Yanan adam. Yanan adam şenliğinde sınırlı bir süre için armağan ekonomisi işliyor. Ancak şenliğin bu radikal yangının zaman içinde kaybolması da kuvvetli bir ihtimal diye geçiyor açık kitapta yazılmış bir madde Halil Turhanlı tarafından kaleme alınmış. Halil Turhanlı 13 Eylül 2002'de 25 yıl kadar önce bu açık kitap için bu satırları yazarken öngörüsünde haklı çıktı. Başlangıçta tamamen ücretsiz olan bu küçük potlaç şenliği Black Rock çölüne alınınca birden ücretli hale geldi. İlk yıllarda düşük bir bilet fiyatı varken bugün festivalin 200 ila 600 dolar arasında bir bilet fiyatı varmış zenginlikle.
1: Evet, Burning Man artık dünya zenginlerinin gittiği bir festival oldu. Bunun kökeninin potlaç olduğu unutulmuş durumda.
0: Bu da dünyanın en ilginç gelişmelerinden bir tanesi. Zenginlik, fakirlik arasındaki. Tam da yeri gelmişken ben de şeyi ekleyeyim. New York Times'da bir tarihçi, profesör, dünyada ekonomik eşitsizliğin rolünü tarihte inceleyen, siyasi düşünceleri inceleyen David Lay Williams ilginç bir yazı yazmış. Elon Musk zengin, süper zenginler hakkındaki en tarihi kaygıları dile getiriyor, ortaya doğruluyor diyor. Yani bazı hesaplar yapılmış. Dünyanın ilk trilyoneri oldu ya Elon Musk. Hı hı. Bir hesap yapmışlar mesela. İşte soru geliyor sana Özdeş. 1 trilyon doların 100 dolarlık banknotları üst üste yığarsan kaç, ne kadar yükseklikte oluyormuş? Bir tahminin var mı?
1: Hiçbir fikrim yok.
0: Metre, kilometre, 1100 kilometre oluyormuş. Vallahi böyle ayrıca da ekonomist, iktisatçı Stephen Dörlaff da John D. Rockefeller'ın ilk milyoneri, milyarderi dünyanın John D. Rockefeller'ın bir noktada Amerika Birleşik Devletleri gayri safi milli hasılasının %1,5'ünü oluşturuyormuş. Şimdi ise Elon Musk'ın serveti en az onun iki katı kadar yani %3'ten fazla. Bütün Amerika'nın gayri safi milli hasılasının %3'ü. Yani çok ilgi çekici, Platon'a götürüp ayrıntılı olarak şey yapıyor ama bunlara zamanımız yok. Platon'un korkuları, yani sınır tanımayan açgözlük çok büyük felaket getirir diye, yani Platon şeyi yazmıştı. Çok zengin olanların aynı zamanda iyi olması ihtimali yoktur diye, imkansızdır diye yazmış olduğunu belirtiyor yazar. Ve bir şey, Platon'un korkuları gerçekleşti diyor. Çünkü X platformunda birisi ne, bundan sonra hedef nedir deyince kendisi yazmış. 10 trilyon. 10 T or bust. Ya 10 trilyon

0: olur ya da yok oluruz diye yazmış.
1: Doğru
0: Yani
1: söylemiş.
0: doğru söylüyor. Hakikaten çok ilginç bir yazı yani. Ve bu eşitsizliğin olduğu, zaten olduğu yerlerde dörde bir ideal çözümler dörde bir olmalıdır zenginlik şeyi demişler. Bu yetmez diyordu. Ve şimdi ancak açgözlüğün feci sonuçlarını kavradığı zaman toplumlar sağlıklı bir, yani yaşayan ve demokratik bir cumhuriyetin yaşamasına gereken duruma ancak bu korkunç açgözlülüğün farkına varılmasıyla anlaşılabilir diyordu. David Leigh Williams haklı gibi görünüyor vallahi. Durum çok vahim durumda olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir ara verelim.
2: Açık Gazete. Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum. Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
4: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
5: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
4: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
6: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.

0: that was done. In all the confusion, a single conclusion, the circle of sorrow has only begun.
1: Evet, Açık Radyo'da, Apaçık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30, 8 geçe tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak ve Chris Christopherson'ın 90. yaş gününü kutlamaya bir şekilde devam ettik hüzünlü şarkılarla. Onun bu şeyde çok Irak 2003 yılında ünlü Iraklı sanatçı Leyla El Altar'ın öldürülmesi, evini füzeyle vurulduğu zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin bir füzesi ve yanlışlıkla vurduğu zaman bu füzeler Clinton yönetimi tarafından atılmıştı ve kim bu kadını, bu sanatçıyı, kim bu anneyi, kim öldürdü, kim mumu parçaladı ve ışığını söndürdü onun ve kocasıyla ve çocuklarıyla beraber, çocuklarını da yaraladı ve sonra da gecenin bir vakti bir canavar gibi sıyırdı, gitti, kaçtı. Ben değildim diyor asker, ben sadece emirlere itaat ederim, benim işim, görevim işimi iyi yapmaktır. Siyasi lider ben de değilim diyor. Yani şey, katliamı emreden. Üzüldüm tabii olduğu zaman ama hayat böyledir, savaş cehennemdir dedi. Ötekiler de bu korkunçluğu duyanlar dedi ki yani biz de değiliz vallahi, yapılanlara sırt çeviriyoruz ama bütün bu kargaşa içinde bir tek şey var. Bir tek sonuca varabilirim diyor Chris Christopherson şarkısında. Şey şarkısı acıların halkası daha şimdi başlıyor. Sonsuza kadar gideceğini ima ediyor. O şarkıdan küçük bir giriş bölümünü çaldık. The Circle birinci bölüm diye, halka birinci bölüm. Evet, dün ayrıca babalar günüydü de, çocuklarına hasret babalarla ilgili bir gün haber merkezinde çok ilginç ve duyarlı bir şey vardı. Cezaevlerinde olup seslerini duyamadığımız binlerce hasret hikayesi var. Hepsini selamlıyoruz deyip bir grup insanın çocuklarıyla ilişkisine, çocuklarına hasret babaları da ele almışlar. Aralarında Onur Gül'in var, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Demirtaş, eski HDP Genel Başkanı Avukat, Resul Emrah Şahan Şişli Belediye Başkanı Şehir Plancısı, böyle gidiyor ve Tunç Soyer eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Tayfun Kahraman Şehir Plancısı ve Bürokrat. Kızı Vera'dan cezaevine girdiğinde, kızı Vera 2,5 yaşındaydı. Şimdi ilkokul 1. sınıfı bitiriyor Vera. Önümüzdeki ay 7 yaşını dolduracak. Vera babasının yokluğunda onu yalnız bırakmayan, her önemli gününde yanında olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tutuklandığında annesinin babaları alanlar da baba mı diye sormuş. Onu da hatırlatıyorlar. Dışarıdan içeriye mektuplar bölümünde çocuklarına hasret babalar. Bir gün haber merkezinde. Evet, şimdi iklime geçelim.
2: Evet, aşırı sıcaklar, sıcak dalgası, yani aşırı sıcak dalgası Avrupa'yı vuruyor. Bugünden başlayarak aslında İstanbul ve Türkiye'yi de vuruyor. Aynı sıcak dalgası değil ama İstanbul'da da 40 dereceye yaklaşacağı söyleniyor. Guardian gazetesinde hem Fransa'da hem Britanya'da 40 derecelerin görüleceği bir hafta olacağı yazmış. Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron herkesten son derece dikkatli olmalarını istemiş. Ama bu yani ne
1: Ne
2: yapacaklar belli
1: yapacaklar?
2: değil. Evden çıkmayın vesaire işte en yaşlı ve en savunmasız insanlarımızla ilgilensin herkes falan demiş.
1: Klima
2: Klima kullanın, evden çıkmayın, yaşlılarınıza dönün, bakın vesaire demiş. 40 derecenin üzerine çıkacağı söyleniyor bu, ki bu ikinci sıcak dalgası Fransa'yı vuran Mayıs ayında geçtiğimiz ayda bir erken bir sıcak dalgasına maruz kalmıştı Fransa, ki 16 kişi falan ölmüştü aşırı sıcaklardan. Şimdiler
1: kullanın.
2: de
1: Ve o hesap edilebilen de o da. Üstelik de
2: tabii.
1: Fransa nüfusunun şimdi yarısı, hatta yarısından fazlası aşırı sıcak hava uyarıları altındaymış.
2: Evet, daha Perşembe günü 30 yaşında birisi yine aşırı sıcaklardan kaynaklı bir kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetmiş. Daha şimdiden yani ölü var. Önümüzdeki hafta çok daha durumun ağır olacağı söyleniyor. Britanya'da da yalnız 38 dereceye vuracağı söylenmiş. Britanya için bu radikal
1: Hiç
2: yüksek bir,
1: görünmemiş. Evet.
2: evet, radikal yükseklikte bir sıcaklık. Dolayısıyla orada da neler olacağını göreceğiz. Tabii İstanbul'da yine bugünden başlayarak büyük bir sıcak dalgasından bahsediliyor. 30 dereceleri zaten geçecek ama ilerleyen günlerde 40 derecenin görülmesi bekleniyor. El Niño ise zaten okyanusta oluşmaya başladı denmekte. Ama onun etkisini daha Ağustos'tan sonra, özellikle kışın, yani sıcak bir kış geçirebiliriz. Dünya genelinde en sert El Niño olması bekleniyor. Dolayısıyla bu da 2026'yı potansiyel olarak en sıcak yıl haline getiriyor. Bakalım onu da
1: Evet,
2: önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: iklim konularının en önemli uzmanlarından James Hansen zaten 2026'nın yeryüzünün gördüğü en sıcak yıl olacağını, neredeyse garanti olacağına dair bir bilimsel makalede yayınladı. Herkes aynı fikirde değil ama böyle olacağını biz kuvvetle tahmin ediyoruz diyorlardı yazarlar. Hansen ve arkadaşları. Extreme Temperatures Around the World'a bakacak olursak Massimiliano Herrera'nın ta 1990'ların ortalarından beri sürdürdüğü ölçümleri çok ürkütücü bazı bilgiler veriyor. 10 saat önce mesela Cezayir'den Almanya'ya kadar tamamen şeyler, rekorlar diyor yani. 44, 43, 43, 43.2. İspanya'da 39,9, yani 40 derece Zamora'da. Lüksemburg'da yeni rekorlar, Haziran rekorları 37. Almanya'da 37,2. İsviçre'de 36,6'dan başlıyor, gidiyor. Yani ve önümüzdeki hafta neler olacağını Avrupa'da kestirmek henüz çok kolay değil ama binlerce rekor kırılacaktır. İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Benelux'te, Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da ve yani mesela Paris'in doğusunda, Fransa başkenti Paris'in doğusunda 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar dört birbirini izleyen 4 günde olacaklar diyor. Britanya'da Haziran ulusal rekorun yerle bir olacağını söylüyor. Almanya'da 10 gün 37,3 santigrat olacağını söylüyor. 37 bir günü yok. 37 derecenin üzerinde olacağını söylüyor. 10 gün boyunca ve bu tam bir delilik diyor. Ayrıca da işte bütün rekorların kırıldığını Fransa'da 42 derecenin üzerinde. Bir de tabii kışı yaşayan bölümlerde de yani Güney Afrika'da tropik gecelerden bahsediyor. Kuzey Afrika'da rekorlar kırılıyor. Cezayir'de vesaire. Endonezya'da rekor kırılması. Son birkaç günün haberleri dehşet verici olarak karşımıza çıkıyor yani.
2: Evet. Bu arada geçen hafta Cuma günü bu Bonn'da sürmekte olan Birleşmiş Milletler iklim görüşmeleri de sona erdi. Bunların da sonuçlarına dair çeşitli analizler çıkmış durumda. Ayrıntılarına herhalde daha sonraki günlerde bakacağız ama mesela Carbon Brief internet sitesinde bir analiz var. Uzunca bir analiz bu. Şöyle bir başlık atmışlar. Almanya'nın Bonn kentinde 2 hafta süren yoğun Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri diplomatların çıkmaza girmesi nedeniyle somut sonuçlar vermedi deniyor. Bu uzun analizde 2 önemli noktaya değinilmiş. Kazanım olarak, Bonn'daki olumlu gelişmeler olarak. Bir tanesi Murat Kurum'un yaptığı konuşmada bu yılın COP31 zirvesinde ana gündemlerden birinin elektrifikasyon olacak olması. Bunun önemli bir gelişme olduğunu söylüyorlar. Bonn'da ilan edilmiş olması. İkincisi ise adil geçiş konusunda ilerleme kaydedildiğinden bahsedilmiş. Carbon Brief'te şöyle yazıyor. Müzakereciler küresel emisyon kesintilerinin artırılması ve iklim uyumuna yönelik finansman gibi pek çok alanda anlaşmaya varamadılar. Kapanış Genel Kurulu'nda birçok diplomat yeni jeopolitik manzarada ayak uydurmakta zorlanan Birleşmiş Milletler iklim sürecine duyulan güvenin zayıflamasından yakındılar diyor. Birçok ülke fosil yakıt çıkarları olan kesimlerin bilime yönelik koordineli saldırılarını eleştirdi diye özetlemiş. Ama özellikle just transition konusunda, yani adil geçiş konusunda önemli şeyler, adımlar atıldı deniyor. Adil geçiş mekanizmasının oluşturulmasına ilişkin COP30'un en önemli sonuçlarından biri idi. Bonn'da bu konuda bir ileri adım atıldı denmiş. Küresel adil geçişler için BELEM Antalya mekanizması, yani buna BAM diye kısaltıyorlar. BELEM Antalya mekanizması. Bu BAM olarak adlandırılan mekanizma dünya çapındaki işçiler ve topluluklar için adil geçişleri destekleyecek merkezi bir platform sunmayı amaçlıyor diye tek olumlu gelişme bu denmiş. İklim Haber'de de kısa bir özet var. Orada da Bonn iklim görüşmelerinde gerekli adımlar atılmadı deniyor. 18 Haziran'da sona ermişti. İklim finansmanı konusunda ilerleme sağlanamadı. Konferans fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılması, ormanların korunması ve iklimle uyum finansmanı konusunda ilerleme sağlanması için gerekli adımlar atılamadan sona erdi demiş. Müzakereler sırasında kritik öneme sahip olan ve gücünü bilimden alan 1,5 derece hedefi de zayıflatılmaya çalışıldı diye. Bir önceki, bu arada, Carbon Brief'te de buna uzunca bir bölüm ayırmışlar. 1,5 derece hedefi geçmiş olsun diyen çok sayıda ülke varmış. Dolayısıyla bunu zayıflatmaya çalışmışlar ama işte bilim insanları vesaire de sert bir muhalefet uygulamış. Bonn'da böyle bir ciddi tartışma yaşanmış.
1: Evet, yani trajikomik durumlar devam ediyor diyebiliriz yani. Bu arada da Amerika Birleşik Devletleri'nin de iklim konusunda önemli bir bilimsel raporu Antarktika, yani Kuzey Kutbu,
2: Güney.
1: Güney Kutbu ile ilgili. Orada duyulan iklim kriziyle ilgili kaygıları silmeye kalkmış Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetimi. Yani bayağı iklim krizinden bahsedilmesin bilimsel raporda denmiş. Bu hafta bazı. Değil?
2: Antarktika Anlaşması için bir araya geliyor çünkü
1: Evet.
2: devletler. Mayıs ayında dünyanın dört bir yanından gelen delegelerin katıldığı bir toplantı gerçekleşiyor, bir Antarktika Anlaşması için. Tabii ki böyle bir anlaşmanın içerisinde Antarktika'nın sorunları da var. Onun içerisinde de iklim değişikliğinin etkilerine bir yer ayrılmış. Trump yönetimi bu bölümü uçurmuş. Böyle geçmesin böyle anlaşmalarda küresel ısınma etkisi falan diye.
1: Yani evet, mutlak butlan olmuş yani.
2: Yani tam öyle mi bilmiyorum ama
1: Yani çok kaygı verici gelişmeler peş peşe ve medyada da çok fazla rastlanmadığını söyleyebiliriz maalesef. Ama mesela Trump'ın bu arada da bir şeyi var. Bir reflecting pool denen bir olay varmış. Lincoln anıt şeyinde bir
2: Tabii,
1: havuzda
2: meşhur, meşhur,
1: meşhur.
2: evet.
1: Yani yansıtan ayna göl mi diyeceğiz ona? Öyle bir şey. Aynı havuz. Ulusal park servisinde. Fakat
2: Bütün o devasa eylemlerin yapıldığı yerden söz ediyoruz. Tarihi eylemler, Vietnam Savaşı'na karşı eylemler, Trump karşıtı eylemler falan.
1: ve oraya bir başka bir şey yapılıyormuş, değil mi?
2: Ben orada bir kirlilik, evet, kirlilik oldu diye şey yaptım. Tam okuyamadım bu haberi açıkçası. Ancak orada ciddi bir alg kirliliği işte baş göstermiş. Onun da temizletilmesi için çalışmalar yapılmaya başlanmış diye duydum.
1: Evet, ama yani çok da ilginç bir şey, çünkü yeni bir analiz çıkmış bu konuyla ilgili. Brad Reed yazıyor Common Dreams'de. Çok yüksek alg seviyeleri, evet, Lincoln anıt şeyinde onu yansıtan
2: Havuzunda, evet.
1: havuzunda en az 5 yıldan beri en yüksek seviyeye çıkmış, fakat bütün bu raporları filan gözaltı etmek için ve renovasyon içinde tek bir şirkete hiç şeysiz vermiş. Yani açmadan bir
2: İhale açmamış mı?
1: ihale filan açmamış. İlginç bir durumdan bahsediyoruz. Türkiye'nin de pestisit kalıntısı kaynaklı en fazla geri bildirim alan ikinci ülke olduğunu ve 51 gıda ürününün Avrupa sınırlarından geri döndüğüne ilişkin de önemli bir haber var Karar Gazetesi'nde. 51 gıda ürünü ve çoğu bunların yarısından fazlası bibermiş.
2: Yani bu hemen her yıl bu haberler çıkıyor. Türkiye'deki tarım ürünlerinde çok ciddi bir pestisit kirliliği sınırların çok üzerinde yer alıyor diye Avrupa'dan dönüyor. Sonra ne oluyor? Bir tartışma konusu. Hükümet sonra çıkıyor, açıklama yapıyor. İmha ettik diyor. Ama bilmiyoruz tabii
1: Ve
2: nasıl imha
1: ama her
2: edildi.
1: seferinde yeniden çıkıyor senin de dediğin gibi Özdeş. Yani zirai ilaç denilen şeyler, pestisitler, onun kalıntısı ve yasaklı etken maddeler saptanmış. Türkiye menşeili tarım ihraç ürünlerinde yasal limitlerin çok üzerinde, özellikle biberde mesela İlk sırada yer 27 parti geri gönderilmiş. Geri çevrilen ürünlerin yarısından epey fazlası biber. Sonra domates, nar, limon, asma yaprağı, meyve grupları, armut, greyfurt, mandalina, şeftali. Yani yasaklı toksik madde ve yüksek kalıntı saptanmış. Risk sadece taze sebze ve meyvelerle de sınırlı değil. Çok ayrıntılı bir yasaklı etken madde deniyor. Formaldehit. Yani Biber Partisi'nin 27 Biber Partisi'nin 8'inde bu görünmüş. Tamamen yasak olan formaldehit. Nasıl okunduğunu tam bilmiyorum. Madde tespit edilmiş. Uzmanlar sinir sistemi üzerinde doğrudan etki gösteren bu kimyasal bileşenin yüksek dozlarda ciddi klinik riskler barındırdığını da söylemişler. Yani bir de limit aşımı konusunda bir rakam var. Gözlerime inanamadım. Ovuşturup bir daha bakıyorum. Sen de bir bak istersen. Türkiye'den İsveç'e ihraç edilmek istenen ve geri gönderilen taze biber analizlerinde insan sağlığı için güvenli kabul edilen maksimum kalıntı limitlerinin, MRL deniyor, kaç katı primifos metil çıkmış? 150 kat.
2: 158 hatta.
1: Hatta 158, evet. 22 kat
2: Metofen.
1: siflumetofen ve 2 kat da flonikamid bileşeni ölçülmüş.
2: 158 kat ha?
1: Evet, yani hakikaten.
2: Kalıntı limitlerinden. Evet, yani inanılmaz. Bu konuda hala doğru düzgün bir düzenleme yapılmıyor Türkiye'de. Ve her yıl bunu yaşıyoruz.
1: Evet.
2: Geri gönderilen ürünler, gıda ürünleri.
1: Onlar da alıyorlar, sonra geri gönderiyorlar. Öyle mi? Yenilerini gönderiyorlar herhalde. Temiz
2: Evet, o da nasıl
1: olanları.
2: oluyor
1: O
2: bilmiyorum ya. Herhalde
1: ticaret
2: belli bir
1: nasıl oluyor?
2: tazminat ödüyorlardır, değil mi? Türkiye'den bunu, böyle bu limitlerde şey yapanlar.
1: Evet, hiç onu araştırmakta fayda var. Bu arada da bir haber var. Change.org derişime engellenmiş. İmza kampanyaları başlatılmasına olanak sağlayan Change.org erişime engellendi diye de bir haber vardı.
2: Bu Türkiye'den, evet.
1: Gazete Oksijen'de, evet. X'ten engelli web duyurmuş. Evet, yani savaş haberleri, Türkiye ile ilgili haberler, çarpıcı iddialar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de destek varsa operasyon yok diyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne, genel merkezine yakın bazı isimler. Belediye başkanlarına operasyon istemiyorsanız bize destek verin dediler diyorlar, deniyor haberde.
2: Bu iddia yani.
1: Bu bir iddia, evet.
2: Evet, henüz böyle bir kanıt yok tabii.
1: Mustafa Bildirici'nin haberi bu. Bir günden, değil mi? Ve ayrıca da bir başka iddia da evet, yani operasyon istemiyorsanız bize destek verin dedikleri, bu da T24'te de vardı böyle bir iddia. Gazeteci Banu Güven de Kılıçdaroğlu'nun danışmanı soruları önden istedi. Demirtaş'la ilgili soru sormam istenmedi diye. Aslında bayağı skandal niteliğinde açıklamalar da yapmış. T24 haber merkezinde var. Yani adalet yürüyüşü sırasında mutlak mutlak kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanının soruları önden istediğini açıklamışlar. Gazetecilerle yapılacak toplantıda, Sözcü TV'deki yayında. Çok ayrıntılarını sonradan biraz daha konuşma fırsatı bulabileceğimiz umudundayım. Ama çok ciddi bir problem de yarattığı belirtiliyor. Hatimoğulları'ndan da HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına verdiği oy nedeniyle pişman olmadığını söyleyince, pişman değilim yanıtını veren Kılıçdaroğlu'na da Hatimoğulları biz özür beklerdik demiş.
2: Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hafta sonu Sözcü TV'ye konuştu. Zaten birçok dinleyici de onu takip etmiştir herhalde. 2,5 saatlik bir mülakat verdi. Oradaki çarpıcı sözlerinden bir tanesiydi. Bizim parti programımızda var zaten bütün milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması. Ben nasıl hayır diyecektim diyor. Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarının işte bu fezlekelerle dokunulmazlığının kaldırılması için. Ama bir yandan tabii bütün milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Yani sadece bir kısmının kaldırıldı. O onay verdiği şey bu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla ama pişman değilim. Fakat politik tutsaktır da diyor aynı zaman Demirtaş'ın. Ziyarete gidecekmiş zaten bu,
1: evet, hafta. Nasıl izah edecek bilmiyorum ama DEM Partili Sırrı Sakık da Kılıçdaroğlu'na çok sert bir tepki vermiş. Sen pişman olmayacak kadar yüzsüz bir düzen bassın demiş paylaşımında.
2: Evet. Bu arada çıkmadan isterseniz İran konusunda da, Amerika ile İran arasındaki, evet, görüşmelerde de bir kriz yaşandı. Aslında İsviçre'de bir araya gelecekti, geldi daha doğrusu iki taraf. Fakat Hürmüz yeniden kapatılmış durumda, her ne kadar gemiler geçmeye devam ediyor dense de. Çünkü İsrail
1: İran
2: Lübnan'ı,
1: diyoruz.
2: Evet, İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. Bunun üzerine İran Hürmüz'ü tekrar kapattı, anlaşma olmasına rağmen. Bunun görüşmeleri vardı. Fakat ilk tur tamamlandı diye BBC mesela vermiş. Ancak T24'ün başlığında İran heyeti Trump'ın tehditleri nedeniyle görüşmeleri terk etti.
1: Terk etti diyor,
2: deniyor.
1: Evet. Trump'tan da İran'a
2: kalmış.
1: Yeni tehditler de vardı. Boğazı kapatırsanız ülkeniz kalmaz gibi, evet, gene çok boyutlu tehditler gelmişti. Evet, bunların da takibine devam edeceğiz. Ha, bir de son dakika haberi şeyde, yani son dakika dediğim işte, evet, son dakika sayılabilir. Kolombiya'nın ikinci dönem seçimlerinde de sağcı, aşırı sağcı hatta milyoner Abelardo de la Espriella Kolombiya'nın ikinci tur seçimlerini kazandığı ilan edilmiş.
2: Evet, Trump kazandı yani.
1: Trump kazandı.
2: Trump'ın,
1: evet,
2: desteklediği aday. Venezuela şeyi de, Kolombiya'yı da vurmakla tehdit ediyordu zaten Trump, solcu başkanı.
1: Evet. Ve böyle solcu başkan da, yani bir şey olmadan daha 10 günü var galiba. O da görevi terk etmeden yeniden sayım yapılması gerektiğini, birçok hile olduğunu da iddia eden sözler sarf etmiş ama bilmiyoruz durumu ne olduğunu. Yarın Ahmet İnsel'le de daha ayrıntılı olarak konuşma fırsatı buluruz. Şimdi ara verelim.
3: Açık Gazete. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
4: Reklamlar.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Açık Gazete.
3: Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
4: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
5: Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş.
6: Günaydın.
4: Çok karmaşık bir dünya gerçeğiyle yüz yüze devam ediyoruz. Böyle de epey bir sürede gidecek. Bir de aşırı sıcakların da olduğundan biraz bahsetme fırsatı bulduk. Daha El Niño'nun etkileri de henüz hissedilmeden önceki rekor sıcaklıklardan da bahsettik. Bir de ondan söz ettik. Evet, sizinle ekonomi politikte nereden başlayalım? Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerden mi?
5: Oraya biraz değinebiliriz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin geçen haftalarda da sürekli konuşa geldik. Ama son artık Kılıçdaroğlu ekibinin yeniden atanmasından sonra yapılan açıklamalar gerçekten ibret verici. Kemal Kılıçdaroğlu açıklamaları geçen hafta Türkiye'nin gündemine tam anlamıyla yer aldı. Şimdi biliyorsunuz yani Türkiye'de otokrasi dediğimiz bu otokratik düzen, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi, tek adam rejimi, sultanlık, neyse yeni sultanlık, bu rejim bir anlamda bir saniyede gelmedi. Bunu 2011 referandumundan itibaren, Gezi'den bu yana geliştirmek mümkün ama rejimin kurumsal yapısı 2017 olağanüstü halde yapılan referandum ve 2018 seçimleriyle kurumsallaştı. Yani Türkiye bu rejimle 10 yıldır şey yapıyor, tam teşekküllü olarak işliyor 8-10 yıldır. Bu aslında bu rejim demokrasiyi ortadan kaldıran bir rejim ve önlenebilir bir haldeyken önlenemez bir duruma doğru hızla ilerliyor. Çünkü 24 yıllık bir bagajı var bu iktidarın. İktidarı bırakmaktan çekiniyor, istemiyor, düşmekten korkuyor. Bu nedenle de yapılması gerekenler neyse onlara yöneliliyor. Yani çünkü yapılması istenen kurumsal ya da kişisel olarak ülkede muhalefet etmeye imkan verilmesi istenmiyor. Ayrıca siyasi iktidarı değiştirmeye imkan veren bir yarışma sistemine seçim istenmiyor. İmkan vermeyen bir yarışma olabilir diyor ama iktidarı değiştirecek bir yarışmaya, seçime imkan vermeyen bir rejim halinde devam etmesi isteniyor. Yani serbestçe değişime açık olmayan bir rejime geçilmek isteniyor. Seçimler olsun ama değişim olmasın isteniyor özetle. Yani iktidar değişmesin, payidar kalsın. Mümkünse ilelebette payidar kalsın. Şimdi böyle bir ülke nerede konuşlanmış durumda? Batı ve Amerikan kapitalizminin askeri ve siyasi mali çerçevesinde bir ülke. Tabii bu geçen 25 yılda da ülkede bir ahtapot var. Bu havuz sistemi de deniyor. Bu ahtapotun değişik kolları var. Eski ahtapotun kollarını da gütmüş durumda. İşte bunda medya, banka, inşaat, sağlık, eğitim, üniversite, askeri sanayi de girdi. Altın sektörü gibi pek çok katmanlı kolları da var bunların. Şimdi bu rejimin zayıf tarafı tabii ahtapotun gövdesi zayıf, yani borçlanarak, hazineden geçinerek büyüdüler. Şimdi bu kaynak akışı olmuyor. Dolayısıyla problemler var içeride. Türkiye'deki sanayi de böyle hiçbir zaman devrimci bir sanayi olmadı. Türkiye'deki bu devrimci sanayi burjuvası olmadı. Dolayısıyla iş dünyası da çıt yok. Gözdağı verildi TÜSİAD'a falan. Dolayısıyla olağanüstü bir yargı ve güvenlik gücüyle muhalefetin engellenmesi isteniyor. Son şeyde de, dönemde de 2024 yerel seçimler sonrasında bu önlenebilir hale gelen otoriter devlet bir sönümlenme yaşadığı seçim ilgisiyle. Ama hemen sonrasında bir takım ataklarla, hatırlayın 2023 genel seçimlerinde bir altılı masa vardı. Onun bir ve iki numarası isimler, yani Kılıçdaroğlu ve Akşener'in geçen 2 yılda saf değiştirdiğine tanık olduk. Yani bu, yani otoriter rejimin önlenebilir olmasını zora sokan gelişmelerdendir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, yani meşhur geçen haftaki mülakatında, artık o mülakat tarihe geçti. Yani seçmenini bile o kadar yıl, seçmen ne istiyor? Rejim değişikliği, iktidar değişikliği istiyor. Anlatışından o ki, seçmenin tek isteği, Kılıçdaroğlu'nun seçmenden istediği, genel başkan olarak partisinin başında yer almak. Bu olmayınca derin bir hayal kırıklığına uğruyor ve hayal kırıklığına uğratanların da imhasını öngörüyor. Yani gerçekten bu mantığı ve duyguları bu yönde geliştirmiş ya da geliştirilmiş. CHP seçmeninin ve delegesinin bugünkü şartlarda bunu hak ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla ortada ne etik ne de ahlaki bir davranış kalmamış durumda. Yani gerçekten hezeyanlar, yalan ve yanılsamalarla bir psikolojik, yani politik psikiyatrinin alanına giren bir çözüme, bir çürümeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Böylesine bir yapı söz konusu olunca, yani karşı tarafın bilançosuna geçmişsen ve kendi hezeyanları nedeniyle kendi içinde yıllardır başında vurduğu partinin seçmenine ihanet eden bir yapı pozisyonuna rahatlıkla geçebilirsin. Geçmişsindir demektir. Dolayısıyla Türkiye'de içinde bulunduğumuz durum, yani otokrasi diye nitelendirdiğimiz rejim, çeşitli şekilde tanımları var. Bu bağlamda bu iki gelişme, yani bilhassa da Kılıçdaroğlu ve CHP'nin başına atanması, önümüzdeki dönemin ne kadar sert bir dönem olduğunu ve zorlu bir süreç içerisinde olacağımızı da gösteriyor. Çünkü yani bakın, ülkede yani bütün bu gelişmeler olurken, işte ülkenin çevresinde her tarafında işte savaşlar, güvenlik koridorları vesaire, işte Doğu Akdeniz'de yeni bir anlaşma var. Sözde savaş bitti ama herkes silahlanıyor. Son siparişlere baktığınızda sözde savaş bitti. Yani savaşlar bitmiyor, müzminleşiyor, kronikleşiyor. Ama silahlanma inanılmaz şekilde devam ediyor. Hem Avrupa bünyesinde, hem Orta Doğu bünyesinde, hem dünyanın her tarafında. Dolayısıyla Türkiye'nin içine çekilmek istediği bir alan var. O da işte Abraham anlaşmalarına katılsın diyor Trump Türkiye için. Ve dün mü, evveli gün mü, Mısır yapılan bir Dışişleri Bakanları toplantısında da baktım, Abraham anlaşmalarına dahil olmasını istediği ülkeler Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan var. Dolayısıyla Türkiye'nin hem bölgesindeki konumu, bütün abartılara rağmen hiç içler acısı değil. Aynı zamanda da içeride de otokrasinin payandaları, yani siz ana muhalefet lideri, 2 yıl öncesinin ana muhalefet lideri iktidar tarafına yer almışsa işiniz zor demektir.
4: Evet, ben de bu noktada bir ufak ilavede bulunayım. İzninizle Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması hakkında pişman değilim demesi üzerine tepkiler yükseldi. Pek çok yazılar var. Ben bir tanesini kısaca eklemek istiyorum burada. Gazete Pencere'de vardı. Mutlak butlan kararının ardından ilk kez canlı yayına çıkıp gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı Kemal Kılıçdaroğlu. ve Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını söylemişti. Ve dokunulmazlıkların kaldırılıp vekillerin tutuklanmasını da aklanma olarak özetleyince tepkiler yükselmişti. Hayatını kaybeden Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir de Gazete Pencere'de yer alan haberde şöyle demiş, sert de bir tepki göndermiş. Kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorsunuz demek cümlesiyle sözlerine başlayıp şu açıklamayı yapmış. Benim babam sizin doğru bulmadığınız dokunulmazlığı kaldırılınca görev gereği kürsü dışında okuduğu mektup yüzünden 60 yaşında tutsak edildi. Gençliğinin tam 8 yılını aynı sizin gibi hiçbir aksiyonundan pişman olmayanların uygulattığı iğrenç, insanlık onurunu yok edecek işkencelerle geçirdikten sonra daha sıçramadan derin bir uyku uyuyamazken yeniden mahkum oldu. Bin bir çeşit yeni hastalık edindi Kandıra cezaevinde. Çok geçmeden daha da hastalandı ve öldü diyor. Susmak istiyordum çünkü size laf atmak konforlu. Siz en basit olanısınız, en kolay bölümsünüz. Katıldığınız programda Selahattin Demirtaş ve terör kelimelerini arka arkaya kullanmaya hiç utanmadığınız için susamadım diyor. O dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne dek tutsak edilmiş, ruhunda onarılmaz yaralar açılmış, çocuklarının büyüdüğünü görememiş, aile üyelerini toprağa vermiş ve cenazesine bile gidememiş. Herkesin ahı her gece ve gündüz bu dünyada ve ahirette üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız demiş.
5: Valla
4: Yani evet.
5: Kılıçdaroğlu yani bu dokunulmazlık meselesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Kılıçdaroğlu'nun tarih boyunca buradaki tavrı sorgulanacak. Kendisi de pişman olmadığını söylediğine göre ki bunu zaten hiçbir zaman açıklamasını yapamıyordu. Kişisel görüşmelerimizde de bunları bir ekonomi gazetesi olarak çok eski yıllardan beri tanırım ben kendisini. Siyasette daha az görüştük ama ekonomi bürokratı olarak olduğu dönemlerde Ankara'da ekonomi gazetecileri çok yakından tanırlar yapısını, kişiliğini, tavrını. Zaten yani sonuçta bir kişilik çürümesiyle de karşı karşıyayız. Bunun evveliyatı da incelenebilir. Ama bugün Kılıçdaroğlu'nun yok hükmündedir en azından muhalif dünya açısından ve saf değiştirmiş konumda olduğu bir gerçektir. Zaten o konuşmasında da bunu ifade ediyor. Kayyum olarak atanırsan gelmem lafını da özellikle altını çizmek lazım. Demek ki günümüz yargısıyla bir istişarede bulunulduğu da ortaya çıkarıyor, kendisini ele veriyor. Bu yaşadığımız bu yeni payandalar yani bu durum mevcut iktidarın gücünü artırmaya dönük ve devamını sağlamaya dönük imkanlar sunuyor. Bu imkanlar sunanların başında da artık Kılıçdaroğlu geliyor ve Türkiye'de yani muhalefet aklının çok ciddi bir şekilde bu darbeden sonra toparlanması gerektiği hususu önümüze geliyor. Kılıçdaroğlu'nu çok konuşuruz. Çünkü bakın yani bu otokrasinin kalıcılaşması, önlenemez hale getirilmesinin örneklerini yaşıyoruz etrafta. Ve Türkiye'nin yüksek bedeli oluyor. Yani hep ikaz ettiğim bir süreç vardır. Yani ekonomideki müdahaleler. Yani özellikle mesela bu son dönemde iki vaka üzerinden durmak istiyorum. Bir tanesi tavukçuluk sektörüne denetim kaymağı atanması meselesi. Yani biz benzeri uygulamaları yaşadık zaten. Yani otoriter rejimin esas aldığı iktisat politikasına ilişkin bir yani 2019'da burada programda yapmıştık bu kavram üzerine ve yazılarda yayınlamıştım. Ekonomik dirijizm diye bir tanım var. Erdoğan yönetimi, bu AKP yönetimi de hakim düzen ekonomik dirijizm. Yani Bu ekonomiyle demokrasi arasındaki ilişki koptuktan sonra iktisadi tüm kararlar otoriterliğin keyfiyetiyle paralel olarak alınıyor. Yani kurumlar otoriter rejime uygun hale getiriliyor. Hem sermaye hem emek kesimi sahip olduğu haklar hiçe sayılıyor ki bunu pek çok örnekte gördük. Yani görüyoruz bir iş adamı olarak iş adamı kimliği ve aktivist, sivil toplum yöneticisi Osman Kavala yıllardır içeride. İşte yani rekabet esasları bile çalışmıyor ki tavukçuluk sektöründeki husus temelde öyle bir sorun. Türkiye'de Rekabet Kurumu diye 1990'lardan itibaren kurulan bir kurum var. Bağımsız siyasi, bağımsız idari otoriteler diyoruz biz bunlara. Sözde bağımsız falan kalmadı AKP döneminde. Onun kapsamına giren bir şey, incelemesi gereken bir husus. Ceza, idari ceza verir. Daha da suç saptarsa savcılığa şey yapar. Şimdi siz Adalet Bakanlığı, savcılık tarafından denetim kayyumu diye ki o da tartışmalı bir husus ki dayandığı maddeye de uyumlu değil. Türk Ceza Kanunu'nun bir ilgili maddesine de uyumlu değil. Bir kayyumlar cumhuriyeti, savcılar cumhuriyeti haline gelmiş durumda. Bunun temel nedeni yani sermaye kesim yani Türkiye'de rejime uygun bir merkez bankası var. Rejime uygun banka, kambiyo sistemi var. Bu hepsi rejimin şeyine göre çalışıyor, isteğine göre çalışıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen. Dolayısıyla hem piyasaları da baskı altına alıyorsun, piyasaları da yürütüyorsun. Sözde serbest falan ama denetim altında piyasalar, özel sektör. Yani bu bağlamda uluslararası hukuki kaideler de teminat altında olmaktan kalkıyor. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında gördüğümüz gibi bu yaşananlar mesela Çin yatırımının da araba yatırımının da vazgeçmesine yol açtı Türkiye'de. Biliyorsunuz Manisa'da kurulması istenen bir milyar dolar sermayeli Çin'in en büyük firmalarından bir tanesi BYD galiba. Onun yatırımını vazgeçtiler ve hatta şöyle bir öykü oldu, minicik anlatayım. Çin arabaları Türkiye'ye ithalatı fazlalaşınca Türkiye bu şirkete arabalara %40 vergi getirdi ki bu yerliyi destekleyeyim falan diye. Bunlar sonunda dedi, yapmaya niyetlenince yatırım yapacaksan bu vergiyi kaldırıyorum dedi. Önce yani ödülü verdi. 8 bin adet satılırken bu firmanın şeyi 2024 yılında 45 bin adede çıktı. Yani teşvikler tanındı, önceden verildi ve yerli otomobil ve diğer yabancılar da bundan çok etkilendi. Ve daha sonra firmada dedi ki hem Türkiye'de enerji maliyetleri çok yükseldi, ben bu yatırımdan vazgeçiyorum. Şimdi bütün bunlar yani kapalı bir rejim olunca ve kapalı rejim de şeyde de yürümüyor yani
4: Ali
5: şimdi.
4: Bey, bir de şeyi soracağım, bu beyaz et meselesi üzerinde pek durma fırsatı da olamamıştım. Birazcık onu da açıklar mısınız? Neler olup bitti orada? Neden kırmızı et yok da beyaz et var ve neden geri alındı
5: Ya
4: vesaire?
5: kırmızı ete süte de uyguladılar. Yani eğer mesela siz insanların gelirlerini artırmıyorsunuz. Enflasyonu programınız başarısız. Girdi maliyetleriniz çok yüksek ki gıda ve tarımda girdi maliyetleri malum hep konuşuruz. Ve bunlar bir şekilde baskı altında tutulmak isteniyor. İçeride üretim şey olsun diye beyaz ette bir karar aldılar. İhracatı yasakladılar. 1 milyar dolar mı 1,5 milyar dolar civarında ihracatı olan bir sektör. İçerisi bollaşsın diye bu kararı aldılar. Ama firmalar baktılar dediler ki yani biz bundan ihracattan kazanıyorduk ama şeyden kazanamıyoruz. Üretim düştü. Ondan sonra ve baskı altında fiyatlar Ramazan öncesi artıramazsınız dediler. Ve gerçekten baktığınızda da yani beyaz et fiyatlarında özellikle bütün beyaz et fiyatında yani bir çikolata parasında neredeyse bir tane bütün tavuk alıyorsunuz işlenmişler haricinde. Dolayısıyla burada baskı altında tutunca firmalar bir zam yapmak zorunda kaldıklarını, işçilik maliyeti yükseldi, enerji maliyeti yükseldi, ihracat yapması engellenince hem üretim gücündeki maliyetin yükselmesi sonucunda fiyatlarda oynama var. Şimdi gıda enflasyonunu dayakla engellemeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte ekonomik dirijizm dediğim müdahaleci güdümleme döverek yerine istediklerinin yerine getirilmesinin sağlanması bu demek. Bunu sütte ve şey yanlış politikalar yani burada yani otoriterizmin sopası var. Bir taraftan da o kadar uzaklar ki dünya ve şeye yani bunları izlemek kabiliyeti yok. Sen firmaya ödülü önceden veriyorsun. Yani sen bu yatırımı yaptıktan sonra yapmadan önce ödülü veriyorsun ve adam o kadar ithalat yapıyor, arabayı satıyor ve sonradan da vazgeçiyor. Bunların hepsi de sorgulanması gereken hususlar. Yani Çin yatırımı olsun, bütün bunlar normal bir rejimde sorgulanır. Neden bu kararların alındığı ortaya çıkar ve bundan bir başka imkanlar sağlıyor mu bu kararları alanlara? Bunlar sorgulanması gereken hususlardır. Yani itaate göre himayecilik ve müdahalecilik rejimidir bu dirijizm, bu devleti yöneten grubun. Dolayısıyla tavuk, süt, kırmızı et, gıda sektörüne ilişkin tabii burada bir diğer husus, bu gıdada, tavukta en son marketler sorgulanmıyor. Bakın. Çünkü o marketlerin oluşturduğu muazzam bir ağ var. Bu ağı unutmayalım. Onların koyduğu kâr marjı sorgulanmıyor. Üreticiler sorgulanıyor. Bütün bunlar yani ihracat yapan 2-3 kuruluş var, dev kuruluş. Bunların hepsi de uluslararası yatırımcıyı etkileyen hususlardandır. Yani Türkiye doğrudan yatırımları, fiziki yatırımları çekemiyor. Yani Avrupa Birliği projesi de hayale daldıktan sonra, yani imkansızlaştıktan sonra doğrudan yatırım çekemiyorsunuz. Gelenler ufak tefek var olanların tevsiyeleri, yenilemeleri, eklemelerine ilişkin ya da büyük yatırımlar yok. Ama işte bütün bunlar toplumsal gelirin dar gelirlerin imkanlarının kısıtlanması, toplumsal gelirin belli yerde toplanması ki ekonomik dirijizm o ve fiyatlar konusunda da başarısız bir enflasyon programı olması sonucunda sopayla sektörleri, firmaları zapturap altına almaya çalışıyorsunuz. Burada da hukuku katlediyorsunuz. Aynı zamanda içinde bulunduğunuz iklim de yatırım da çekemiyorsunuz. Daha da yani bu bir kaynak sıkıntısı yaşıyorsunuz. Kapı kapı
4: Bir de
5: dolusu.
4: TÜSİAD'dan da bir ses seda çıkmadı değil mi? Bir ara
5: Çıkacak hali yok. Yani işte,
4: çıkmıştı sonra
5: onları biliyorsunuz
4: sustular.
5: gözaltına aldılar, tutukladılar, mahkum ettiler, yurt dışı yasağı koydular vesaire vesaire yani hatırlayın. TÜSİAD artık bir iş adamı örgütü olmak halinde değil yani. Kanarya Sevenler Derneği daha kuvvetli çıkış da bulunabilir siyaset olarak. Dolayısıyla bizde bir de hiçbir zaman hep devlete yamanmış bir burjuvazi olduğu için İttihat Terakki'den bu yana şöyle devrimci bir sanayi burjuvazisi olmadı. Batı kapitalizminin baktığımızdaki örnekleri göremeyiz. Dolayısıyla Türkiye'de bak TOB'dan ses yok. TÜSİAD, TOB zaten arka bahçe pozisyonunda. Dolayısıyla hem yani piyasalar ve sektörler de bir hakimiyet de kurulunca sadece muhalifler, muhalif sesler, medya falan değil, ana muhalefet değil, bütün sektörleri her şeyi zapturap altına alan bir rejim içinde yaşıyoruz. Ve kendi yani itaat olunca ona göre de himaye görüyorsunuz. İtaat etmiyorsanız himaye görmüyorsunuz. Sektör dışına çıkarılıyorsunuz ya da iş dünyasının dışına çıkarılıyorsunuz. Oranın derdi de o. Şu anda 2017'den sonraki seçimler ve referandumlarda uyguladıkları işte carry trade'ler, kredi garanti fonuyla falan onları denemeye çalıştıklar ama böyle bir büyük kaynak sıkıntısı da bulamıyorlar. Sıkıntı yaşıyorlar, kaynak da bulamıyorlar. Yani bu işte sözde İran ABD savaşı işte Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla enerji fiyatlarındaki düşme büyük bir ihtimalle baskın seçim, erken seçim kararları üzerinde de tarih olarak belirleme de yol gösterici olacaktır iktidara. Ama yaşadığımız içinde yaşadığımız durum yani hem iktisadi olarak hem siyasal olarak böyle bir manzara arz ediyor.
4: Bundan bir çıkış yolu da şimdilik görünmüyor. Çünkü tekrar yeniden de bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması meselesi devreye girdi. Yani şey oldu mu olmadı mı tam açılıp açılmadığı bilinmiyor ama Trump görüşmeleri de bir çıkış yolu da şimdilik görünmüyor. Çünkü tekrar yeniden de bu Hürmüz Boğazı'nın kapatılması meselesi devreye girdi. Yani şey oldu mu olmadı mı tam açılıp açılmadığı bilinmiyor ama Trump görüşmeleri de İran

0: Dünyanın zordu fiyat açısından. İşte buna yapılan projeksiyonlar var, modellemeler. Onun için petrol sevkiyatı meselesi. Bir de işte ya, Kasım seçimlerini düşünüyor. Yani burada ne İsrail'in ne de Amerika Birleşik Devletleri'nin içerideki seçmene İran Savaşı'nı anlatabilme şansı kalmıyor da, yani çok garabet bir durumla karşı karşıya. Maliyetleri çok yüksek, bu savaşmanın maliyetleri. Gerçi Arap ülkelerine, Körfez ülkelerine yüklüyor bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri. Ama
1: 300 milyar dolarlık tazminat, yani buna tazminat demiyorlar ama yeniden inşanın da parasının daha çok Orta Doğu
0: evet.
1: devletlerinden alacağı söyleniyor yani
0: Yani
1: nedense.
0: o da orada dirijizm uyguluyor. Yani hem silah satıyor, hem yıktığı yerlerin imarı için kaynağı onlardan alıyor. Dolayısıyla orada tabii yakın dönemde bu Abraham anlaşmalarına Türkiye'yi dahil edilmesi isteniyor ve istiyor. Önceki gün işte Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye'nin bir araya gelmesi nin arka gündeminde bu var mı diye doğrusu sormadan edemedim. Bu da çok şeyi karıştırır. Yani bu Abraham anlaşma, İbrahim anlaşmaları da işte İbrahim en büyük peygamber ya, o hep yol gösterici alttakilere o ismi kullanıldı bildiğim kadarıyla. Ve İsrail o ilişkilerin normalleştirilmesi esasında dayanıyor Abraham anlaşması. Buna bu ülkelerin dahil olmasını istiyor Trump. 7 Temmuz'da da NATO zirvesine Ankara'da olacak. Yani hem NATO'nun geleceği, hem de bölgenin geleceği, hem de bence Türkiye'nin geleceği açısından bir takım ipuçları yakalamak mümkün. Hem de Avrupa'nın güvenlik mimarisi açısından. Hem dünya hem Türkiye böyle bir girdabın içindeyiz. Hem de ilk
1: Girdabın
0: girdabı
1: içinde,
0: yaşıyoruz.
1: evet. Çok
0: Yani
1: ciddi bir
0: girdap
1: şey var.
0: çok.
1: Peki, galiba bitirdik süreyi de. Aşmak üzereyiz. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Bey.
0: Hoşça kalın. İyi yayınlar.
1: Görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere.
1: Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Social change comes very quickly and unexpectedly at times. Apaçık Radyo. Reklamlar. Merhaba. Ben Özel Sezin Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Ecrin. Bu sene okulumuzda kendi girişimimle Sezinnovation Kulübünü kurdum. Kulübümüzün amacı mühendislik, ekonomi, işletme ve girişimcilik bölümlerinde öğrencilerin ilgilendikleri alanları keşfetmeleri ve bu doğrultuda başarılı olmalarını sağlamak.

0: Reklamlar bitti.
1: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
2: Apaçık Radyo.
3: Açık Gazete.
4: Evet, Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Son bloka girdik. Saat 9.30 3 dakika geçerken. Türkiye'den de epey sayıda haber var. Bir şeyin devamını getirecek olursak kısaca, Cumhuriyet Halk Partisi Özgür Özel'in de lideri Özgür Özel'in de Burdur'un Çavdır ilçesinde yaptığı konuşmada partiye yönelik müdahalelerin amacının Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak olduğunu savunmuş. Halk TV'de böyle bir haber vardı Özgür Özel'in. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerde elde ettiği başarıya da dikkat çekip emekli, işçi, çiftçi ve gençlere yönelik vaatlerini de hatırlatarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni elimizden almak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmak ve iktidarlarını korumak istiyorlar ama halk bize yürüyün, millet arkanızda diyor ifadelerini kullanmış. Oldukça Burdur programı kapsamında ziyaret ettiği Çavdır'da vatandaşlarla oldukça

0: Kalabalık bir şekilde sohbet ortamına gelmiş, özellikle de kadınlarla çevrili fotoğrafları da var, yerel halkla. Bundan sonra meydanlardayız, sokaktayız. Şunu bilin diyor, bizi devletimizin polisini kullanarak zorla binadan attılar. Üstüne 265 tane miting yaptım, otobüsleri aldılar. Ve dediler ki daha bu özgürü sustururuz, bu değişimcileri, iktidar yürüyüşünü durdururuz dediler. Aha da buradan söylüyorum, Burdur'dayım, Çavdır'dayım. Çavdır'da bir kahvede bir sandalyenin üstündeyim ama milletin gönlündeyim. Bize büyük binalar, lüks binalar lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üstüne çıkar, milletle buluşuruz diyor. Evet.
1: Dün akşam saatlerinde İzmir'de, CHP İzmir'de arbede yaşanmış. CHP İzmir İl Başkanı olarak atanan Utku Gümrükçü Kılıçdaroğlu yönetimden il binasına gidiyor. Bunun üzerine daha önce orada nöbete başlayan grup, iki grup arasında sert bir karşılaşma olmuş. Halk TV'de yer alıyordu. Atanmış CHP Merkez Yönetim Kurulu diye veriliyor kararıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınarak yerine geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı denmiş. Kararın ardından Çağatay Güç öncülüğündeki partililer il binasına nöbete başlıyorlar. Bu atanan il başkanına karşı. Ancak atanan başkan da gümrükçü, yani kendi çevresiyle birlikte binaya girmek için geliyor ve arbede çıkmış. Dün CHP İzmir İl Başkanlığında bunun sonrasında işte içeri girmeyi başarmışlar. İlginç bir şey, alt başlık vardı. İlk iş Özgür Özel'in fotoğrafı kaldırıldı denmiş. Binada yaşanan arbede sonucu binaya giren atanmış il başkanlığı İzmir ofisinin başkanlık odasına girdi. Odaya giren ekibin ilk iş seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fotoğrafını kaldırdığı görüldü denmiş. Seçilmiş CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güçse sosyal medyadan bir açıklama yapıyor. Şöyle demiş o da: arbededen sonra CHP'yi bölüp parçalamaya, örgüt iradesini yok saymaya ve partimizi seçimlerden uzaklaştırmaya çalışan mutlak butlancılar genel merkezimizde olduğu gibi bugün de İzmir İl Başkanlığımızın kapısını kırarak ardından polislerle birlikte binaya girdiler diye, ama biz mücadelemizi sürdüreceğiz demiş. Yani İstanbul'da Ankara'daki CHP binasında yaşanan olayın bir benzeri, daha küçük çaplısı da İzmir'de yaşanmış dün akşam.
0: Evet, Halk Evi'de ilginç de bir fotoğraf da var. Yani Kılıçdaroğlu'nun İzmir İl Başkanlığı'na yaptığı atama sonucunda dün gece kapıları kırılarak girilen binada diyor Halk TV ya da TV, makam odasında verilen bu poz dikkat çekti diyor. Yani İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alınınca geçmiş dönem. Yani Butlan heyeti başkanlığın kapısını kırıp içeri girdi. Bu dördüncüsü diyor. Geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindekilerin ilk işi, evet senin dediğin gibi, fotoğrafı kaldırmak olurken ardından makam koltuğuna oturup sosyal medyada tepki toplayan bu fotoğrafı çektiler. Neşe içinde kendi selfie dedikleri türden bir fotoğraf çekiyorlar. Bayrağın ve Atatürk resminin önünde. Ve bu kapıları girip
1: Zafer.
0: zafer,
1: Zafer fotoğrafı yani.
0: evet zafer fotoğrafı, resmen gülümseyerek bir kısmı, ikisi en azından çok gülümseyerek çekilmiş. Merkez binalara kapıları kırılarak girilen son bina İzmir İl Başkanlığı binası oldu. Yani çok çarpıcı görüntüler aslında bunlar da yani.
1: Evet. Bu arada CHP'de yarın grup toplantısı yapılmayacakmış. Geçtiğimiz hafta da yapılmamıştı. Bu ilginç bir gelişme ama aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi yarın, yani Salı günü Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi'ni toplama kararı almış. Bu da ilginç bir şey. Yani kurultay tartışmaları zaten sürüyor. Ne zaman yapılacak vesaire. Şimdi MYK, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı yapacakmış yarın. Özgür Özel de şu ana kadar grup toplantısı yapma kararı almış değil. Dolayısıyla CHP'nin 2 hafta üst üste parlamentodaki meclis toplantısı yapmadığına şahit olacağız. Eğer bir son dakika gelişmesi olmazsa tabii.
0: Evet, tabii bu tip son dakika gelişmelerini takip etmek bile zor. Yani 12 dakika önce gelen bir habere göre gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı dahil 39 kişinin adliyeye sevk edildiği haberi var mesela gene Halk TV'de.
1: Evet. Bu arada hafta sonu önemli gelişmeler oldu. Onları özetlemeye çalışalım biraz. Bunlardan bir tanesi siz biraz bahsettiniz ama change.org erişime engellendi.
0: Evet.
1: Tam nedenine dair çok bir açıklama yapılmadı. Bu bir küresel bir platform. Çeşitli dillerde yayın yapıyor bilindiği üzere. Change.org bir imza kampanya platformu aslında. Çeşitli konularda kampanyalara yer veriliyor. Ama erişim engeli getirildi, açıklandı hafta sonu, hatta Cuma günü açıklanmıştı bu. Fakat nedeni açıklanmış değil. Ancak bunun hemen ardından bir erişim engeli daha geldi. Çok sayıda LGBT kurumun, derneğin özellikle hesaplarına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Aralarında 17 Mayıs Derneği var, Galader var, yani LGBT ailelerinin derneği, Genç LGBTİ artı derneği var, Heavy LGBTİ artı derneği var, Lambda İstanbul var, Listak var, Muamma LGBTİ var, Pembe Hayat var, Spot var, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği var. Bunun gibi çok sayıda LGBT derneğinin hesapları erişime engellenmiş. Bunda da X'in derneklere ilettiği bildirimde, X hesabı yani derneklere erişim engelini duyuruyor. Talebin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK tarafından iletildiği söylenmiş. Gerekçe olarak da şöyle geçiyor. İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun denmiş. Ama hangi suç işleniyor orası
0: O
1: belli değil.
0: belirtilmiyor, değil mi? Evet,
1: Evet.
0: yani erişim engelini de BTK'nın yani Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun ilettiği, X'in derneklere ilettiği bildirime göre kararın dayanağı işte 5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunun 8A maddesi olmuş.
1: Evet, bu erişim engeli kararı tam da Trans Onur Yürüyüşü'nün öncesinde, bir gün öncesinde gelmiş oldu. Dün 12. Trans Onur Yürüyüşü gerçekleştirilmeye çalışıldı ama İstanbul'da en azından diğer illerde de belli oranlarda yasaklar vardı. Gösteri yasakları zaten Taksim metrosu yine kapatıldı. Beyoğlu'nda ve Kadıköy'de, çünkü Kadıköy'de yapılacağı duyurulmuştu. Her yerde polisler vardı. Kadıköy Kaymakamlığı açıklama yapıp tüm etkinliklerin ilçedeki genel ahlaka aykırı olduğunu iddia etti. Yani LGBT derneklerinin yapacağı
0: Bütün
1: yürüyüşün.
0: etkinliklerin değil mi?
1: Evet, Pride etkinliklerinin toplumda infial uyandırabileceğini, toplumsal iç barışı tehdit edebileceğini ve provokatif amaçla olayları yol açabileceği kaymakamlık tarafından öne sürülüyor. Bu nedenle Kadıköy sınırları içindeki tüm açık alanlarda yapılacak toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma ve protesto eylemleri yasaklandı denmişti. Buna rağmen sınırlı da olsa Trans Onur Yürüyüşü gerçekleştirildi. Saat 15'te Fenerbahçe'de mesela gerçekleştirilmiş. Kalamış'ta bir araya gelen LGBTİ artılar Biyanet'te yer alıyor. Denizden Arya'ya Poyraz olup eseceğiz yazılı pankart açıyorlar. Hayatını kaybeden transların isimlerinden bir slogan üretmişler. Deniz Arya Poyraz diye. Ama tabii ki gözaltılar da hemen ardından geldi. Polis müdahale ederek çok sayıda kişi gözaltına almıştı dün.
0: Bir de bir başka yasak da NATO'ya hayır demek de yasaklandı diye bir
1: Evet.
0: haber vardı. Bu Türkiye'nin herhalde en eski yasaklarından bir tanesinin tekrarlanması anlamına geliyor. Yani 1960'ların başlarında da vardı bu NATO'ya hayır demek de yasaktı. Hatırlatıyor insan yani 60 yıl sonra falan. 60 belki de 65 yıl sonra mahkemeden erişim engeli kararı Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine karşı başlatılan imza kampanyasının yürütüldüğü internet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiş. Halk TV'nin haberi bu da ilginç yani. Temmuz ayında ev sahipliği Ankara yapacak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanlığı zirvesi için çok büyük ölçü, büyük paralarda harcandığı da biraz önce belirtilmişti zaten Ali Bilge tarafından da. Yani zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının geçiş güzergahlarında bulunan binaların ücretsiz olarak boyandığı, estetik açıdan uygun görünmeyen alanların ise bariyerlerle kapatıldığı görülmüş. Bu nasıl?
1: Evet.
0: Tüm
1: Duvar
0: Boğaz'ın
1: örecekler yani.
0: tüm
1: İsrail'e örnek alabilirler, duvar örmek istiyorlar.
0: tüm bu hazırlıkların yanı sıra NATO'ya hayır demek için açılan web sitesine de erişim engeli getirilmiş. Zirveye tepki gösteren Türkiye Komünist Hareketi diye TKH, Ankara'da NATO zirvesinin toplanmasını istemiyorum çağrısıyla bir imza kampanyası başlatmış. Ancak kampanyanın yürütüldüğü NATO'ya hayır tkh.org.tr adresli internet sitesine de gene erişim engeli getirilmiş. Bu da Amasya'dan.
1: Evet, bir müdahale daha, bir yasaktan daha söz edeceğiz. Bu da dün İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Oda Kule önünde bir araya gelen özel sektör öğretmenleri, sendikası üyesi öğretmenler Ankara'da açlık grevini sürdüren meslektaşlarına destek vermek istediler. Fakat öğretmenler özel okul öğretmenlerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek ve Ankara'daki eyleme destek açıklaması yapmak isterken polis müdahalesine maruz kalmış. Neden Oda Kule önü? Türkiye Özel Okullar Derneği de oradaymış. Dolayısıyla onun önünde bir eylem gerçekleştirmek istiyorlar. Tabii İstiklal Caddesi çok uzun zamandan beri, Gezi'den beri her türlü yürüyüşe kapalı biliyorsunuz. Buradaki eyleme de hemen polis bu gerekçeyle muhtemelen müdahalede bulunmuş.
0: Evet, bir el
1: Darp
0: için
1: ediliyor.
0: haberi değil mi? Bayağı
1: Evet.
0: darp var. Beş
1: Tabii polis
0: öğretmen
1: çok
0: darp
1: sert.
0: edilerek gözaltına alınmış.
1: Evet. Bu arada da özel okul öğretmenlerin tabii Ankara'daki açlık grevi de devam ediyor. Biz de sahiden programda geçtiğimiz hafta konuk almıştık. Buradaki öğretmenlerden bir tanesini, mücadele eden sendikalı öğretmenlerden bir tanesini. O mücadele de bir yandan devam ediyor.
0: Evet. Betül Koca biyoloji öğretmeniydi. Fakat yani özel okul öğretmenleri, özel sektör öğretmenleri, sendikası üyeleri ve mülakat mağduru öğretmenler taleplerini şöyle, taban maaş hakkının geri getirilmesini istiyorlar. İnsanca çalışma koşulları, özlük haklarının iyileştirilmesi, mülakat mağduru öğretmenlerin atanma hakkı, mülakat süreçleri nedeniyle mağdur olduklarını belirtmişler. Atama taleplerinin karşılanmasını istiyorlar. Yani verilen sözlerin tutulması ve resmi görüşmeler yapılması diye özetlenebilir. Daha önce verilen sözlerin hayata geçirilmesini ve yetkililerin kendileriyle doğrudan görüşmesini talep ediyorlar ki önemli bir talep herhalde.
1: Evet.
0: Evet.
1: İsterseniz dünya haberlerinden elimizde birkaç haber kalmıştı. Onlara geçelim derim, eğer
0: Evet,
1: sizin
0: bu arada
1: eklemek.
0: pardon, bir eklemek istediğim bir şey var. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ayrıntılı bir konuşmada TÜRGEV ile ilgili olarak Haliç Kongre Merkezi'nde TÜRGEV'in 30. kuruluş yıl dönümü programında konuşma yapıyor ve LGBT meselesinden de önemli bir şey söylüyor. LGBT gibi insan fıtratına aykırı sapkınlıklar genç zihinlere enjekte edilmeye çalışılıyor diyor. Yani
1: Bir
0: insan
1: kez daha hedef
0: tabiatına
1: alan bir
0: aykırı.
1: konuşma tabii.
0: Evet, insan tabiatına aykırı diyor yani.
1: İsterseniz buradan Kolombiya seçimlerine geçelim.
0: Evet.
1: Çok az konuşma fırsatı bulduk. Kolombiya önemliydi çünkü Kolombiya tarihinde ilk kez bir solcu başkan, eski bir gerilla hatta devlet başkanı olmuştu. Gustavo Petro. Ve en son Venezuela başkanının kaçırılmasından sonra sıranın Kolombiya'da ve Küba'da olduğunu söylüyordu Donald Trump. Ama Kolombiya'da seçimler de yaklaşmaktaydı ve Gustavo Petro'nun desteklediği sol aday Ivan Cepeda'ya karşı bir milyoner ortaya çıkmıştı, aşırı sağcı Della Espriella. Maalesef o seçimi kazanmış. BBC'de yer alan yorumda sonuç ülkenin iç silahlı çatışmalar ve şiddetle mücadelesinde hükümetin izleyeceği yöntemde dramatik bir değişime işaret ediyor deniyor. Çünkü Gustavo Petro bütün gerilla gruplarıyla barış anlaşmaları imzalıyordu. Bu biraz zor ilerliyordu bu süreç ama gene de böyle bir barış kampanyası vardı Gustavo Petro'nun. Şeyse şimdi yeni seçilen aşırı sağcı başkansa tabii ki savaş yanlısı, militarist. Dolayısıyla ülkenin yeniden çatışma ortamına girebileceğine yönelik yorumlar var. Della Espriella oyların yaklaşık %49,7'sini alırken Cepeda %48,7'sini almış.
0: Ya
1: Yani
0: arada
1: yüzde
0: çok
1: bir.
0: küçük bir fark var,
1: Evet,
0: evet.
1: evet.
0: Yani %1'lik bir fark var. Ama Cepeda yenilgiyi kabul etmemiş ve ön sayım sonuçlarının henüz resmi ya da bağlayıcı olmadığını söylemiş BBC'nin haberine göre. Resmi sayım tamamlandıktan, nihai sonuç ortaya çıktıktan ve gerekli doğrulamalar yapıldıktan sonra ortaya çıkan resmi sonucu tanıyacağız demiş. Nasıl bir durum olacak bilinmiyor. Yalnız şeyin Abelardo de la Espriella'nın büyük bir şey hayranı, Trump hayranı oldu ve onun şeyini Trump tarafından da destekleniyor zaten. Yasa dışı silahlı gruplara uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı askeri operasyonları arttırma sözü de verdi. Yani gidişat orada da kaygı verici olduğu söylenebilir, değil mi?
1: Trump zaten coşkuyla karşılamış kendi sosyal medya hesabından, kazandı hem de büyük kazandı diye paylaşım, yani büyüğü de büyük harflerle yazmış Donald Trump. Kutlamaya gelenler de işte havai fişeklerle dans ederek falan kutluyorlar aşırı sağcılar bu şeyi, eylemi. Kafalarında şapka varmış, MAGA şapkası. Kolombiya'dan söz ediyoruz ama Make Colombia Great Again yazıyormuş onunla orada da. Kolombiya'yı yeniden büyük yap yazıyormuş şapkada.
0: Maka yani.
1: Evet, öyle yazıyormuş.
0: Maga değil, Maka. Ve Kaplan lakabını taşıyor kendisi de. Destekçilerden Patricia'da şey diyeyim, bu ülkedeki cinayetlerden bıktık, bu hükümetin bürokrasisinden bıktık, kıyı bölgesinden gelen bir başkanımız var demiş. Kaplan'la gurur duyuyoruz demiş bir başka destekçi de. Ülkeyi değiştirmesini umuyoruz. Kaplan lakaplı. Ne olacak bilinmez ama çok zengin birisi değil mi Della Espriella?
1: Öyle
0: Espriella.
1: söyleniyor. Evet.
0: Evet.
1: Öyleymiş.
0: Ve Trump'ın da desteğine sahip. Evet. Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, Kolombiya için güvenlik ve refahın yeniden kazanılmasını sağlayacak yeni bir özgürlük dönemi başlıyor demiş. O da sağcı. Arjantin'den bir ses yok mu
1: Yok
0: destek?
1: maalesef.
0: Onu da bekliyorduk ama
1: Evet.
0: böylece çok az sayıda ülke kaldı demokratik rejime sahip olan.
1: Bolivya'da da zaten acil durum, olağanüstü hal pardon, ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Bolivya'da da uzun zaman sonra sağcı bir başkan vardı ve buna karşı sokaklarda bir muhalefet hareketi var. Cumartesi günü olağanüstü hal ilan edilmiş. Nereden şu anda? Guardian gazetesinden okuyorum. Ülkeyi felç eden hükümet karşıtı yol barikatlarını yıkmak için askerler ve buldozerler devreye girdi deniyor. 6 haftadan fazla sürüyormuş bu eylemler. Sendikalar, yerli gruplar, koka çiftçileri iktidardaki muhafazakar hükümete karşı protesto amacıyla şehirlerde yürüyüşler düzenleniyor ve ülke genelinde yollarda barikatlar vardı. Barikatlar var diyor. İşte kütüklerle, molozlarla, enkaz parçalarıyla falan yollar kapatılıyormuş. Buna yönelik o hal ilan edilmiş. Büyük şehirlerde yakıt, gıda ve ilaçta ciddi kıtlıklar yaşandığını da söylüyor Guardian gazetesi. Dolayısıyla Bolivya'da da durum pek iyi değil diyebiliriz.
0: Evet, dünyanın çok fazla yani çok sayıda yerinden bu tarz haberler geliyor.
1: Bu arada yani Latin Amerika'dan devam edecek olursak, yani son 2 dakikada bir de tabii Küba'nın durumu var. Küba'yı Trump sık
0: Ha.
1: sık tehdit ediyor. Bir kez daha tehdit etti. Donald Trump Küba'ya askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu söyledi. Daha önce aslında ilk İran'la ara ateşkes yapıldığında bir uçak gemisini, bir en büyük uçak gemilerinden bir tanesini Amerika'ya geri çağırmıştı. Yolda da Küba'yı alabilir diyordu. Oranın deniz açıklarında demirleteceğim. Yolda dönüşte de orayı alıverirler diyordu. Öyle olmadı. Şu anda o uçak gemisi nerede bilmiyorum açıkçası, ama Küba açıklarında mı yoksa döndü mü ülkeye bilmiyorum. Şu ana kadar böyle bir saldırı olmuş
0: Belirsizlikler.
1: değildi, ama masada diye bir kez daha tehdit etmiş. Küba'da ise yeni bir reform var. Özel sektör yatırımlarını artırmayı teşvik eden ve yabancı yatırımcıya kolaylık sağlayan yeni bir ekonomik reform onaylanmış Küba'da. Bu da tabii ilginç bir gelişme.
0: Evet, Küba'nın da tehdit altında olduğuna ilişkin çok sayıda haber de var. Peş peşe gelen tehditler de vardı. İşgal olup olmayacağı bilinmiyor henüz. Ama böyle bir ihtimalden bile bahsediliyor olması yeterince vahim yani, değil mi?
1: Evet, tabii.
0: Evet. Peki başka bir son dakika haberi var mı? Türkiye'den Arnavutluk'ta da protestolar da devam ediyor. Onu da ekleyelim. 22. gününe girmiş durumda. Hükümet diktatörlüğe dönüşüyor diyorlar. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner'la bağlantılı bir tatil köyü projesine karşı başlamıştı protestolar ve 22. günde devam ediyor. Fotoğraflarda büyük kalabalıkların hala durduğu 1,5 milyar, hatta 1,6 milyar dolarlık tatil köyü projesi. Affinity Partners, Kushner'ın yatırım şirketi. Damadın yani.
1: Evet.
0: Orada da devam ediyor. Bu hükümet diktatörlüğe dönüşüyor demişler katılanlar filan. Evet, bu şekilde de galiba bitirebiliyoruz
1: Evet.
0: bugünkü programımızı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Tarih ve Toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: 15 günde bir pazartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
1: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
2: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Sevgili Günlük, bugün radyomuzda ne var ne yok?
3: Günaydın Didem, herkese günaydın.
1: Herkese günaydın. Güzel bir gün dileyerek, güzel bir hafta dileyerek başlayalım. Evet. Her zaman olduğu gibi.
3: 22 Haziran olmuş bile, Haziran'ın sonuna İnanılır doğru geliyoruz.
1: İnanılır gibi değil, inanılır gibi evet. değil.
3: Bir şeyler dinleyerek
1: hadi
3: başlayalım.
1: Hadi bir şeyler dinleyin. Dün Dünya Müzik Günü'ydü. O yüzden de şehrin her tarafında çeşitli etkinlikler vardı. Bu sabah bu aklıma gelince Ravel'in meşhur Bolero'su geldi. Tabii bizim programa sığmaz 16 dakika, 16 küsur dakikadır. Fakat Zappa yorumuyla dinleyelim istedim. Frank Zappa yorumuyla Bolero dinleyeceğiz. Tabii Zappa'nın enteresan bakış açısıyla. Ravel, Marius Ravel şey demiş bu eser için. Benim tek başyapıtım ama içinde hiç müzik yok.
3: Oh, hadi dinleyelim.

0: Frank Zappa'dan dinledik Bolero. Hadi başlayalım.
1: Hadi başlayalım. Bizden hemen sonra saat 10.30'da okul zili var ve Ayşe Alın'ın bugünkü konuğu eğitimci yazar Doktor Tufan Çapar olacakmış ve onunla beraber pozitif bir okul ikliminin nasıl oluştuğunu konuşacaklar. Güven, adalet, katılım ve sağlıklı ilişkiler okul yaşamını nasıl dönüştürür? Okul ikliminin öğrencilerin öğrenmesine, iyi olma haline ve akran zorbalığının önlenmesine etkisini ve daha fazlasını bugün okul zilinde Ayşe Alan ve konuğu Doktor Tufan Çapar birlikte konuşuyorlar.
0: Evet, saat 11'de Doğa Dedektifi programı var. Yasin Çağatay Seçkin'in hazırladığı programda bugün meslek hayatı, eklemler, hareketlilik, iyileşme ve insanların yürüme yeteneğini geri kazanmalarına yardımcı olmak üzere kurulu ortopedi cerrahı Profesör Doktor Aksel Seyahi ile yürümek üzerine konuşmaya devam ediyor. Yürümek meselesi bu aralar pek gündemimizde.
1: Evet.
0: Havalar da ısındı ve yürüme meselesini farklı veçeleriyle konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Saat 12'de her pazartesi olduğu gibi Bant'tan Bulut'a var.
1: Evet, Açık Radyo'nun 30 yıllık arşivinden programları dinlemeye devam ediyoruz. Bu yayın dönemi pazartesi günleri.
0: Evet.
1: Dinliyoruz Bant'tan Bulut'a'yı. Ne var Bant'tan Bulut'a'da?
0: Bant'tan Bulut'a'da sevgili Sevin Okyay'ın 1998 tarihinde hazırladığı Doğaçlama Hayatlar programına kulak vereceğiz. Bu ta 7. yayın dönemine uzanacağız. Şu an 64. yayın dönemindeyiz. Düşün. Nereden baksan işte 28 yıl önce ve Aralık ayının ilk haftasında bir bölüm bu. Caz tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Jerry Roll Morton'ın müziğine odaklanıyor. Besteci, piyanist, orkestra lideri Morton'ın New Orleans cazının öncülerinden biri olarak kabul edildiğini söylememizde bir sakınca yok sanırım. Morton'ın 20'li yıllarda kurduğu efsanevi topluluğu Red Hot Peppers'la gerçekleştirdiği kayıtlardan oluşan özel bir seçki dinleyeceğiz. Bugün saat 12'de Bant'tan Bulut'a'da.
1: Evet ve saat 12.55'te Cesur Yeni Dünya'yı Tolga Korkut'un sesinden dinlemeye devam ediyoruz. Saat 13'te de Babil'den Sonra var. Babil'den Sonra da Çırak Bağlama Takımı Babil'den Sonra'nın konuğu olacakmış. Canlı yayın konuğu olacakmış üstelik. Ustaları Mehmet Erenler'in aramızdan ayrılışının birinci yılında sevgi ve minnetle anarken aynı zamanda onun izinde sürdürdükleri müzik yolculuğunu da anlatmak üzere stüdyomuzda olacaklar. Ankara Radyosu'nun efsanevi bağlama takımı geleneğinden ilham alan 7 müzisyen Anadolu'nun farklı yörelerinden türkülerle ustalarına bir saygı duruşu da bulunacaklar ve aynı zamanda usta-çırak ilişkisinin günümüzdeki anlamında anlatacaklarmış.
0: Evet, Mehmet Erenler'in aramızdan ayrılışının birinci yılında sevgi ve minnetle anıyoruz. Onun açtığı yolda yürüyen öğrencileriyle türkülerin hafızasına, geleneğin sürekliliğine ve bağlamaya ortak diline odaklanırken Cuma günü hayata veda eden halk müziğimizin bir diğer ustası Yücel Paşmakçı'yı da Trakya karşılamasıyla anacağımızı duyuralım şimdiden. Saat 14'te ise Hakikatin Hikayesi var. Fatih Beninsoy ve Doğan Çetinkaya'nın hazırladığı programda olgulardan normlara, Habermas'tan özgürlük ve eşitliğe gidilir mi sorusu üzerine odaklanacaklar. Bugün saat 14'te Hakikatin Hikayesi'nde.
1: Evet ve saat 14.30'da Opus 94.9 var ve bu hafta Berna Orak Uzunoğlu 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden ünlü Rus besteci Sergey Vasilievich Rahmaninov. Yaşam öyküsünü ve eserlerinden bir seçkiyi bize dinletecek.
0: Evet, 15.30'da Sayfiye var. Fatma Zişan Tokaç'ın hazırladığı programın bu bölümünde Yan İstanbul Yan başlığını taşıyor. İstanbul'da yaz mevsimlerinin ve sıcaklığın tarihinin konuşulduğu Sayfiye'de arşivden günümüze İstanbul'da yaz programının İstanbul'un tarihinde büyük yangınları, yangın vakalarının yazın neden sık görüldüğü, daha sık görüldüğü ve bu konuya ilişkin akademik tartışmalar gündeme gelecek. Bu meseleyi irdelerken de depremler, patlıcan yemekleri ve dini azınlıklar için çeşitli konulara da girmeden edemeyecekmişiz. Saat 15.30'da Sayfiye programını dinleyebilirsiniz.
1: Evet, saat 16.30'da Hariç'ten Sanat var. Çelenk Bafra'yı duyacağız programında. Saat 17'de de Dünyanın Cazı var. Malum dün Babalar Günü'ydü ve Nazlı Toprak da bugün Dünyanın Cazı'nda Babalar Günü'nün hemen ardından babalara, çocuklara ve kuşaktan kuşağa aktarılan müzikal mirasa kulak veriyoruz demiş. Horace Silver'dan Marsalis ailesine, Brad Meldau'dan Victor Houghton'a uzanan bu özel yolculukta kimi zaman babaya yazılmış bestelerle, kimi zaman da aynı sahneyi paylaşan müzisyen aileleriyle birlikte olacakmışız.
0: Evet, hadi bir müzik arası verelim.
1: Hadi verelim. Ne dinleyelim biliyor musun? Billie Eilish dinleyelim.
0: Evet, böyle bir seçkiyle geldin bu sabah. Hadi bakalım.
1: Everything I Wanted.

0: Billie Eilish'ten dinledik Everything I Wanted.
1: Evet, hadi devam edelim. Saat 18'de bugün Gezegenin Geleceği programı var. Uygar Özesmi ve Büşra Yar'a kulak vereceğiz. Gezegenden iklim çevre haberlerini dinleyeceğiz. 18.10'da ise Açık Dergi bizi bekliyor. İksel Mavi Tuna'nın sunumuyla Kent Takvimi'nde açık hava konserleri, güncel sanat çevresi kapanış etkinlikleri bol bol. Bir de caz bas virtüözü Marcus Miller'ın Christian Scott'la kaydettiği konser albümü Tutu Revisited yayında dönmeye başlayacakmış. Miller'ın önümüzdeki hafta Caz Festivali'nin açılış akşamı sunacağı Miles 100 konserine hazırlık yapacakmışız. Böylece Marcus Miller'ı burada izlemek isteyenler için iyi bir fırsat, Caz Festivali'nde izleyebilirler diyelim.
0: Evet, ve saat 19'da da Güne Bakan iletilerle devam ediyoruz. Işıl Çoban'la Erdönmez'in bu hafta programında önemli günlerden biri olan, yani Haziran ayının önemli günlerinden biri olan, yılın da önemli bir günü 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nü ve yaz gün dönümünü beraber ele alacakmışız. Müziğin bir şenlik olarak kamusal alanlarda kutlanmasını örneklerle ve günümüz medyasındaki karşılıklarıyla işleyecekmiş Işıl Çoban'la Erdönmez. Dünya Kupası, yaz mevsimi ve sokak sanatçılarını da unutmuyoruz demiş, bekleriz demiş ayrıca.
1: Evet, saat 19.30'da kültürel miras ve koruma kim için ne için var? Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ın hazırladığı programda Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği artık yatırımcıların elinde başlığıyla yayındayız. Bugün konuğumuzsa Adil Bali. Geçtiğimiz 15 Haziran'da Rum Patrikhanesi ile gayrimenkul yatırım şirketi Bilgili Holding ve Yunanistan merkezli sürdürülebilir turizm ve gayrimenkul geliştirme şirketi Ensofi Holding ortaklığı arasında Büyükada Rum Yetimhanesi ile ilgili bir anlaşma yapıldığı duyuruldu. Ardından Büyükada Rum Yetimhanesi alanının kullanımının bu iki şirkete restorasyon karşılığı tahsis edildiği ve uzun süreli kiralama modelinin benimsendiğini öğrendik. Bu akşam konuğumuz yazar, gazeteci, Büyükada sakini Adil Bali ile yetimhane kültürel miras varlığı ile ilgili bu son anlaşmayı değerlendireceğiz ve yetimhanenin geleceğinin temsil edildiği bu girişimin ortaya çıkaracağı projenin Büyükada için muhtemel sonuçlarını ele alacağız. Büyükada Rum Yetimhanesi'ni farklı şekillerde pek çok programda, özellikle tabii kültürel miras ve koruma kim için ne için programında konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Bu akşam da konumuz yine Büyükada Rum Yetimhanesi. Saat 19.30'da önceki bölümleri de podcast kanallarımızdan erişebileceğinizi hatırlatalım.
0: Evet, ve saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlalarıyla devam ediyoruz. Tuğçe Yapıcı'nın bu haftaki konuğu Özgür Can Öney olacak. All Killer adlı ilk solo albümünü konuşacaklarmış. Manga'nın davulcusu, prodüktör ve besteci Özgür Can Öney'in 13 şarkıdan oluşan All Killer isimli ilk albümü ağırlıklı olarak enstrümantal şarkılar içeriyormuş. Albüme APO, Defkan, Lale Kardeş ve Kezzo sesi ve sözüyle Sinan Akbaba, Hüseyin Deniz, Anıl Şallı El, Okan Kirman, evet Şallı El, Okan Kirman, Turgut Özüfler, Sinem Hondoroğlu, Cem Bahtiyar, Cengiz Baysal, Ufuk Zinkil, İstanbul Stings ve Jared Kegwin ise enstrümanlarındaki hünerleriyle konuk oluyor diye özellikle Tuğçe Yapıcı bize anlatmak istemiş. Özgür Can Öney'i bu akşam saat 20'de Sonsuz Çilek Tarlalarında dinleyebiliriz.
1: Evet, gerçekten isimlere bakınca inanılmaz bir liste bizi bekliyor. Bu akşam saat 20'de dinleyebileceğinizi hatırlatalım. Saat 21'de Vertigo var ve kendisine Vertigo'da ilk defa yer bulacak bir müzisyenden mikrotonal bir parçayla başlayacakmışız. Ve programda ilk kez yer verilecekmiş. Betimlemekte zorlandığı bir füzyon ekiple de kapatırız demişler. Arada da 40 yıllıktan 10 günlüğe tarihler ve türler arası salınan 11 parçamız daha olacakmış. Bazen eğlenecek, bazen hüzünlenecekmişiz. Umarız tüm dinleyicilerimiz de bize katılır demişler. Bu akşam saat 21'de Vertigo'yu dinleyebilirsiniz.
0: Evet ve saat 23'te Ay Palas'ta devam ediyoruz. Tolga Yağlı bugün bizi ay ışığında sakin, dingin ve biraz hüzünlü bir akşama götürüyor. Bunun için Sara Devaki'nin Night Horns'unu dinletecekmiş bize. Spiritualized'ın Broken Heart'ını dinletecekmiş. Colin Stetson'dan da Sorrow'la devam edecekmiş Tolga Yağlı'nın programı.
1: Evet. Saat gece yarısı 12'de Rock on Rock var. Taş üstüne taş koyan rock müzisyenlerini dinlemeye devam ediyoruz. Ömer Şahin ve Cemil Topuz'u öznel bir program yapmışlar. Ve kendilerini etkileyen grup ve şarkılardan seçkiler sunmuşlar. Tabi liste bizi pek şaşırtmadı diyebiliriz. Scorpions, AC/DC'den tutun da Guns N' Roses, Dream Theater'a çaldıkları tarzın öncüsü olmuş gruplardan sevilen parçalar bizi bekliyor. Gece yarısı 1'de ise Bahadır Dilber Pazar anısına kılavuz arşivinden kayıtlar dinlemeye devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi. Hadi hatırlatmalarımızı yapalım.
0: Evet, Apaçık Radyo'nun bir YouTube kanalı olduğunu hatırlatalım. Geçen hafta komşilerin canlı kaydına, canlı performansına, bizim evet, stüdyomuzdaki canlı performansına
1: dinleyici henüz destek izlemediyiz. Projesi özel yayınından
0: bitiyordu. Ha,
1: pardon.
0: Cümlem bitiyordu ya.
1: Hayır,
0: buyurun yani, lütfen. Evet.
1: Efendim, dinleyici destek projesi özel yayınından bu senenin Nisan ayından kayıtlar bunlar. Ve yani bu hafta tabii pazar günü Dünya Müzik Günü olunca biz de bir müzik kaydı bırakıverdik YouTube'a. Buradan dinleyebilirsiniz Mr. Lou'yu.
0: Evet. Komşiler kaydını henüz dinlemediyseniz Apaçık Radyo'nun YouTube kanalına bekliyoruz. Kanala gelmişken kanala abone olmayı, izlediğiniz videoları beğenmeyi unutmayın diyelim. Bunlar önemli, onu hatırlatalım. Son bir şarkı dinleyelim. Ne dinleyelim? Ben söylüyorum ne dinleyeceğim.
1: Evet, sen seçtin.
0: Yayına biraz daha hüzün getirdim. Billie Eilish'le de biraz hüzünlüydü. Şimdi de Willis'la dinleyeceğiz. I Think I Like When It Rains diyecek Willis. Yarın biz aynı saatte yine sevgili günlükte stüdyoda olacağız. Teknik Basa'da Andre'ye çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için size çok teşekkür ederiz. Şimdilik hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.

0: Sevgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Melis Arıtman Alp'e teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo. Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm.
4: Uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Rauf Kösemen ve Tuna Öze teşekkür ederiz.
3: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
2: Özel Sezin Okulu sunar.
4: Apaçık Radyo'dan Okul Zilinden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da eğitim konuşuyoruz, okul konuşuyoruz. Bugün eğitimci yazar Tufan Çapar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Sizi tanıtarak başlamak istedim. Çünkü okulu çok farklı bir anlamda bugün sizinle konuşmak istiyorum. Pozitif okul iklimini konuşacağız sizinle. Hı hı. Sizin eğitimcilik, yazarlık yanında uzun yıllardır da eğitim liderliğiniz var. Dolayısıyla özellikle son dönemde iyi okul kavramının karşılığında sadece merkezi sınavlar, akademik başarı gibi konular yer aldığı için acaba biz okula başka bir yerden bakabilir miyiz diye düşündüm. Ve bu konuyu da sizinle konuşmak istedim.
5: Teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet, okulun ciddi bir iyileştirici gücü olduğuna inanan eğitimcilerdenim. Meslekteki 26. yılım. Çok uzun yıllardır da eğitim yöneticiliği yapıyorum. Dolayısıyla özellikle pozitif okul iklimi çok inanarak yaşamaya çalıştığım ve yaşatmaya çalıştığım bir ortam. Bu nedenle güzel bir program olacağını umuyorum.
4: Çok teşekkürler tekrar. O zaman çok genel bir soruyla başlayalım isterseniz. Yani okul iklimi kavramı da aslında son yıllarda bizim literatürümüze girdi eğitimciler olarak. Okul iklimi derken ve pozitif okul iklimi derken biz neyi kastediyoruz?
5: Okul iklimi kavramı girmeden önce ülkenin genel iklimi girdi tabii. Ama o okul ikliminden kastettiğimiz şey aslında çok böyle matematikleştiremeyeceğiniz, okulun kapısından içeriye girdiğinizde bahçeden itibaren hissetmeye başlayacağınız, duvarların dışında insanların kendi aralarındaki ilişkileriyle, öğrenciler öğrenciler arasında, öğretmen öğretmenler arasında, ebeveynlerle, ailelerle okul arasındaki diyalogların aromasından anlayabileceğiniz bir şeydir. Çok böyle ölçülebilecek bir şey değildir. Pozitif okul iklimi de aslında okulun tüm bileşenlerini, topluluğu oluşturan tüm bileşenlerinin kendi arasındaki diyaloglarının ortaya çıkardığı bir yemek gibidir aslında. İnsanın tadı damağında kalacak bir yemek gibi düşünebilirsiniz bunu.
4: Şimdi okulu oluşturan paydaşlar dediniz ya, kimler bunlar, belki ondan mı başlamak lazım? Çünkü okul denince hala biz sadece öğrenci öğretmeni mi kastediyoruz? Bunun içerisinde işte velilerin ve mezunların da yer aldığı bir topluluktan mı bahsediyoruz? Kimler bunlar ve bu ilişkiler nasıl düzenlenmeli?
5: Yayını dinleyen herkes çok aşina olmayabilir doğal olarak. Ama özellikle uluslararası akreditasyon sürecinin içerisinden geçmiş, okullarda çalışmış öğretmen arkadaşlarım, eğitimci arkadaşlarım çok rahatlıkla bilirler ki okul topluluğu denilen şey okuldaki çalışan temizlik personelinden güvenlik personeline, okuldaki herkesi kapsar. Dolayısıyla sadece öğrenciler, öğretmenler değildir. Okul yöneticileri, eğer bir vakıf okuluysa vakfın okula bakış açısı, veliler, ki ben onlara aileler demeyi tercih ediyorum, ve diğer tüm bileşenlerdir. Okulun binası da, kampüsün tasarımı da, eğer bir kampüs okuluysa, okulda kullanılan sınıfların tasarımı ya da koridorların tasarımı da okul ikliminde etki eden bir bileşen.
4: O zaman hem herkesin biraz sorumlu olduğu da bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Birbirine karşı da sorumlu olduğu.
5: Evet, tam olarak
4: ama
5: öyle.
4: Ama onun ötesinde de o okulu organize eden, yöneten kişilerin de, o bir vakıf olabilir, olmayabilir, onların da bir tık daha fazla sorumluluk sahibi olduğu bir yapıdan bahsediyoruz okul iklimi derken. Okul iklimini, pozitif okul iklimini oluşturmakta kimler sorumlu ve bunu nasıl yapmalılar?
5: Başat sorumlu her şeyden önce okulun sahibi olan vakıf ya da kişi. Hı hı. Ondan sonra da yöneticiler tabii ki. Çünkü aslında tüm bileşenleriyle okulu kapsayan bir iklimi oluşturabilmenin yolu, tüm bileşenlerinin kendi aralarında yapmış oldukları diyaloglarda ve okulun tasarımında, bütün yılın planlamasında, orta vadede ve uzun vadedeki planlamalarında açıklık ve güven. Hı. Dolayısıyla okulu yöneten kişiyle çok ilgilidir. Bu, ki hani governance olarak

0: bilinen okulun orta düzey yöneticileri üst düzey yöneticileriyle ve alttaki yöneticileriyle, işte bölüm başkanları, öğretmenleriyle, öğrencilerle kurduğu diyalog tamamıyla bu güven ekseni üzerine kurulmalı. Buradan yola çıkarak da şunu söylemek çok mümkün. Okul ikliminin doğru oluşmasını sağlayan temel unsur güvene dayalı bir iletişim ve bu güvene dayalı iletişimde doğrudan okul yöneticisinin omuzlarında bulunan bir görev.
1: Hep derler ya, okul müdürü çok önemlidir diye. Çünkü pek çok şeyi belirler okul iklimindeki. Şimdi siz de bir okulun müdürüsünüz. Ben de bir okulun, başka bir okulun müdür yardımcısıyım. Dolayısıyla pek çok deneyimimiz var bununla ilgili. Bir müdürün burada sorumluluğu nedir? Ve bu iş sadece müdüre bağlı bir şey mi?
0: Bu mesela benim çok inandığım bir şey değil. Yani bununla çoğu zaman karşılaşıyorum. İşte bir okul müdürü kadardır. Çok inanmam buna. Çünkü aslında burada atfedilen şey müdürün yönetme tarzıyla ilgili. Ama aslında pozitif iklim kurulmuş ve doğrudan devam eden, doğal olarak devam eden her pozitif iklime sahip olan okullarda okul müdürü sadece bir orkestra şefi gibi hareket eder. Çok fazla inisiyatif kullanmaz. Çünkü okul müdürünün yönetme tarzı çok önemlidir, evet. Farklı tiplerde yöneticiler var, hepimiz biliyoruz. Okul müdürünün yönetme tarzı çok önemli olsa da bence güveni sağlayan ve okul ikliminin pozitif olmasını sağlayan temel şey, birincisi orta ve uzun vadede herkesin okulla ilgili ne olacağını biliyor olması. İkincisi okulun neden kurulduğunu ve nereye gitmek istediğini, yani yönlendirici ifadelerinin neler olduğunu. Çok böyle hani erozyona uğramış bir kavramdır ama misyon ve vizyon. Çoğu okulda da aslında çok fazla böyle anlamlandırılmaz bunlar. Ama aslında niye var olduğunu ve nereye gittiğini okulu oluşturan tüm topluluğun çok iyi biliyor olduğu okullarda biz pozitif iklimi daha rahat görüyoruz. O zaman okul müdürünün de görevi aslında biraz daha sadece bunun doğru olup olmadığını denetleyen ve insanların duygu durumunu, sokağın nabzını, ki ben koridorun nabzı diyorum okulda, koridorun nabzını doğru iletişimle, doğal iletişimle yürütebilen insanlardır. Okullarda okul müdürü bir öğretmenler odasına girdiğinde, bir bölüm odasına ya da bir sınıfı gözlemlemeye girdiğinde, koridorda öğrenciyle ya da bir öğretmenle konuştuğunda bundan hiçbir rahatsızlık duymuyorlarsa insanlar, kendilerinin denetlendiklerini değil de günün doğal akışındaki bir diyalogmuş gibi olduğunu hissediyorlarsa doğru yolda demektir kurum.
1: Peki veliler bu pozitif okul ikliminin neresinde? Son dönemde çok fazla tartışma var bununla ilgili. Veliler bir paydaş olarak okulun neresinde dururlar? Pozitif okul iklimine nasıl bir katkı sağlarlar? Okul bunu nasıl yönetmeli? Bir kere ben kesinlikle bunun okul yönetiminin işi olduğunu, bu sınırda katkıyı da, sorumluluğu da, karşılıklı güveni de oluşturacak kişilerin okul liderleri olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Benzer şeyleri düşünüyoruz. Orada bence velilerin doğru yerde durmasını sağlamak görevi de okullarda, okul yönetiminde. Çünkü aslında velilerin uzmanlık alanı değil. Sadece kendi çocuklarının evdeki durumlarıyla ilgili bir gözlemleri var. Abi ya da abla varsa belki bir büyük çocuğuyla ilgili gözlemleri var ebeveynlerin. Ama çocukların evde yalnız başlarına ya da birkaç ebeveynle, birkaç abiyle, ablayla bir arada olduğu davranışlarıyla okuldaki grup dinamikleri içerisindeki davranışları birbirinden çok farklıdır. Kaldı ki bu konunun uzmanlarına bırakabilmeli veliler. Dolayısıyla velinin yeri nerede? Lise için söylüyorum. Benim tüm uzmanlık alanım lise yaş grubu üzerine olduğu için velinin yeri okulun giriş kapısı. Orada durabilmeli. Ondan sonraki kısımda çok fazla müdahale etmemeli. Türkiye'de bu sınırların böyle çok kolay aşıldığı her şeyde, sosyal olayda görüyoruz. Sınırlar çok kolay aşılıyor. Ama açıkçası herkesin her şeyi bildiği bir dönemde veliler de okulla ilgili her şeyi bildiğini düşünüyor. Dolayısıyla veliler doğru noktada durabilmeli ve işin uzmanlarına bırakabilmeli. Bu denetlememeli anlamına gelmiyor. Ya da okulun yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili o entegrasyon çalışmalarının içerisinde, gönüllü faaliyetler içerisinde bulunmaması anlamına gelmiyor. Buralarda tabii ki, ama okul yönetimi karar mekanizmasında velilerin sesini duymalı. Ama bir işin uzmanı olarak doğru olan neyse onu yapabilmeli. bunu da veliye doğru aktarabilmeli. Çünkü veli buna nasıl reaksiyon gösterir gibi bir karar mekanizması başladığı andan itibaren orası biraz daha farklılaşıyor. Artık önceliğiniz öğrencinin, çocuğun bağımsızlaşması olmuyor. Kaldı ki özellikle de lise döneminde artık ebeveynle diyaloğu çok azalan bir yaş grubu içerisinde çocuğun bağımsızlaşma yolculuğu akranlarıyla, kendi sınıf arkadaşlarıyla, karşı cinsle, yetişkinle sosyal denemeler yaptığı bir dönemde o sosyal denemelere izin verecek toleranslı ortamları yaratabilmeli. Bunun için de ailelerin bir adım geride durması gerekiyor. Ama pozitif iklimi oluşturan bileşenlerden bir tanesi ailedir,
1: evet.
0: Velilerdir. Ve ailenin okulun içerisindeki iklimi etkileyecek, destekleyici tavır içerisinde olacak ve okulun etkinliklerine, okul aile birlikleri kanalıyla belki de katılacakları çalışmaların içerisinde, gönüllü çalışmaların içerisinde olması çok kıymetli.
1: Bir taraftan da şunu düşünüyorum, eminim düşünüyoruz diyeyim. Veli için çocuğu onun en kıymetlisi ve duygusal bir bağı var. Dolayısıyla çocuğun okulda herhangi bir şekilde yaşadığı bir sorun, birazdan zorbalığı soracağım. Hmm. Ya da akademik sorun, sınıfta belki günlük rutinde yaşadığı sorunları çok profesyonel bir yerden alması, bir mesafe koyması çok zor.
0: Çok zor.
1: O anlamda pozitif okul dediğimiz zaman birazcık da bence veliye de mentorluk yapmış olmamalı mı? Biraz mentorluğa ihtiyaçları da var velilerin. En azından aynı çizgide olabilmek. Çünkü her bir çocuk başka bir değerler sisteminden geliyor. Her ailenin kendi içerisinde değerler sistemi var. Ama okulda diyor ki bizim bu değerler sistemimiz vardır. Bizim belli kırmızı çizgilerimiz vardır.
0: Evet.
1: Nasıl hep birlikte bir arada yaşayacağız? Buna bağlı olarak sizce bir okul bir topluluk olabilir mi?
0: Çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şunu unutmamak lazım. Pozitif okul iklimi sorunsuz okul iklimi demek değil.
1: Evet.
0: Sadece sorunlar olurken bunu krize ya da kaosa dönüştürmeyecek okul iklimi demek. Bu da gün gün kazanılan güvenle oluyor. Veliyle olan diyalogda velinin o diyaloğu hangi kanalla işleyeceği, yani WhatsApp grupları üzerinden okullarda velilerin doğrudan okul öğretmenlerine, yöneticilerine ulaştığı okullar var maalesef. Ama doğrusu bu değildir. Okul doğru bir kanal açıyor olmalı veliye ve bu iletişimi de doğru yürütüyor olmalı. Atıyorum sadece mail üzerinden bir iletişime geçilebilir. Acil durumlarda şu telefondan şu müdür yardımcısına, ilgili müdür yardımcısına ulaşılabilir denilmeli. Dolayısıyla nasıl ergenin, öğrencinin bir sınıra, limite ihtiyacı varsa velinin de var aslında. Evet, okul topluluktur. Ben buna inanıyorum ve değiştirici, dönüştürücü etkisinin de hala çok olduğuna inanıyorum. Tarihsel süreç içerisinde Türkiye'de okullar, özellikle de Türkiye ilk kurulduktan sonraki dönemde, Cumhuriyet kurulduktan sonraki dönemde toplumsal dönüşümün çok önemli en başat aktörlerinden bir tanesi olmuş. Şu anda biz okulları toplumsal dönüşümün başat aktörü olarak görmüyoruz. Tam tersi değişen ve dönüşen toplumun emarelerini gördüğümüz yerler olarak görüyoruz. Artık değişim dönüşüm gücü okullarda değil görünüyor. Ama ben şuna çok inanıyorum ki okullar doğru bir topluluk olduklarında çok ciddi bir farklılık da yaratabilirler. Çünkü o iyileştirici gücün hala özellikle de akran öğrenimiyle, çocukların birbirleriyle olan diyaloglarıyla, gerçek diyaloglarla çok fark ettirdiğini düşünüyorum. Evet, okulların tasarımı, sanayi devrimi döneminden kalma tasarımları var. Evet, şu anda müfredat yetiştirme, müfredat yetiştiren öğretmenlerle dolu okullarda sınava yönelik bir çalışma yapılan bir sürü doğru olmadığına inandığım okul tasarımları var. Her biri farklı bir rolü içeriyor olsa da, ama hala ben okulların bir öğrenciyi değiştirebileceğini, o bir öğrencinin de toplumları değiştirebileceğine inanıyorum.
1: Bir taraftan da özellikle yani bu zamanda şehir hayatında özellikle çocukların bu kadar sosyalleşebilecekleri başka alan da yok. Çok kısıtlı. Hani her şeyi bir tarafa bırakalım. Okul çocuğun hakikaten akranıyla birlikte vakit geçirebileceği bir yer. Buradan hareketle zorbalığa girmek istedim. Biraz önce toplumsal nedenlere değindiniz.
0: Çok güzel bir noktaya değindin hocam. Oradan bir virgülle tamamlayayım.
1: Buyurun.
0: Bizim çocukluğumuzda diye başlayan cümleler biliyorum, insanlar çok sevmiyorlar ama bizim mahallemiz vardı.
1: Evet.
0: Ve biz mahallede oynuyorduk. Çok da zamanımız vardı. Çünkü okullar yarım gündü. Dolayısıyla okuldan çıktıktan sonra oynuyorduk. Artık çocukların mahalleleri okullar. başka hiçbir alanları kalmadı kent hayatında. Dolayısıyla okullar artık çocukların mahallesi olduğunu bilerek hareket etmek zorunda. O toleranslı ortamları yaratabilmek zorunda. Hiçbir şeyde yönetmelikte şöyle yazmaz. İşte 20 dakika, 30 dakika yapamazsın teneffüsü yazmaz. 10 dakikadan kısa yapamazsın yazar mesela. Ya da haftalık ders saatiyle ilgili seçmeli dersler ve zorunlu derslerin sayısı vardır. Ama bunu maksimum ne kadara çıkarırsın diye bir şey yoktur.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla okullar artık çocuklarımızın mahalleleri olmak zorunda. Onların akranlarıyla kurduğu diyalogları daha genişletecek, toleranslı ortamlar yaratmak zorunda. Bu da neyin ne zaman yapılacağını tüm topluluğun bildiği, okullardaki sade, net kuralların herkes tarafından içselleştirildiği ortamlarda çok rahat gelişiyor. Bunun için de zorbalığa geleceğim dediğiniz için söylüyorum.
1: Ben de araya girip şey diyecektim. Mahallede zorbalık da var.
0: Mahallede zorbalık da var. Evet. Biraz önce söylediğin şeyle de bağlayayım aynı zamanda. Mahallede zorbalık var. Bir yandan da mahalledeki zorbalıkla karşılaşan çocuk da o zorbalığı çözebilmek için kendisi bir formül üretiyor. Yani çocuklar arasında yaşanılan bir problemde, ailenin rolüne dediniz ya, çocuklar arasında yaşanan bir problemde çocuk çocuğa o sorunu çözebiliyor olmalı. Çok kritik, kırmızı çizgi aşan vakalar dışında. Ebeveyn yine orada müdahale ederek aslında çocuğun o fırsatı çözmesiyle ilgili elindeki o şeyi alıyor, şansı alıyor. Ve çocuk o fırsatı, o sorunu çözmek için ne yapması gerektiğiyle ilgili öğrenme alanını kullanamadan, problem nasıl çözülür bilmeden geçiyor. Ebeveyn yine orada müdahale olduğu için.
1: Evet, bir taraftan da zorbalık olmayan okul yok, değil mi?
0: Zorbalık olmayan hayat var mı?
1: Yok.
0: Hayatın içerisinde zorbalık var değil mi?
1: Hı hı.
0: Okulun içerisinde de var.
1: İşte tam da burada bunu sormak istiyorum. Pozitif okul iklimi zorbalığı nasıl etkiler tırnak içerisinde? Çünkü genellikle okulların tepkisi ceza vermek, hı hı, belli sınırları koymak. Ama zorbalıkla mücadele böyle bir şey değil. Neler yapmalı okullar bu konuda? Pozitif okul iklimini etkili bir şekilde kullanıp zorbalıkla ilgilenmek için.
0: Hocam, okuldaki tüm öğrenciler okulda herhangi bir zorbalık yaptığında ya da zorbalığa uğradığında hakkının ne olduğunu biliyor mu? Okuldaki tüm öğretmenler bir çocuk koruma politikası çerçevesi içerisinde öğrenciyle nasıl diyalog kurması gerektiğini, öğrenciyle ilgili neyi paylaşması gerektiğini biliyor mu? Şu anda sosyal medyada böyle kurdeleleri keserek mezuniyet şeyleri veren öğretmenlerin sosyal medyadaki paylaşımlarını,
1: evet,
0: görüyoruz. Korkunç. Öğrencisini paylaşıyor sosyal medyada. Yani başlı başına zaten kırmızı çizginin çok ötesinde bir alan.
1: Bir de çocukların ağlaması yok mu orada? Araya gireceğim de.
0: Evet.
1: Yani yazık o çocuklara.
0: Çocuklara
1: bayağı
0: da yazık.
1: Ağlatılıyorlar aslında.
0: Dolayısıyla zorbalık belki özellikle de ergenlerde anlık gelişen bir şeydir. Ergenler riskli davranış yatkınlığı çok yüksek olur ergenlerde. Dolayısıyla anlık gelişen bazı reaksiyonlar nedeniyle olabilir ama zorbalık zaten sistematik bir şeydir. Düzenli olarak devam, evet, eder. Anlık bir reaksiyon sonucunda ortaya çıkmaz. Her şeyi doğru yerde tanımlandırmak çok önemli. Yani anlık gelişen ve tekil bir vakayı ebeveynler zorbalık olarak da görüyor olabilir. Okulda pozitif okul iklimi bunların hiçbirini engellemez. Ama buna maruz kaldığınızda ya da bunun öznesi olduğunuzda başınıza neler geleceğini çok net bir şekilde ortaya koyar. Dolayısıyla öğretmenin ne yapması gerektiğini, öğrenci karşısında başına ne geleceğini ya da bununla ilgili nasıl bir süreci takip edeceğini, veli ne yapacağını çok net bilir.
1: Dolayısıyla, araya girebilir miyim?
0: Tabii ki.
1: Şu ana kadar anlattıklarınızda kafamda şöyle bir şey canlanıyor. Aslında bizim pozitif okul iklimi dediğimiz şey bir sözleşmeler, bir anlaşmalar bütünü. Çünkü
0: aynen,
1: genellikle öyle anlatılmaz ya. Pozitif okul iklimi, herkes çok mutlu. Aman çok sorun olmasın okulda.
0: Değil,
1: öyle bir şey
0: ters.
1: Değil. Sözleşmeler bütünü. Aynı bir işte toplumsal sözleşmeler gibi aslında.
0: Aynen öyle hocam. Pozitif okul iklimi kişisel inisiyatiflerin minimize edildiği okul iklimidir. Politikalar, prosedürler,
1: evet,
0: ve okulun varlık amacının ne olduğunu, okul içerisindeki öğretmenin niye orada olduğunu, öğrencinin orada olmasının çıktılarının ne olduğunu net olarak bildiği yerlerdir. Dolayısıyla benim başıma bir şey geldi, maruz kaldım, sonucunda bunu yaşadım. B kişisinin başına başka bir şey geldi, sonucunda bambaşka bir şey yaşadı durumu okul ikliminin pozitif olmasını çok etkiler, çok engeller. Biz şu anda ülke olarak şunu yaşıyoruz, değil mi? Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyor olmamızın temel nedeni ne? Yani bir anayasamız var. Buna bağlı olarak bir hukuki çerçeve var. Bu hukuki çerçeve ne kadar uygulanıyor kısmında soru işaretlerimiz var. Dolayısıyla sadece yönettiğimiz okullar açısından söylüyorum. Bir öğretmenin şunu biliyor olması lazım, değil mi? Tüm yılın takviminin ne olduğunu biliyor olması lazım önceden. O takvim içerisinde ona düşecek olan görevlerde öncesinde ve sonrasında ne yapıyor olacağını biliyor olması lazım. İnsan kaynaklarıyla olan süreçlerin kendisinden beklentileri ne olduğunu. Mesela o sözleşmeler bütününde şöyle bir şey var. Öğrenen profili öğrenci açısından çıkarttığımız gibi, yani nasıl bir çıktı ile buradan mezun olacak? Hangi değerlerle, hangi öz niteliklerini ya da hangi yetkinliklerini yükselterek çıkacağı ile ilgili net bir tablo koyduğunuz gibi aynı zamanda bir de öğretmen profilinizin oluyor olması lazım. Yani ben öğrenen profilime uygun öğretmen alacağım. Hı hı. Ve aldığım bu öğretmeni de yıl içerisinde hangi koşullarla değerlendireceğim? Ne kadar dersine gireceğim, gözlemleyeceğim? Ne kadar mentorluk sağlayacağım? Bunu yaparken tüm iyi niyetiyle o diyaloğun mümkün olduğu kadar doğal akış içerisinde olmasını sağlayacağım. Ben ders gözlemine giriyorum. Yani 3 farklı ders gözlemim, 3 farklı öğretmen gözlemi kullanıyorum, yöntemi kullanıyorum. Onlardan bir tanesi walkthrough, bir tanesi drop-in, bir tanesi de standart randevulu görüşmeler.
1: Uğramalar, ani girmeler.
0: Hı. Ve orada yani dersin 25. dakikasında 5 dakikalık derse girdiğinizde kimse kafasını çevirip bakmıyorsa, bir kimse tedirgin olmuyorsa, dersin doğal akışı devam ediyorsa zaten onu sağlamışsınızdır. Okul yöneticisinin görevi, öğretmen arkadaşlarımla konuşurken ben hep şunu söylüyorum, buraya bir virgül koyup, ders içerisindeki otoriteniz aslında teneffüste öğrenciyle kurduğunuz bağla çok ilgilidir. Dersin dışındadır o otorite aslında. Önce orada kurulur. Ve en büyük otorite öğrencinin sizinle kurduğu sevgi bağı üzerinden yürür. Çünkü o zaman siz olmadığınızda da, denetlenen kimse olmadığında da doğru davranışı yapmaya yönelir. Öbür türlü sadece cezalar ve yasaklar üzerinden gittiğinizde ortaya çıkan şey tam olarak ben bunu yapmayayım çünkü bu cezayı alırım. Denetleyici olmadığında da bambaşka bir şey çıkıyor. Aynı şey öğretmen ve öğrenci diyaloglar için de geçerli. Dolayısıyla öğretmen profilinde çok net, bu performansı nasıl değerlendireceğiz de çok net olması lazım. Yani güven her gün kazanılır, doğru. Ama bütün bir takvimi herkesin önüne çok rahatlıkla serdiğiniz ortamlarda ancak bu mümkündür. Ve tek bir şeyle de darmadağın olur.
1: Evet. Şunu eklemek istiyorum naçizane. Okulun profesyonel gelişime girdiğiniz için, okulun odağının herkes için, bu okul müdürü de olabilir, zümre başkanı da olabilir, öğretmen de olabilir. Biz öğrenmeye bakıyoruz, çok şeyi değiştiriyor mindset olarak bence. Biz aslında bu okulda öğrenmeye bakıyoruz. Yani biz bu okulda öğrenmeyi nasıl mükemmel hale getirebiliriz? O noktada da herkes birbirinin dersine girer. Bence pozitif okul ikliminde.
0: Evet.
1: Ben zümre arkadaşımın dersine girer. Çok şey öğrenirim, çok şey öğrendim zamanında mesela bu yöntemle. O da benim dersime gelebilir. Hatta öğrencileri başka başka derslerde görebiliriz. Ben tarih öğretmeni olarak bir resim dersinde bir öğrencimi çok başka şekilde görüyorum. Tarih dersinde olmadığı gibi. Yani oradaki o şeyi denetlemenin ötesine geçirmek, öğrenmek üzere hepimiz bir öğrenenler topluluğuyuzu başarabilmek, pozitif okul iklimini etkileyen bir şey diye düşündüm.
0: Tanımlar konusunda mütabık olmak da lazım.
1: Evet.
0: Yani öğrenci profilim benim, öğrenen profilim nasıl, öğretmen profilim nasıl, iyi öğrenmenin ne olduğu konusunda da topluluğun aynı dili konuşuyor olması lazım. Burada bence çok önemli noktalardan bir tanesi de şu, biz bunları birlikte mi yaptık, bu kararları, bu tanımları birlikte mi aldık? O da çok önemli.
1: Evet, çalıştığım bir okulda şöyle bir şey yapmıştık. Okul toplumu olarak hep birlikte effective teacher nedir, iyi öğretmen nedir üzerine düşünmüştük. Çünkü önce bir hep birlikte düşünelim, ne demek iyi öğretmen olmak ya da etkili öğretmen olmak. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 2 dakika kaldı program bitmesine. Sormak istediğim çok soru var. Ama biraz önce veli konusundan devam etmek istiyorum. Okulların bu çeşitli sözleşmeler ya da politikalar ortaya koyduktan sonra şeffaflık sorunu olduğunu düşünüyor musunuz? Benim naçizane fikrim, yani okul tanıtımları çok yapılıyor ya, özel okullar sürekli tanıtım yapılıyor ya da sene başında veli toplantıları yapılıyor. Ama bu söylediğiniz şeyler çok açık, net ne belgelerle ne sunumlarla verinin önüne konulmadığında sene içerisinde hiç yaşanmaması gereken problemler ortaya çıkıyor. Bunu nasıl yapmalı okul?
0: Bu sefer de kişisel inisiyatifler başlıyor işte. Evet. Dolayısıyla A kişisine başka, B kişisine başka şeyler de çıkıyor. Bunu yapabilmenin yolu da aslında okulun tüm politika metinlerini de veliyle paylaşıyor olmaktan geçiyor. Hı hı. Hatta mümkünse odak grupları oluşturup velilerle bunları çalışmak gerekiyor.
1: Çok güzel.
0: Okulların Ağustos ve Eylül döneminde aslında tüm eğitim camiasının bildiği gibi hazırlık dönemleri var. Öğretmenler 3 ay tatil yapmıyor. Tırnak içinde onu da söyleyeyim. Dolayısıyla o hazırlık döneminde sadece öğretmenle öğretmene değil, aynı zamanda topluluğun farklı bileşenleriyle de bir araya gelmek lazım, öğrencilerle de. Biz mesela çalıştığım okulda şöyle bir şey yapıyoruz. Okulun akademik ve kültürel takvimini oluşturduktan sonra Temmuz ayında kulüp başkanı olan öğrencilerle bir araya geliyoruz online toplantılarla. Ve onların görüşünü alıyoruz. Geçen sene bu etkinliği bu tarihte yaptınız, biz buraya koyduk, ne diyorsunuz? Ne yapmak lazım? Geçen sene ne problem yaşadınız? Sınav haftası da takıldı mı takılmadı mı diye. Ya da okul aile birliği kendi alanlarıyla ilgili uzmanlığı olan odak gruplar oluşturuyor ve biz onlarla okul politikalarını tartışıyoruz. Yatakhane giriş çıkışları ile ilgili ne yapmak lazım, nasıl yapmak lazım diye. Topluluğun bileşenlerinin her biri kendi sesinin duyulduğunu hissettiği ortamda bunu yaratma şansınız var. O zaman bana daha farklı bir şey olsun, bana da mı aynısı hocam lafını duymaz olursunuz. Orada sıfır toleransla hareket etmek zorunda okul yönetimi. İlkemiz bu. Bu ilkeden yola çıkarak size de aynı, herkese de aynı. Hani bazı yerler var ya, pazarlık usulüyle ücretleri çok düşüyor. Okuldan evet. Bahsetmiyorum. Bir yere gidiyorsunuz, pazarlık usulü yapıyorsunuz. Yarı yarıya düşüyor. Olur. Size 100 olur. Abi sana 100 olur. Bana 100 oluyorsa demek ki gerçek fiyatı o değil. Dolayısıyla size ayrıca toleranslı ve o politika metninin dışında bir uygulama yapılmasını istiyorsanız, talep ediyorsanız ve okul da bunu yapıyorsa başkasına da yapıyordur.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada bir ilkeler birliği yoktur. İlkeler birliği olmayan, yazılı metnin dışına çıkılan, inisiyatif alınan okullarda da pozitif iklimi baştan o şeyi yıkarsınız, o duvarı yıkarsınız. Çünkü güven ortamını ve her bir bileşenin, her bir topluluğu oluşturan parçanın birbiriyle olan doğal iletişimini yıkan şey güven kelimesinin yıkılması. Tek bir olaya bakar, tek bir case'le her şey biter. Tek bir veliye farklı bir tolerans göstermek ya da başka bir öğrenci, bir öğretmene, bir yöneticiye. Dolayısıyla ortak mütabık kalınan metinler pozitif okul ikliminin olmazsa olmaz tek bileşeni belki de. Harcı, çimentosu.
1: Evet, bu vesileyle de son soruya cevap verirken çok teşekkür ediyorum. Katılımı da eklemiş oldunuz. Hem öğrenci evet. Hem veli katılımını. Eğitimci yazar Tufan Çapar, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa ve pozitif okul iklimindeki çok temel noktaları bize aktardığınız için, deneyimlerinizle birlikte.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kısa da bir geri bildirim vereyim. Bence çok uzun bir derinlemesine incelenmesi gereken bir konu. Programımızın süresi çok kısa hocam.
1: O zaman bir virgül koyuyoruz ve bundan sonra başka programlarda bu konuya devam ediyoruz. Sizinle hemfikirim, tekrar bekleriz. Çok seviniriz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Evet, Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın.
2: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sundu.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Rauf Kösemen ve Tuna Öz'e teşekkür ederiz.
3: 'Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Reklamlar bitti.
14: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
3: Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nusret Okumuş, Elif Okumuş ve Neval Bircaner'e teşekkür ederiz.
3: Doğa Dedektifi.
6: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
15: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka doğa dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün kent ve doğa üzerine sohbet etmek ve ekolojik süreçlerin izinde yaptığımız yolculuğa eşlik etmek üzere çok güzel bir insan, ortopedi cerrahı Sayın Profesör Doktor Aksel Seyahi bizimle birlikte. Aksel Hocam hoş geldiniz.
16: Günaydın Seçkin Bey. Nafik davetiniz için çok teşekkür ederim. Apaçık Radyo dinleyicileriyle doğa, kent ve insan hareketliliği üzerine bu mikrofonlar başında buluşmak benim için de çok büyük bir keyif olacak.
15: Sağ olun.
16: Bugün en temel ve yalın eylemlerimizden biri olan yürümekle yola çıkacağız. Bizi çok güzel yerlere götüreceğine inanıyorum.
15: Harikasınız hocam. Çok teşekkür ederim. Son haftalarda biz yürümekten bahsediyoruz. Her gün yaptığımız bir eylem gibi gözüküyor. Tabii bu konuda filozoflar oldukça düşünmüş, yazarlar yazılar yazmış, bilim adamları onu incelemiş, incelemeye devam ediyor. Ve sizler de doktorlar da kariyerlerini, insanların yürüyüş yeteneğini geri kazanmalarına yardımcı olmak için harcıyorlar. Bununla ilgili bir alıntıyla başlamak istiyorum izin verirseniz. Fransız filozof Frédéric Gros meşhur kitabı Yürüyüşün Felsefesi'nde şöyle bir cümle kuruyor. Aslında kitaba böyle başlıyor. Diyor ki yürümek spor değildir. Spor zamanda dayanıklık kazanmanın, yılmadan denemenin ve disiplinden haz almanın öğrenilmesidir. Ahlaki bir sistem, bir iştir spor. Yürümek ise spor değildir. Bir ayağı diğerinin önüne atmak çocuk işidir. Yürüyenler karşılaştığında ne bir sıralama vardır ne de puanlama. Yürüyen hangi yoldan geldiğini, en güzel manzaranın hangi patikadan görüldüğünü anlatır. Görüşün hangi noktada daha iyi olduğundan bahseder. Gros'a göre spor rekabeti, performans, disiplin, sıralamalar ve puanları içeren bir aktivite. Yürümek ise bunların hiçbirini gerektirmiyor. Tek gereken onun deyimiyle iki ayak ve dünyayı dolaşma isteği. Yine önceki programlarda bahsettiğimiz işte Norveçli kaşif Erling Kage var. Kuzey Kutbu'na, Güney Kutbu'na ve Everest Dağı'na yürüyerek ulaşan ilk kişi Kage. O hayatı gerçekten deneyimleyecek kadar yavaşlatmamızı sağladığını söylüyor yürümenin. David Thoreau, yine Henry David Thoreau'nun önemli bir fikri var. Yürüyüşün kar ve üretkenlik peşinde koşmak yerine hayatı geri kazanmanın yollarından biri olduğuna inanıyor Thoreau. Bugün işte bu kazanmalar özellikle sizin meslek hayatınız tabii. Eklemler, hareketlilik, iyileşme, insanların yürüme yeteneğini yeniden kazanmaya yardımcı olmak üzerine olduğu için sizinle sohbet çok kıymetli hocam. Biraz uzun giriş yaptım ama esasında hemen basit bir soruyla başlayayım. Sizin gibi yıllarını özellikle işte kalça, diz ve eklem tedavisine adamış biri. Sizce çoğu sağlıklı insan yürüyüşü nasıl ele alıyor? Biraz hafife mi alıyoruz yoksa yürüme yeteneğimizi kaybedene kadar bunun değerini anlayabiliyor muyuz hocam?
16: Aslında biz yürüyüşü kesinlikle dediğiniz gibi hafife alıyoruz. Yani insan beyni doğası gereği böyle otomatikleşen işlevleri arka plana atıyor aslında ve enerji tasarrufu sağlamak için biz bunları kanıtlıyoruz. Bir ekstra piramidal sistemimiz var. Adeta otomatik pilota alıyoruz yürüme, bisiklete binme gibi aktiviteleri. Ve bir süre sonra yürümek de bu mekanizmayla nefes almak gibi üzerinde düşünmediğimiz bir refleks haline geliyor. Ama şunu biliyoruz ki biyolojik bir mekanizma bozulmadığı sürece bir sorun yok. Ama sabah kalkıp mesela yataktan kalkıp banyoya yürümek veya bir otobüse yetişmek bizim için bir mekanik bir adımdan ibaretken bir süre sonra işte kireçlenmeler, menisküs yırtıkları, kalça ekleminde yapısal bir aşınma meydana geldiğinde işte o zaman biz anlıyoruz bir yer çekimine karşı koymanın ne kadar büyük bir lütuf olduğunu. Aslında bu çok karmaşık bir yapı. Bunun üzerine de konuşuruz tabii.
15: Tabii yani aslında yürüyüşü otomatik bir şey olarak görüyoruz ama yani siz tabii bir çocuğun yürümeyi öğrenmesini ya da bir hastanın özellikle ameliyat sonrası iyileşmesini izlediğinizde bunun aslında biraz karmaşık bir iş olduğunu anlayabiliyoruz diye düşünüyorum. Sizin bakış açınızla bir kişinin tek bir rahat adım atabilmesi için neye ihtiyacı var hocam?
16: Aslında tek bir ağrısız ve rahat adım için bizim fark etmediğimiz milyonlarca mekanizma ardışık olarak çalışıyor vücudumuzda. Aslında burada bir nevi bir orkestra uyumu ile çalışan merkezi sinir sisteminin milyonlarca emri, kasların belli bir açıyla kasılması, kalça diz ayak bileği eklemliğinin, kıkırdak yüzeyliğinin uyumu, pürüzsüzce kayması gibi birçok faktör var. Ve bunu kaybettiğimiz anda tabii bir acı kaynağı haline geliyor eklemlerimiz ve hiç hissetmediğimiz o eklemler bizim için bir ızdırap kaynağı haline geliyor. Bozulan bir eklemi cerrahiyle uygun hale getirdiğimizde insan biyolojisi bir güzel eski ritmini yakalayabiliyor. Biz de bunu hayranlıkla izliyoruz açıkçası.
15: Peki hocam biraz özel bir soru belki ama yürümekle ilgili size ilham veren hastaları hatırlıyor musunuz? Belki de yıllarca yürüyemeyen ve tedaviden sonra aniden bu yeteneğini geri kazanan biri olabilir. Ya da iyileşmesi yürüyüşe bakış açınızı değiştiren bir hastanız oldu mu? Ya da hastalarınız?
16: Aslında biz, tabii ben bir ortopedist ve travmatoloğum ve bizim iki alanda birçok hastamız oluyor aslında. Bir travmalı hastalarımız oluyor, bir kırık sonrası yürüyemeyen hastalarımız. Bir de bir ortopedik sorun olan kireçlenme gibi eklem aşınmasına bağlı yürüyemeyen hastalar oluyor. Ve böyle birçok hastam oldu bugüne kadar tabii. Mesela ileri derecede kalça kireçlenmesi olan hastalarımız yıllarca evlerinden çıkamamış ve kendi ihtiyaçlarını zorlukla karşılar halde ve konforsuz bir yaşam süren bir şartta yaşarken bir başarılı bir kalça protezi ameliyatı sonrasında desteksiz, ritmik ve stabil adımlarla yürüme özgürlüğüne kavuşabiliyorlar. Bu bilmem ama aslında yürüyüşe bakışımı asıl etkileyen şey bu hastaların iyileşme sonrasında maraton koşmak gibi büyük iddialar peşinde olmamaları oluyor. Onları mutlu eden şey temel motivasyon, kimseye bağlı olmadan kendi ihtiyaçlarını görebilmek, sokağa çıkıp bir parkta yürüyebilme özgürlüklerini ve özgüvenlerini kazanmaları bunları çok mutlu ediyor bu hastalarımızı.
15: Evet, o zaman yani tabii maraton koşmak değil sonuçta dediğiniz gibi. Esas önemli olan dünyayı dolaşma özgürlüğünü yardım almadan tekrar kazanabilmek. Peki başarılı ameliyatlarınızın ardından hastalarda duygusal dönüşümler fark ediyor musunuz hocam? Yani sadece fiziksel iyileşme değil de ruh hali, bakış açısı gibi değişiklikler.
16: Evet, aslında hareket kabiliyetini yitirdiğimiz zaman yani fiziksel bir kısıtlamadan çok insanlar sosyal hayatlarını kaybediyorlar. Sosyal alanlarını eş zamanlı olarak kaybediyorlar. Ve bu durum aslında bir özgürlük tanımı, özgürlüğü kaybediyorlar. Mesela bir atletik başarı bir performans veya disiplin meselesi. Ama ağrısız bir şekilde bir markete gidebilmek, kimsenin eline bakmadan kendi ne bileyim çayını almak, yemeğini koyabilmek, insanın bir nevi özgüveni ve özgürlüğüyle ilgili bir kazanım sağlıyor. Ve cerrahi bir müdahalesi sonrasında bunları yeniden kazandıklarında kendilerine öz bakışlarında da çok bir önemli değişiklikler görüyoruz hastaların. Bu da tabii hem fiziksel, psikolojik olarak onları çok olumlu etkiliyor.
15: Peki hareket kabiliyetini kaybettiklerinde hareketin dışında kaybettikleri neler oluyor dediğinizi biraz daha açarsak. Yani,
16: evet tabii yani ilk olarak bağımsızlıklarını ve sosyal çevreyle olan ilişkilerini, temaslarını kaybediyorlar. Mesela bir süre sonra oturdukları odanın çevresi, duvarları dünyaları haline geliyor. Üretkenliklerini etkiliyor, plan yapamıyorlar, dışarı çıkamıyorlar ve bu kısıtlılık onları biyolojik olarak getirdiği hareketsizlik, kas erimesi, kemik yoğunluğunun azalması ve milli organ birçok organın giderek kötüleşmesine ve fonksiyonlarını kaybetmesine, zihinsel durağanlığa kadar giden süreçlere neden oluyor. Tam tersine beden hareketliyken zihin bambaşka bir boyutta çalışıyor ve üretiyor.
15: Evet hocam. Burada esasında şeyi söyleyeyim. Nietzsche'nin yazılarında da var. Sadece yürürken oluşan düşüncelerin değerli olduğunu belirtecek kadar iddialı Nietzsche. Birçok düşünür de ona katılıyor. Mesela Aristo'nun yürürken ders verdiğini biliyoruz. Beethoven'ın bir not defteriyle yürüdüğünü. Hatta bu yüzyıla doğru gelirsek Steve Jobs'un yürüyüş toplantılarıyla ünlü olduğunu biliyoruz. Siz de söylediniz şimdi ama biraz daha açarsak neden yürümek ve düşünmek bu kadar sık birbirine bağlı?
16: Çünkü yürümek beynin çalışma temposunu ve ritmini doğrudan optimize eden bir eylem. Adeta bir fiziksel bir hızlandırıcı, katalizör. Yani insan yürürken iki ayağın ritmik olarak yere basması bir nevi metronom gibi bir tempo tutuyor hayatımıza, beynimize. Hareketsiz otururken zihin kendi içinde dönüp bazen kısır döngüler yaratabiliyorken, yürürken sürekli o değişen çevre, akıp giden bir dış dünya algısıyla beynimizi daha aktifliyor aslında. Ve bu bizim düşüncelerimizi daha esnekleştiriyor. Yani katılaşmasını önlüyor adeta ve akışkan hale getiriyor. Ve bundan da herhalde o bahsettiğiniz o büyük filozoflar, düşünürler, dahiler diyelim. Aslında yürürken mekanik bir eylem yapmıyorlardı. O bedenin hareket ritmiyle yaratıcı süreçleri belki senkronize ediyorlardı. Ve bu aslında bir insan anatomisinin ve nörolojisinin bir lütfu diyebileceğimiz bir mekanizma.
15: Evet, evet. Belki özgürleşiyorlar. Özgürleşince evet. Zihin de rahatlıyor. Zihin de daha rahat düşünceleri şey yapmaya başlıyor herhalde. Beyni harekete geçiriyor bir şekilde hareket. Hocam bir müzik arası verelim izninizle. The Proclaimers'tan seçtim. Bu ilk aramızda 1988 albümlerinden. I'm Gonna Be isimli parçaları. İskoç ikili Proclaimers. İkinci albümlerinden çıkış single olarak yayınlanan bir parçaydı. Onu dinleyelim, sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, The Proclimbers'tan dinledik. Proclimbers 500 mil yürüdüm ve 500 mil daha yürürüm. Sırf 1 mil yürüyorum adam olmak için, kapının önünde yürü düşmek için diyor. Tabii bir sevgiliye hitapta ama sonuçta yürüyerek sevgilisine ulaşmaya çalışan ve sevgisini yürüyerek ispat etmeye çalışan bir parça dinledik. Hocam özel bir soru. Zor bir mesleki sorunla karşılaştığınızda düşünmek için siz yürüyüşe çıkar mısınız?
1: Ha, evet, bunu sık sık ben de yapıyorum açıkçası. Bir iki kere evde kitap okurken öyle bir alışkanlığım var. Biraz belki kalori yakmak için de, belki bunu ne kadar doğru bir hedef, bir araç bilmiyorum ama elim bir kitap okurken bunu yapabiliyorum. Ama özellikle ameliyat planlamalarında bazen anatomik olarak zorlayıcı, nadir yaptığımız girişimleri tekrar ederken saatlerce masa başınca röntgenlere bakıp kitap okumak, kitaplara bakmak yerine bunu yürüyerek yapmayı tercih edebiliyorum. Çünkü zihni daha dinamik olarak kullanabiliyoruz. Yani zihni kilitleyebiliyor sabit bir pozisyonda kalmak. Bunun dışında şuna dikkat ettim. Birçok kez ameliyathanede, ameliyat aralarında veya ameliyat öncesi beklerken birçok cerrahın konsantre olarak koridorda küçük yürüyüşler yaptıklarını ve ameliyatı kafalarında yaptıklarını da biliyorum. Bu uygulamayı ben de yapmaya
0: Harika.
1: çalışıyorum. Bu iyi bir konsantrasyon yöntemi oluyor.
0: Evet, harika, harika. Bir programın başında Erling Kage'den bahsetmiştim. O hayatı çok hızlı yaşadığımızı iddia ediyor. Onun için de her şey çok bulanıklaşıyor diyor. Modern insanın da hareket açısından biraz fakir olduğu düşünülür genel olarak ama her zamankinden daha hızlı seyahat ediyoruz. Ama belki de daha az şey deneyimliyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Yani bu çok haklı bir tespit. Yani modern insan, yani hareket fakiri olduk, hız zengini olduk. Böyle bir çıkmaz içindeyiz. Yani bu durumu aslında en iyi özetleyen kavram Albert Camus'un o metro, boulot, dodo. Yani metro iş, uyku kısır döngüsü. Yani sabah bir araca biniyoruz, metroya biniyoruz, boulot işe gidiyoruz. Masada oturuyoruz. Akşam aynı hızla yine eve dönüyoruz ve dormir uyuyoruz. Yani bu mekanik ve bir koşturmaca içindeyiz ve hayat tempomuz o kadar hızlı ve yapay ki, yani o sizin tabii ana konunuz ekolojik süreçler, mevsim dönüşümleri, kendi beden dilimizi bile deneyimleyemez hale geliyoruz artık bir noktada. Ve şey oluyor Seçkin Hocam, yani hız algımızı köreltiyor. Mesela 100 kilometre hızla giden bir araçtan baktığınızda dışarıda sadece bir renk bulutu görürsünüz. Ama böyle bir yavaş 4-5 kilometre yürüyen bir insan hızıyla gittiğiniz zaman, bir araçla bile olsa, yerdeki taşı, ağacın ne bileyim yapraklarını, kabuklarını, bir havadaki nemi hissedebiliyorsunuz. Hayatı yavaşlatıp daha iyi bir anlama şansınız oluyor. Yani hızlı seyahat ederek biz mekanları tüketiyoruz açıkçası birazcık. Yavaşlayıp yürüyemediğimiz için de yaşamı deneyimleyemiyoruz yani bazen. Evet.
0: Ama bir cerrah için zaten bunun tersini yapmak da çok kolay olmasa gerek. İstanbul gibi bir şehirde
1: Evet.
0: devamlı bir iş temposu içerisinde hastalara
1: Maalesef.
0: yetişmeye çalışırken
1: Evet.
0: çok kolay olmasa gerek. Ama Hipokrat'a gitmek istiyorum. Hipokrat bugün hayatta olsaydı diye düşünüyorum. Oturarak geçirdiğimiz zaman uzunluğuna şok olurdu diye düşünüyorum. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan birçok insan haftada 2 veya 3 kez egzersiz yapıyorsa o da hareketsizliğin etkilerinden kurtulduğunu düşünüyor. Nasıl hocam bu yakalamışken uzmanını soralım. Bu yeterli mi? Yoksa vücudun düzenli günlük harekete mi ihtiyacı var?
1: Kesinlikle günlük düzenli harekete ihtiyacımız var. Yani Hipokrat bugünkü halimizi görse çok şaşkına dönerdi herhalde. Yani modern bir salgın olarak değerlendirirdi belki. Yani insan anatomisi, bizim vücudumuzun yapısı aslında evrimsel olarak uzun oturmaya değil, ayakta durmaya, mesela avcı ve toplayıcı atalarımız gibi sürekli hareket etmeye göre tasarlanmış. Yani uzun süre oturursak kalçamız, dizimiz sürekli katlı pozisyonda kalıyor ve bu durum eklem kıkırdaklarımızın beslenmesini bozuyor. Yani kıkırdak hareket istiyor. Kıkırdakların damarı yok. sadece hareket esnasında o eklem sırtının pompalanmasıyla besleniyor. Oturunca bu beslenme duruyor ve maalesef kireçlenme süreçleri başlıyor. Mesela COVID hata biliyorsunuz 2019 bu COVID sürecinde evden çalıştığımız süreçte kalça ve diş sorunlarında tabii 2-3 yıl sonra bunların istatistikleri ortaya çıktı. Çok fazla arttı. Kalçada sıkışma sendromu dediğimiz oturma hastalığının çok daha fazla olduğunu gördük. Aynı zamanda tabii bel boyun omurgasına binen yükler de oturunca artıyor. Yürüyünce biz omurgamıza masaj yapıyoruz aslında. Kaslar tembelleşiyor tabii, postür bozuluyor, vücut kendi içine çöküyor. Yani birçok insan da bu tehlikenin farkında olup kendine göre modern spor salonlarında bir çözümler üretmeye çalışıyor. Ama burada da bazı birçok yanılgılar var maalesef.
0: Evet, en yaygın yanılgılar neler hocam? Özellikle yürüyüş ve eklem sağlığı hakkında.
1: Yani mesela birçok insan haftada 2 veya 3 kez egzersiz yaptıkları için hareketsizliğin etkilerinden korunduklarını düşünüyor sizin de belirttiğiniz gibi ama bu maalesef yeterli değil. Ve adeta bir şehir efsanesi bizim bir tanımımız var. Aktif hareketsiz birey. Yani aslında hareketsiz ama spor salonuna giderek kendini tatmin eden ben spor yapıyorum mu söyleyen bir aktiflik de diyelim. Yani haftada 3 gün spor salonuna gidip yoğun egzersiz yapmak ve geri kalan günlerde günde 8-10 saat masada çalışmak biyolojik olarak tahribatımızı maalesef sıfırlamıyor. Vücudun ihtiyacı olan şey böyle şok egzersizler değil. Gün içine yaymamız gerekiyor. Yani mesela her gün kesintisiz ve orta tempoda yapılan bir 30 ila 45 dakikalık düz ayak yürüyüşler çok çok yararlı. Yani adım sayısında aslında bir takıntı yapmamıza da gerek yok. Önemli olan eklemlerimizi düzenli olarak hareket ettirmek. Bu dediğim pompalama mekanizmasını çalıştırmak, eklem sıvısının deveranını sağlamak. Ve bunu da bir performans hedefinden ziyade bir günlük yaşamın doğal parçası gibi düşünebilirsek herhalde çok başarılı oluruz bu konuda.
0: Aslında büyük şehirlerde işe gidip gelirken yürüyerek demek ki gidebilmek, yürüyerek dönebilmek büyük bir avantaj.
1: Tabii, kesinlikle.
0: Hocam mesleğinizde tabii size meslekten genelde sormaya çalışıyorum yakalamışken yürüyüşün zor, acı verici hatta böyle imkansız hale geldiği kişilerle ne yazık ki karşılaşıyorsunuz mutlaka. Hatta birçok kişi yani bizler de hayatlarımızı ağrıya göre uyarlıyoruz doktora gitmemek için ama yürümek zorlaştığında bir kişinin dünyası tabii daralmaya başlıyor. Bu tip durumlarla karşılaşıyor musunuz?
1: Çok karşılaşıyoruz ve ben kendimi bazen hastalarının yerine koyup da düşünüyorum. 2 gün grip olup da evden çıkamazsak canımız sıkılıyor. Yani
0: Evet.
1: Özellikle aktif olan insanlar. Yani bu hastalar maalesef izole oluyorlar. Yani öncelikle bir kere uzak mesafelere gitmekten kendilerini alıkoyuyorlar. Yani vazgeçiyorlar. Ardından merdiven ve yokuşları hesaplayarak bir kısıtlamalar başlıyor. Sonra asansörlü mekanları tercih etmeye başlıyorlar. Sosyal davetler, arkadaş buluşmaları giderek seyrekleşiyor. Hayat alanı giderek daralıyor ve birkaç metrelik bir koridora kadar en sonunda insan kendi kendini bu kısır döngü içinde hapsedebiliyor. Yani coğrafyası küçülüyor adeta. Tabii keşke kimseyi ameliyat etmek zorunda kalmazsak, hiç kimse bu aşamalara gelmeden bu kısır döngüyü kırabilse. Ama bazen ancak bir cerrahiyle çözüm olabileceğimiz derecede işler ilerlemiş oluyor bu eklemlerde.
0: Evet, yani onun için çok da bir şey hissettiğimiz zaman geç kalmamak çok kıymetli. Bir de tabii başında hareket etmek, o noktaya gelmemek. Esasında sanıyorum ilkokuldan hatta daha önceden bize bunu devamlı çocuklarımıza hatırlatmamız gerekiyor. Hareketin önemi. Mesela sizin o kıkırdaklar ve eklemlerle ilgili söyledikleriniz bence çok kıymetli. Bunu bilerek büyüsek bence hareketten vazgeçmeyiz. Masa başı
1: Tabii.
0: işleri daha azaltırız. Önemini
1: Evet.
0: anlayabilsek. İş işten geçtikten sonra zor oluyor tabii. Hocam aslında bu noktada Fredy Crow'nun Yürümenin Felsefesi kitabından bir güzel pasaj var. İzin verirseniz onu da bir
1: Tabii.
0: okumak istiyorum. Satılabilecek hiçbir şey üretilmemiş, topluma hiçbir fayda sunulmamıştır. Bu açıdan bakıldığında yürüyüş işe yaramaz ve beyhude bir eylemdir. Geleneksel ekonomi dilinde bu heba edilmiş, servetin üretilmediği kayıp zamandır. Halbuki yaşamın için bana sağladığı fayda sırf içsel nedenlerle de değil, nereden bakılırsa bakılsın muazzamdır. Yürüyüş sırasında insanı serseme çeviren dünyalık dertlerin kuşatmasından kurtulur ve aklım zevzeklerin bıkkınlık verici boş boğazlıklarından azat, kendime kulak verebilirim. Tüm gün kendi kendimin sermayesi olurum. Ya dinleyerek ya da düşüncelere dalarak geçirdiğim sadece bana ait bir zaman. Doğa bütün cömertliğiyle renklerini öylece bana sunar. Yalnızca bana. Yürümek bütün duygularımı açar ve varoluşu tüm detaylarıyla hissederim. Bunlar bize bir şey ifade ediyor. Yürümek insana kâr değil, fayda sağlar, hem de fazlasıyla. Bugünün toplumuna baktığın zaman siz de özellikle hastalarınızla, birçok hastayla beraber bu sorunlarla karşılaştınız. Esasında çoğumuz işi ya da büyük şehirdeki bu tempoyu ön plana koyduğumuz için Gro'nun anlattıklarını ıskalıyoruz, kaçırıyoruz. İnsana kâr değil fayda sağlar diyor. Kâr sağlamak, hayatta tutunmak için biz yürümenin faydalarını kaçırınca da sağlığımızı kaybediyoruz. Sizden de birkaç cümle alabilirsem bununla ilgili sonra bir araya gideceğim.
1: Tabii. Aslında çok çok güzel vurguladınız. Nasıldı? Kâr değil, fayda sağlama durumu olarak,
0: Evet,
1: değil mi?
0: evet,
1: Tanımlıyordu Friedrich
0: evet,
1: Gross.
0: evet.
1: Evet. Yani ilginç bir şekilde ama tabii mesela ameliyat aşamasına gelen hastalarda ben şunu fark ettim. Ameliyat sonrası hastaların hayalleri hiçbir zaman böyle büyük kapitalist veya şaşalı hedefler olmuyor. Hepsinin aslında basit bir hedefi oluyor. O da tabii yine tabii parayla satın alınamayacak. Egros'un dediği gibi üretkenlik, diline sığmayan eylemler. Yani hastalar genelde arızasız bir şekilde bir bakkala gidip ekmek almak veya torununun elinden tutup diyelim parka gidip yürüyebilmek gibi aktivitelere dönmeyi hedefliyorlar. Ve yani aslında hayata tekrardan dönmek için çok mütevazi bir beklentileri oluyor. İşte bunu kaybetmeden diğer bir bakış açısıyla çok basit ve bir şaşalı olmayan bu aktiviteyle biz her şeyi yürümeyle düzenli bu ihtiyaçları hiçbir zaman gerekli olmamasında sağlama şansımız olabilir.
0: Evet.
1: Bir bakış açısıyla çok basit ve bir şaşalı olmayan bu aktiviteyle biz her şeyi yürümeyle düzenli bu ihtiyaçları hiçbir zaman gerekli olmamasında sağlama şansımız olabilir.
0: Evet.

0: Evet, Nancy Sinatra, Are You Ready Boots? Start Walking. Hazır mısınız botlar? Yürümeye başlayalım diye bitirdi şarkısını. Biz de sohbetimize, yürüyüşle ilgili sohbetimize devam edelim. Hocam anlattıklarınızı dinleyince yürümenin bağımsızlığın en net ifadelerinden biri olduğunu bir kez daha vurgulamış olduk programda. Belki de bu yaşlandıkça daha da belirginleşiyor. Yani hepimiz veya birçoğumuz insan yaşlanmaktan korkuyoruz ama asıl korktuğumuz şey hareket kabiliyetimizi kaybetmek mi? Aktif olmanın artık çok geç olduğuna inanan yaş almış kişilere ne demek istersiniz? Düşüncelerinizi öğrenebilir miyim bu konuda?
1: Aslında o konuda bir yaşlanan insanların kaygıları çok haklı Seçkin Hocam. İnsanlar yaşlanınca o kırışıklıklar, beyaz saçlardan ziyade aslında birilerine bağımlı hale gelmekten, yani özgürlüklerini yitirmekten korkuyorlar. Yani bir klinik pratikte gördüğüm aslında en net gerçek bu konudaki şu: yaşlanmak yani kronolojik bir takvim meselesi değil. Eklemlerin ve kasların hareket kabiliyetini yitirme süreci, benim perspektifimle, yani kas iskelet sistemi bakış açısıyla eklemlerin ve kasların hareket kabiliyetini kaybetmesi. Ve aktif olmak için artık çok geç düşüncesi aslında tıbbi bir yanılgı. Yani insan biyolojisi hangi yaşta olursa olsun doğru ve kontrollü uyaranlara yanıt verme kabiliyetine sahip. 80 yaşında bir hasta bile düzenli yürüyüşlerle kıkırdağının beslenmesini arttırabilir ve kas kütlesini koruyabilir. Yani tam aksine yaşlandın deyip köşesine çekilen daha genç bir hasta ağrı korkusuyla tamamen durağanlaşan bir birey vücut yani kendini korumak yerine bir yıkım sürecini hızlandırıyor maalesef.
0: Evet, onun için esasında yaştan öte tabii aktif olmak ve sürekli hareketlenmek bu hareket kabiliyetini kaybetmeyi geciktirecek.
1: Kesinlikle, kesinlikle.

0: Hocam ben yine alıntı yapmak istiyorum ama uzatmadan anlatmaya çalışacağım. Erling Kage'den bahsetmiştim. Ama bunu sormak istiyorum. Yürümek ömrü uzatır, hafızayı keskinleştirir, tansiyonu düşürür, bağışıklığı güçlendirir. Ama ne zaman bunları söylesem gerçeğin ancak yarısını ifade ettiğimi biliyorum. Yürümekte vitamin reklamlarında sıralanan faydalar listesinden daha fazlası vardır. Bir ayağı diğerinin önüne atmak hayatta yaptığımız en önemli şeylerden biridir diyor. Biraz iddialı bir cümle gibi geliyor ama konuştuklarımızdan sonra gerçi çok da şaşırtıcı gelmiyor ama sizce nasıl, doğru mu?
1: Yani ben kendi bakış açımda Kage'yi bu ifadesinde çok haklı gördüm. Hiçbir abartı görmedim. Yürüme sadece kardiyovasküler sisteme iyi gelen tansiyon düşüren mekanik bir reçete olarak görmek onu çok hafif olmak olur. Yürümek yani evrimsel olarak ayağa kalkıp bir nevi dünyaya bizim meydan okuma şeklimiz yani zihinsel berraklığı arttırdığından bahsettik. Vitamin hapları gibi ambalajlara konmuş bir faydalar listesi yürürken hissettiğimiz o dengeyi ve zihinsel dinginliği açıklamaya yetmeyecek. Yani biz bir ayağımızı diğerinin önüne her attığımızda aslında basit bir yer değiştirmeden öte mekanik bir ritimle bütün vücudumuzu aktive edip rasyonel bir mücadele başlatıyoruz her adımımızda.
0: Evet, evet hocam. Yani gerçekten sizinle konuştukça zaten bunların ne kadar anlamlı ifadeler olduğu da ortaya çıkıyor. Tabii yaşlanmaktan bahsettik. Yaşlandıkça esasında zamanın da farkına daha fazla varmaya başlıyoruz. Başka bir yazardan bahsetmek istiyorum. Henry David Thoreau Walden da şöyle yazıyor. Bir şeyin maliyeti aslında ister derhal ister uzun vadede olsun hayatta neye mal olduğuyla ölçülür diyor. Bu Amerikan edebiyatının en ünlü cümlelerinden biri. Bir şeyin maliyetinin hayatta neye mal olduğuyla ölçüldüğüne dair bir cümle. Ormanda yapılan uzun bir yürüyüşten ne kâr elde edilir? Hiç. Bugün hızın hakim olduğu bir çağda yaşıyoruz. Daha hızlı ulaşım, daha hızlı iletişim, daha hızlı tüketimden bahsediyoruz. Ama işte bir yandan da çoğumuzun hiç olmadığı kadar az zamanı var. Siz özellikle bir hekim olarak uzun yıllarınızı verdiniz buna. Geçmişten bugüne baktığınız zaman hareket etmeye hayatlarında pek yer bırakmayan yaşam tarzlarının daha fazlalaştığını söyleyebilir misiniz? Ve bunların bedelini bedenlerimizde ödediğimizi söylersem çok mu iddialı bir şey söylemiş olurum bilmiyorum.
1: Yok, hiç iddialı olmazsınız. Maalesef hatta her gün bu bedeli ödeyen insanlarla yüzleşiyoruz maalesef. Tabii yani bu torunun maliyet tanımı modern tıp için aslında çok geçerli. Çünkü insanlar daha çok daha hızlı üretmek, daha çok kazanmak, yoğun şehir temposuna ayak uydurmak adına gün boyu masalara, koltuklara çakılı kalıyor. Yani zamandan kâr ettiklerini sanıyoruz yani bu kısır döngü içinde. Ancak uzun vadede bu hız ve verimlilik hırsının maliyeti işte dediğim gibi erken yaşta aşınan dizler, fıtıklaşan omurgalar, fonksiyonunu yitiren kalçalar gibi sorunlarla önümüze geliyor. Yani masa başında kazanılan o yapar maddi kazançlar diyelim maalesef ameliyat masasında anatomik bir hasar olarak tahsil ediliyor insanlardan. Ve hareketsiz yaşam tarzlarının faturasını maalesef bedenlerimizle ödüyoruz. Yani bu durum modern insanın işte bir dediğim hıza olan tutkusunun ve aceleyle koşuşturmamızın bir yıkıcı etkisi vücudumuza.
0: Esasında verimlilik diye tanımladığımız şeyin peşinde hayatın kendisini birazcık feda ediyoruz herhalde. İlk başlarda yürümekten bahsederken hocam ilk programlarda biraz romantik miyim acaba diye söylüyordum. Çünkü bazı yazarlar mesela Thoreau günde 4 saat yürümezse iyi hissetmediğini söylüyor. Nietzsche'ye baktığınız zaman 6 saat yürümeyi, 8 saat yürümeyi hayal ediyor. Ben dedim ki programda şu soruyu sordum. Şimdi hani biz bunları söylüyoruz ama mesela yaşadığımız kent İstanbul'da profesyonel hayatta çalışan birine her gün 4 saat yürü ki zindeliğin şöyle olsun, beynin daha iyi çalışsın dediğimiz zaman herhalde bu hayat koşturmacasında ve yani birçok zorlukla ve mücadele ederken çok komik gelir diye düşünmüştüm ama esasında bu verimlilik peşinde koşarken hayatın kendisini feda ediyoruz sanki. Öyle değil mi hocam?
1: Kesinlikle öyle oluyor.
0: Hocam bir müzik arası daha hızlıca verelim.
1: Tabii.
0: İzninizle. Nico'nun 1967 yılı albümü var, Chelsea Girl. Yine These Days isimli parçası. Bugün yürüyüşle ilgili parçalar seçmeye çalışıyorum. Dışarıda yürüyüşe çıktığını ve bu aralar pek konuşmadığını ve çok düşündüğünü söylüyor. Yürüyüşle düşünmeyi birleştiren parçalardan biri These Days. Nico'ya kulak verelim, ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet, Niko'dan These Days'i dinledik. Sessiz bir şekilde klasik haline gelen parçalardan biriydi These Days. Hocam başka bir yönünden bakalım. Yani yürümenin yüzyıllardır filozoflara, kaşiflere, sanatçılara, siz hekimlere ilham kaynağı olduğunu biliyoruz ama yürümek sabrı da öğretir mi? Bir de geçen hafta konuştuk. Dikkat konusunda dikkatli olmayı da öğretebilir mi?
1: Aslında tabii çok iyi sabır ve dikkat. Yani yürümek bir nevi aslında sabır ve dikkat okulu gibi algılayabiliriz yürümeyi. Yani bu kadar bahsettiğiniz gibi çok düşünüre, hekime ilham vermesinin sebebi yani insanı kendi doğal hızına döndürüyor. Doğal hızımız bizim yürümek. Yani modern dünya bizi ekranlara, araçlarla aşırı hızlı bir simülasyona bahsettiğim gibi sokarken yürümek bize hedefe hemen varamayacağımızı ama bir her adımın bir sonrakini doğurduğunu ve zamanın gerçek akışını hatırlatıyor. Yani tabii böyle olunca yani bize sabretmeyi öğretiyor. Adım atarken bastığımız zemin, rüzgarın yönü, yağan yağmur, eklemlerimizin verdiği küçük sinyallere dikkat etmek zorunda kalırız. Bu algılarımızı açar ve bizi daha dikkatli birer gözlemci yapar. Yani aslında yürümek insanın çevresiyle kurduğu en organik iletişim biçimi. Çevreyi bir farkındalık, kendiliğinden bir farkındalık getiren bir aktivite. Spor salonlarındaki o yapay ve rekabetçi diyelim performansın aksine yürüyüşün insanı kendi varlığıyla yüzleştiren bir doğası var tabii.
0: Evet. Yani hocam programa başlarken Frederick Rowe'dan bir alıntı yapmıştım. Yürümek spor değildir. Çok kışkırtıcı ve iddialı bir cümle gibi geliyor. Özellikle bugün herkesin spor deyince aklına yürümek geldiği düşünülürse. Ama sizin bu anlattıklarınızdan sonra daha iyi yorumlayabiliyoruz bence bu cümleyi. Çünkü farklı bir kategoriye sahip. Gerçekten performansla, rekabetle, başarıyla ölçülemeyecek bir şey. Dikkat demek, varlık demek, özgürlük demek. Size hocam şunu sormak istiyorum. Gerçekleştirdiğiniz yüzlerce ameliyat var ve iyileşme süreçlerinde eşlik ettiğiniz, ben de bizzat şahit oldum. Gerçekten harikasınız o konuda. Bütün o süreçlere eşlik edişiniz, hastayla yakın diyaloğunuz. Bunca hastadan sonra yürümek size insan olmak hakkında ne öğretti?
1: Yani aslında yürümek insan olmanın en temel ölçütünün kendi kendine yetebilme ve bağımsızlık olduğunu biraz gösterdi diyebilirim Seçkin Hocam. Yani iyileşme süreçlerinin ardından ameliyat ettiğim veya ameliyatsız tedavi ettiğim hastalarda bu hastaların kaygıları artık bir performans grafiğinde en üstte yer almak, başkalarıyla rekabet etmek olmuyor. Yani yer çekimine karşı iki ayağı üzerinde dik durabilmek, kendi iradesiyle mekanlar arasında özgürce hareket edebilmek ve kendi varlığını ve özgürlüğünü hissedebilmek aslında. Yani bu insanın içinde doğuştan gelen özgürlük ve bağımsızlık arayışına biz bir hizmet etmiş oluyoruz. Bu bize o özgürlüğü verme çok büyük bir mutluluk veriyor. Çünkü yürümek insan olmanın en yalın, en iddiasız ama aynı zamanda da en güçlü bir ifadesi.
0: Evet, çok güzel. Doğru söylüyorsunuz hocam. Peki yine özel bir soru gibi olabilir ama böyle ameliyat sonrası o ilk adımları atıyor ya hastalarınız. Aklınızdan ne geçiyor hocam? Ne hissediyorsunuz?
1: Yani aslında hep aklıma şu gelir. Biz birçok hekimliği, birçok branşı var ama kas iskelet sistemi birçok şans tanıyor bize. Yani bir karaciğeri maalesef yerine koyma şansınız olmuyor. Bozulduğu zaman. Tabii karaciğer nakli bir nebze yapılabiliyor ama birçok organın orijinalini koyamıyorsunuz. Ama mesela bir kırığı kaynattığınız zaman orijinal bir kemikle iyileştirebiliyorsunuz veya bir bozulmuş eklemin yerine protez koyarak o eklemin tekrar eski işlevini kazanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve bu bize çok bu anatominin ve tıp biliminin doğruluğunun mekanik bir hazdını hissediyoruz. Yani aylarca ya da yıllarca mesela ağrıyla kilitlenmiş, hareket alanı tamamen daralmış bir bedeni yani uygun şekilde yapabildiğimiz bir uyguladığımız protezler, biyomekanik kurallar sayesinde yeniden yer çekimine meydan okuyabilen bir pozisyonda görmek bizim için çok somut bir tatminanı diyebilirim.
0: Ben bu noktada bir David Thoreau'nun bir sözünü hatırlatmak istiyorum tekrar. Diyor ki sabah erken saatlerinde yapılan bir yürüyüş tüm gün için nimettir. Basit bir cümle belki ama sürekli yeniden keşfettiğimiz bir bilgelik de barındırıyor sanki. Yürümek hareket, yürümek sağlık, yürümek bağımsızlık. Bugün konuştuğumuz konular üzerinden gidersek yürümek iyileşme. Telaştan geri kazandığımız zaman, yani yürümek bize hayatta olduğumuzu hatırlatan bir unsur. Size şöyle sormak istiyorum hocam. Bizi dinleyenler, bugün dinleyenler bir sonraki seferde yürüyüşe çıktıklarında neyi hatırlamalarını umuyorsunuz bu sohbetten ya da sizin söylemek istedikleriniz var mı?
1: Aslında bir daha sokağa çıktığımızda, bundan sonra bir yürüyüş yaparken, bir adım atarken, bir sefer olsun şunu bir denemelerini önereceğim. O adımları otomatik bir refleks olarak değil de yürürken attığımız adımları çok bir biyolojik lütuf ve özgürlük eylemi olarak hissetmelerini. Her adımda kalçalarından ayak bileklerine kadar yüzlerce kasın, kusursuz kıkırdak yüzeylerin, sinir ağlarının, o orkestrasının, orkestra içinde bir uyum içinde nasıl çalıştığının dinlesinler ve fark etmeye çalışsınlar. Yani modern hayatın o hızlı yapay koşturmacasından, o Camus'un bahsettiği o mekanik döngüden bilinçli olarak sıyrıldıklarını hissetsinler. Yürümeyi bir yere yetişmek veya kalori yapmak için zorunlu bir iş olarak değil de böyle kendileri için hayattan hayatı dinlemek, anlamak, koklamak, daha iyi hissetmek için yapılmış bir aktivite ve onun için ayrılan zaman da böyle bir amaç için ayrılan bir zaman dilimi olarak hatırlasınlar. Çünkü yani adımlarımızın farkına varmak biraz da aslında insan için hayatta olmanın farkına varma yöntemlerinden biri.
0: Evet,
1: Öyle
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Yani geçen hafta flanörlükten bahsetmiştik. Kentle öyle birleştirirsek aslında bu söylediklerimiz tabii İstanbul'daki yoğun tempo, koşturmacalı hayat içerisinde sürekli uygulanabilirmiş gibi gözükmüyor. Onun için de birçok insan belki bu gerçeği kavradığında şehir değiştirmeye kadar giden yollar tercih ediyorlar. Kendi hayatlarında bu tempodan sıyrılabilmek için. Ama flanörlük diye bir kavramdan bahsettik geçen hafta hocam biz. Esasında kentlerde olan gezginlere verilen isim. Belki bunun üzerinden yola çıkarak İstanbul gibi büyük şehirlerde de yaşarken bu koşturma içerisinde o koşturmanın dışına çıkıp kenti hissedebileceğimiz anlar yaratmaya çalışmak, bir başarı elde etmek gibi, bir işi başarmak gibi bir hedef olursa başarabiliriz herhalde. Yürüyüşle tekrar barışmayı diye düşünüyorum.
1: Çok güzel olur. Evet.
0: Hocam programı kapatacağım. Bir kere çok değerli vaktinizden bize zaman ayırdınız. Çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet etmek her zaman çok keyifli Yasin Hocam.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Programı bitirmeden önce aslında bilmiyorum izlemiş miydiniz? Bir film var aklımda. The Secret Life of Walter Mitty. Walter Mitty'nin Gizemli Hayatı diye Türkiye'de yayınlanmıştı. 2000'li yıllarda, 2013 civarındaydı. Çok güzel bir albüm var. Esasında Mitty zaten bir fotoğrafın peşinden Grönland'dan İzlanda'ya, oradan Afganistan'a çoğunlukla da yürüyerek yaptığı, yürüyerek, bisiklete binerek, helikopterlerden atlayarak yaptığı bir macera dolu bir yolculuktan bahsediyordu film. O filmin çok güzel bir soundtrack'i vardır. Bütün parçaları bence çok başarılıdır. Aslında ben sizle konuşurken Step Out'u, dışarı çık, dışarı çıkma zamanı diye bir parçası var Jose Gonzalez'in yine soundtrack'ten. Onu çalmak istiyordum ama Şimdi birden David Bowie'nin de o albümde bir parçası vardı. Space Oddity diye, Major Tom diye de
1: Oo,
0: bilinen.
1: süper.
0: Evet, meşhur parçası. Onunla programı sonlandırsak diyorum. Çünkü orada da binbaşı Tom'un yer kontrole verdiği cevapta kapıdan dışarı adım atıyorum. Çok tuhaf bir şekilde süzülüyorum diye başlardı hatırladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Çok da güzel bir parçadır. İzin
1: Evet.
0: verirseniz onunla programı sonlandıralım. Tekrar size çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim Çağatay Hocam.
0: Bütün doğa dedektiflerine de bir dahaki sefere kadar diyelim. Nerede olursa olalım yürümeyi unutmayalım. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığınız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Doğa Dedektifi.
1: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
2: Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nusret Okumuş, Elif Okumuş ve Neval Bircaner'e teşekkür ederiz.
0: Şimdi ve burada.
4: Reklamlar.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasan Çarpar ve Asena Günal'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

doğaçlama hayatlar. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

Merhaba. Jelly Roll Morton'un Red Hot Peppers'la yaptığı plaklardan bir parça dinledik. Black Bottom Stump. Bu hafta haliyle Jelly Roll Morton yapıyoruz ya da Mr. Jelly Lord. Gürkan gene yollara dökülüp bana bir kutu dolusu CD bulmuş. Çeşitli albümler ama Atilla'dan bile biliyorsunuz programımızın hamisi ve barnisi Atilla Aksoy'u da bütün mallarımızı hemen hemen ondan alıyoruz. Onda bile bir tane Jelly Roll Morton çıktı. Bu Jazz Greats dizisinden Dr. Jazz isimli albümü. 21 tane parça var içinde. Tabii hepsini çalmak mümkün değil ama bunlar gayet makul boyda parçalar. Çünkü Jelly Roll Morton gramofon plağının potansiyelini fark eden ilk caz müzisyeni olduğu için onun çalma süresine uygun boyda parçalar yapmış. Dolayısıyla hepsi 3 dakika civarında. Gene bir az laf çok işi yapalım isterseniz bugün de mümkün olduğu kadar çok dinleyebilirim ama Jelly Roll o kadar ilginç bir insan ki hiçbir şey söylemeden de duramayacağız, arada kısa kısa bir şeyler söyleriz. Evet, ilk parçada yani Black Bottom Stamp'te Red Hot Peppers vardı, caza en büyük katkısı sayılıyor Morton'un 1926 yılında bu grupla yaptığı plaklar. Trompette George Mitchell, trombonda Kid Ory, klarnette Ömer Simeon, piyanoda üstadın kendisi, banjoda Johnny St. Cyr, basta John Lindsay ve davulda Andrew Hiller. Şimdi aynı grupla Original Jelly Roll Blues'u dinliyoruz.

Jelly Roll Morton ve Red Hot Peppers'dan dinledik. Original Jelly Roll Blues. Bu 16 Aralık 1926'da Chicago'da kaydedilmiş ve deminki kadro ile kaydedilmiş bir parçaydı. Dr. Jazz albümünü dinliyoruz Mr. Jelly Lord'un. Jelly Roll Morton ya da Ferdinand Lemort. Bazılarına göre Ferdinand Morton. Zaten hayatı hakkındaki bilgiler daha sonraları kesin olarak ancak elde edilmiş ama New Orleans'lı alt orta sınıf bir kreol ailenin oğlu. Daha doğrusu kara koyunu ailenin. Hayli renkli bir gençlik dönemi geçirmiş. Bu gençlik döneminden önce de daha çocukken gitar ve trombon çalıyor. İşte bu sokaklarda dolaşan bantlarla falan takılıp sonra piyanoya başlamış. Lüks kumarhanelerle çalan piyano profesörlerinden biri olmuş. Ragtime piyanistlerinden bir tanesi. Hatta Güney Boyunda bir dönem karanlık bilardo bahis işleri çevirdiği ve gayet olunuyor ki yani ona da bilir tabii. Diğer ragtime profesörlerine göre farkı ise onlardan farkı, aralarındaki fark Jelly Roll'un henüz palazlanmakta olan caza karşı duyduğu ilgi. Blues seviyor, blues söylüyor. Tabii bunun çalıştığı seçkin mekanlardaki hanımları etkilemek gibi de bir işlevi olduğunu göz ardı etmiyoruz. Zavallıya daha fazla hakaret etmeden önce bir tane parçasını çalalım ve neşelenelim yani. Daha önce çaldığım iki parçası Morton'un kendi bestesiydi. Çünkü o hatta yani ilk bestecilerinden biri bu caz bestesi, caz kompozisyonu denen ince meseleye vakıf olan ilk insanlardan biri. Şimdi bir King Oliver bestesini de dinliyoruz. Gene Red Hot Peppers'la birlikte, gene aynı grup. Yalnız bu sefer Saint-Cyr banjo yerine gitar çalıyor. Morton da blues söyleyen bir Humphrey Bogart'ı andıran sesiyle şarkı söylüyor. Dr. Jazz.

Dr. Jazz, Morton'un albümüne adını veren parçayı dinledik. Bu Chicago'da 1926'da kaydedilen parçalardan bir tanesi. En parlak dönemlerinden biri olduğu söylenebilir. Yani müziği açısından değil, sadece başarı açısından kastediyorum. Çünkü sonra hiç de o kadar parlak olmayan ve onu üzen New York dönemi var. Zalim şehir diyor zaten New York'a. Jelly Roll bu ragtime piyano profesörlerinden biri demiştik. Bunlar bandlerde ve gruplar kurt durumunda takılıyorlar. Ama maddi durumları daha iyi çünkü onların çalıştıkları yerlerde bol bahşiş veren adamlar var. Onun için para durumları iyi oluyor. Bir de bu şeye fevkalade uymuş bir adam Jelly Roll. Bir tane herkesin dilinde dolaşan elmas bir kaplama bir dişi var. Ön dişlerinden bir tanesi elmas kaplama. Bir de böyle çok heyecan verici şovlar için parçalar besteleyebiliyor. Mesela Naked Dance diye bir parçası var ki bunu Miss Lulu White's Mahogany Hall gibi nezih yerlerde kızlara eşlik etmek üzere bestelemiş. Bu daha kendi şehrinde olduğu dönem. Sonra halde dolaşıyor. Tiyatrolarda, turnelerde, Güney'de, Kansas City, Chicago, Los Angeles, Kanada, Alaska ve Meksiko'da da çalışmış ama 23 yılından itibaren Chicago'ya yerleşiyor ve orada 5 yıl çeşitli gruplarla kayıt yaparak, çalarak kalıyor. New Orleans Rhythm Kings'le ve deminden beri dinlediğimiz kendi grubu The Red Hot Peppers'la çalıyor. Şimdi üstadı dinliyoruz. Gene bir Chicago kaydı, The Pearls.

Yani dediğimizden de fazla şeyler var. Aslında mesela vaudeville maceraları var. Morton and Morton diye bir numaraları var. Rose isimli bir ortağıyla. Müzik yayımcılığı, terzilik yapmış. Bir terzi dükkanı işletmiş yani. Boks promosyonu, yüzünü siyah boyayıp minstrel şovlarına çıkmak, kabarelerde çalışmak, dansollarda, kumarhanelerde. Yalnız piyanist olarak değil, yönetici olarak da çalışmış. Müdür yani, kumarhane müdürü olarak da. Ve bir kulüp otel çalıştırmış karısıyla birlikte, ki orada basçısı Bill Johnson'ın kardeşi Anita. 23'te Chicago'da ve en yaratıcı döneminin başında piyano sololarını kaydediyor Genet için. İçlerinde King Porter Stomp, Kansas City Stomp ve az önce dinlediğimiz The Pearls da var. Ve üslubuyla dikkati çekiyor. Kayıt yapmadığı zamanlarda da bazen kendi gruplarıyla, bazen de Faith Marble ya da W.C. Handy gibi başka liderlerin gruplarıyla çalışıyor. Ama bunu şiddetle inkar ediyor. Böyle bir şey yapmadığını söylüyor. 1926'da işte bu Red Hot Peppers seansları başlamış. En iyi kayıtlarından olduğu söyleniyor. Ve bunların içinde Victor's'ın bir numaralı bandı haline getiren Peppers'ı parçalar var. Dead Man Blues ve Sidewalk Blues gibi. Şimdi de Sidewalk Blues'u dinliyoruz.

Evet, pat diye biten bir Jelly Roll Morton and Red Hot Peppers parçası daha dinledik. Bu da bir Morton klasiğiydi. Sidewalk Blues en iyi kayıtlarından biri sayılan. Trompette George Mitchell, trombonda Kid Ory, klarnette Ömer Simeon. Ayrıca bu parçada Barney Bigard ve Darnell Howard da var klarnette. Piyanoda

Orton. Banjo'da Johnny St. Cyr, Bass'ta John Lindsay, Davul'da Andrew Hiller'den oluşan grup. Bu da 26 Chicago kaydı. Adamlarıyla arası gayet iyi aslında. Fakat bu kompozisyon ve aranjman meselesi nedeniyle de olsa gerek biraz. Gruba son derece hakim, yani en ince noktasına kadar ayarlıyor ve onlara bir nebze özgürlük bırakmakla birlikte kendi istediği çerçeve içinde tutuyor. Ama keyifleri yerindeymiş anlaşıldığı kadarıyla. Çünkü daima güvenilir adamlarla anlaşıyor. Tercihen New Orleans'lı kreollerle. Onlara iyi para veriyor devre göre. Prova başına 5 dolar, kayıt başına 15 dolar şeklinde. Hepsi memnun yani bu durumdan. Ve rahat ama disiplinli bir atmosfer muhafaza ediyor grup içinde. Daha parlak Chicago dönemindeyiz. Bakalım parçamız da hala Chicago'da mı? Evet, hala Chicago'dayız. Şimdi bir Morton aranjmanı dinleyelim. Geleneksel bir parça bu. Bunu aranje etmiş. Ondayız değil mi Kerem? Evet. Mete bana yarı ihanet içinde olduğu için, her ne kadar cismen buradaysa da biraz geciktiği için Kerem'le birlikte çalışıyoruz da bu akşam. Değil mi Meteciğim? Evet. Hadi, kalabalık bir grup var. Bunu bittiği zaman söyleyeyim isterseniz. Kendilerinin New Orleans'lı Creole'ler olduklarını tahmin ediyoruz. Nedense bana karşıdan el sallıyorlar ama onlara yüz vermemeyi tercih ediyorum. Gürkan ve Mete. Saat itibariyle herhalde. Evet efendim. I thought I heard Buddy Bolden say.

0: artık New York'a geçmiş. New York onun için çok parlak bir dönem değil. Çünkü New York'a gittiği sıralarda o yeni Big Band çağı başlamış. Ama o buna pek uyum sağlayamıyor. Pek gönüllü de değil zaten uyum sağlamaya. Çünkü hem küçük grupları seviyor hem de New Orleans müziğini seviyor ve Chicago'daki başarıları geride kalıyor. Önündeki gittiğinden sonraki 2 yıl içinde sadece Big Band'ini bir arada tutmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi çok da fazla gönüllü olmaksızın. Ama henüz zalim şehir demeye başlamamış. Henüz New York'taki umutları sona ermemiş. Hatta Kerem 14'ü çalıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Hatta gene New York'ta kaydettiği bu parçanın adı Good Old New York. Ama bu artık aradaki düşüş döneminden sonra ölümünden 1 yıl önce yeniden döndüğü New York'ta yaptığı bir kayıt. Bu sefer grubun adı Jelly Roll Morton's Hot Seven. Henry Red Allen trompet, Joe Britton trombon, Albert Nicholas eski bir eleman bu, klarnet, Eddie Williams alto sax, Morton gene piyanosu ve sesiyle katkıda bulunuyor. Wellman Broad bas, Zadie Singleton deminki King Porter'da da çalan ise davulda, evet, Good Old New York.

Evet, arka arkaya iki parça dinledik. Ben 12 ile 14'ü birbirine karıştırınca, ama burada başka bir karışıklık yok. Yani King Porter Stomp'ta Morton kendi çalıyordu. Chicago'ya gitmeden az önce Richmond, Indiana'da kaydedilmiş bir solo parçaydı. Good Old New York'ta 1940'ta yeniden New York'a döndükten bir yıl sonra 39-40 yılındaki son kayıtları arasında ve Hot Seven ile çalıyor. Gene zaten Singleton var. Buddy Bolden sayıda dinlemiştik kendisini. Ve eski grubundan Albert Nicholas da var, eski gruplarından müzisyenleri arasında. New York'ta işte ilk 2 yıldan sonra durumu pek iyi görünmüyor. 1930'da iş bulmakta zorluk çekiyor müzisyenlerine. Kendine de Victor şirketiyle anlaşması bitiyor. Yenilemiyorlar. Yeniden revülere dönüyor ve Lafayette Tiyatrı'ndaki Rhythm Club'da çalmaya başlıyor. 4 yıl sonra da 36'da Washington'a gidiyor. Ve hakkı olan bir şeyin elinden alındığından emin. Yani kendisine gereken önemin ve değerin verilmediğini düşünüyor. Bu arada da ikinci kattaki küçük bir kulüpte çalıyor, ama gözü kara hayranları var dinleyenler arasında. Henüz yeniden keşfedilmemiş. Şimdi onun takma adı olan, yani takma adlarından biri olan, zaten kendi adında bir takma ad, Mr. Jelly Lord'u dinliyoruz. Johnny Dodds klarnette, Baby Dodds davulda ve üstadın kendisi piyanoda.

Evet, Üstad Washington'da ikinci kattaki minicik kulüpte çalarken onu dinleyenler, hayranları arasına Library of Congress'in folklor arşivlerinin küratörü Alan Lomax da katıldı. Hayli faydası olan bir hayrandı Lomax. Çünkü onunla bir kayıt yaptı. Bir kayıt maratonu aslında. Çünkü Jelly Roll Morton hem hayatını anlatıyor hem çalıyordu. Bunun hayal gücü, icat ve romansın bir karışımı olduğu söylenebilir. Cazın en ilginç kayıtlarından biri olduğu da söyleniyor. Ne yazık ki ben dinleyemedim. Ama aynı zamanda büyük bir kısmı da hani palavra demeyelim de hayal gücü ürünü imiş. Bu sıralarda Benny Goodman az önce dinlediğimiz King Porter Stomp'la bir hit yapmış. Buna biraz sinirlenmiş. Derken bir radyoda, bir radyo yayınında Robert Ripley'in radyo programında W.C. Handy, onun da bir zamanlar çalışıp çalıştığını inkar ettiği liderlerden W.C. Handy, caz ve blues'un yaratıcısı, ilk başlatan kişi olarak takdim edilmiş. Bunun üzerine çok öfkelenmiş Jelly Roll Morton ve Downbeat dergisine bir yazı yazıp ben de bir şahsen kendim 1902 yılında cazı icat ettim. Bunun üzerine onu hafif hafif unutmaya başlayanlar Jelly Roll Morton'un sağ olduğunu ama durumunun da pek iyi olmadığını düşünmeye başlamışlar. Sonra 1939'da yeniden o zalim şehre dönmüş. 2 yıl daha kayıt yapacağı New York'a. Ama biz şimdi gene New York, evet tarihi belli değil diyecektim. Yani 1939'da New York'ta yaptığı kayıtlardan birini dinliyoruz. Climbers Rag. Kaydedenler, çalanlar bu gene New Orleans Jazzmen grubuyla çalıyor. Trompette Sidney DeParis, trombonda ufak bir değişiklik var da Claude Jones, klarnette Albert Nicholas, bunda Behet yok. Happy Caldwell tenor saxta, Lawrence Lucy gitarda, Walman Broad basta ve Zati Singleton gene davulda. Climbers Rag.

General Morton'un New Orleans Jazzman'la 1939'da New York'ta kaydettiği Clemens Regan hemen arkasından 1923'te Richmond'da kaydettiği Grandpa Spells'i dinledik. Morton New York'ta geçirdiği 2 yıldan sonra astım ve kalp hastalığı yüzünden Kaliforniya'ya gitti. Sıcak hava ve güneş ve mutlaka başarının peşinde. Kendisine vaat edilip tutulmayan bir sözün peşinde. Hakkı olduğuna inandığı bir mirasın peşinde. Ertesi yılda orada öldü. Sonra Carver Cemetery Los Angeles'ta mezarı bulundu. General Morton Society'nin çalışmalarıyla. Meslek hayatında hayli şaibeli olgular ve muhteşem iddialar vardı. Bunların gölgesi vardı. Yani aslında neyin ne olduğu pek bilinmiyordu. Ciddi araştırmacıların ciddi araştırmalarıyla bunlar da vuzuğa kavuştu. Ama zaten bu şaibeler ve iddiaların hemen hemen hepsi Jazz, Storms ve Blues'un kaşifi, yaratıcısının kendisi yani bizzat General Morton tarafından ortaya atılmıştı. Ama aslında ne olursa olsun General Morton'un hayatının caz tarihinin en renkli hayatlarından biri olduğuna hiç kuşku yok. Şimdi biraz daha vaktimiz olduğuna göre Gürkan az önce parça çalma rekoru kırdın diyor ama dedik ya adam yani plağın potansiyelini keşfetmiş ve 3 dakika çevresinde dönen besteler yapmış. Yani bir taş plağın ömrü uzunluğunda besteler. Onun için çok güzel oluyor böyle bol bol çalıyoruz. Efendim şimdi elimizde 2 tane daha var parça. Bu Dr. Jazz'den tek bir albümden çaldık fakat çok parça vardı dediğimiz gibi ve çeşitli gruplarda meşhur Red Hot Peppers ile New Orleans Jazzman ile Hot Seven ile çaldığı parçalar. Şimdi de 2 başka grupla Charles Creed Jazzomaniacs ile çaldı. Grandpa Spells az önce yalnız tek başına solo olarak piyanoda çaldı. Dinliyoruz. 1925 kaydı. General Morton'a böylece buradan bir selam göndermiş olduk. Haftaya bakın önceden şey yapabiliyoruz, bildirebiliyoruz zaman zaman böyle şeyleri. Bir aksilik olmazsa saç ünlü bir cazcıyla Sanra'yla birlikte olacağız. İyi geceler.

Apaçık Radyo 30 yaşında. Banttan buluta.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hasan Çarpar ve Asena Günal'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.
4: Birden suskunlaşıp annesini düşünmeye koyuldu. 37. kattaki odasında Linda'nın ruhu, bir şakıyan ışıklar ve parfümlü dokunuşlar denizine açılmıştı. Açılıp anılarının, alışkanlıklarının, yaşlanmış ve göbeği yağ bağlamış bedeninin zindanından, zamandan ve uzamdan uzaklaşmıştı. Ve Tomakin, kuluçka ve şartlandırma merkezi müdürü Tomakin, hala tatildeydi. Aşağılanma ve acıdan kaçmıştı. O sözcükleri ve kahkahayı duymayacağı, o çirkin suratı görmeyeceği, o terli ve tombul kolları boynunda hissetmeyeceği muhteşem bir dünyaya sığınmıştı. "Gözyaşları içeren bir şeye ihtiyacınız var sizin," dedi Vahşi. "Değişmek için. Burada hiçbir şeyin bedeli yeterince ödenmiyor." Vahşi bunları kendisine anlattığında Henry Foster, $12,5 milyon diyerek itiraz etmişti. $12,5 milyon. Yeni şartlandırma merkezinin maliyeti tam tamına $12,5 milyon. Başını kaldırarak Mustafa Mond'a baktı ve sordu. "Ölümlü ve naçizane olanla karşılamak yazgıyı, meydan okumak ölüme ve tehlikelere, bir yumurta kabuğu için bile olsa, bunun bir anlamı yok mu sizce? Tanrı bir yana, şüphesiz Tanrı bir gerekçe olabilirdi bunlara. Riske girmenin bir anlamı yok mu? Hem de büyük bir anlamı var," diye yanıtladı denetçi. "Erkek ve kadınların adrenallerinin ara sıra uyarılması gerekmektedir." "Ne?" dedi Vahşi anlamaz bir biçimde. "Kusursuz sağlığın koşullarından biridir. Bu yüzden de YŞ'yi zorunlu tutmaktayız." "YŞ'yi mi?" "Yapay şiddetli ihtiras. Düzenli olarak ayda bir kez. Bütün sisteme adrenin pompalarız. Korku ve hiddetin eksiksiz fizyolojik eşdeğeridir. Desdemona'yı öldürmenin ve Otello tarafından öldürülmenin bütün güçlendirici ve faydalı yanlarını verebiliyoruz. Yan etkileri de olmuyor. Ama ben yan etkileri severim." "Biz sevmeyiz," dedi denetçi. "Biz her şeyi keyifli yapmayı yeğleriz." "Ben keyif aramıyorum. Tanrı'yı istiyorum. Şiir istiyorum. Gerçek tehlike istiyorum. Özgürlük istiyorum. İyilik istiyorum. Günah istiyorum." "Aslında," dedi Mustafa Mond, "siz mutsuz olma hakkını istiyorsunuz." "Öyle olsun," dedi Vahşi meydan okurcasına. "Mutsuz olma hakkını istiyorum. Eklemek gerekirse, ihtiyarlama, çirkinleşme ve iktidarsız kalma hakkını da istiyorsunuz. Frengi ve kansere yakalanma haklarını, açlıktan nefesi kokma hakkını, sefil olma hakkını, sürekli yarın ne olacak korkusu içinde yaşama hakkını, tifoya yakalanma hakkını ve her türden ağza alınmaz acıyla işkence çekerek yaşama hakkını da istiyorsunuz." Uzun bir sessizlik oldu. Sonunda Vahşi, "Hepsini istiyorum," dedi. Mustafa Mond omuzlarını silkti. "Hepsi sizin olsun," dedi. 18. bölüm. Kapı aralıktı. İçeri girdiler. "John!" Banyodan karakteristik ve çirkin bir ses duyuldu. "Bir sorun mu var?" dedi Helmholtz. Yanıt gelmedi. Çirkin ses iki kez yinelendi, sonra sessizlik oldu. Sonra bir tıkırtıyla banyo kapısı açıldı ve beti benzi sararmış Vahşi göründü. "Aman Ford'um," dedi Helmholtz endişeli bir sesle. "Sen gerçekten hasta görünüyorsun, John." "Mideni bozan bir şey mi yedin?" dedi Bernard. Vahşi başıyla doğruladı.
5: "Uygarlık yedim."
4: "Ne?"
5: "Zehirledi beni uygarlık. Kirlendim. Sonra da..."
4: diyerek daha alçak bir sesle ekledi.
5: "İçimdeki kötülüğü yedim."
4: "Evet ama tam olarak ne, demek istediğim daha biraz önce...
5: Şu anda arınmış durumdayım, dedi Vahşi. Biraz hardalla ılık su içtim.
4: Diğerleri şaşkınlık içinde ona baktılar. Arınmak amacıyla yaptığını mı söylemek istiyorsun, dedi Bernard.
5: Kızılderililer kendilerini hep böyle arındırırlar.
4: Oturdu, derin bir nefes aldı ve eliyle alnını sıvazladı.
5: Birkaç dakika dinleneyim, dedi. Biraz yorgunum.
4: Pek şaşırmadım, dedi Helmholtz. Kısa bir sessizliğin ardından, hoşça kal demeye geldik, diyerek başka bir tonda devam etti. Yarın sabah yola çıkıyoruz. Evet, yarın gidiyoruz, dedi Bernard. Vahşi Bernard'ın suratında daha önce olmayan, kararlı bir teslimiyet ifadesi fark etti. Sırası gelmişken John, diyerek devam etti ve sandalyesinde öne eğilerek bir elini Vahşi'nin dizine koydu. Dün olan her şey için ne kadar üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Utançtan kızardı. Ne kadar utandığımı, titreyen sesine rağmen konuşmaya devam etti. Gerçekten ne kadar... Vahşi Bernard'ın sözünü keserek elini tuttu ve sevgiyle sıktı. Helmholtz çok iyi davrandı bana. Bernard bir süre durakladı ve konuşmayı sürdürdü. Eğer Helmholtz olmasaydı ben... Yapma şimdi, dedi Helmholtz. Bir süre sessiz kaldılar. Hüzünlerine rağmen, hatta hüzünlü olmaları nedeniyle. Çünkü hüzünleri birbirlerine olan sevgilerinin göstergesiydi. Üç adam da mutluydu. Sonunda Vahşi, bu sabah denetçiyi görmeye gittim, dedi. Ne için? Sizinle adalara gelip gelemeyeceğimi sormak için. Ne dedi peki? Dedi Helmholtz hevesli bir sesle. Vahşi başını salladı. İzin vermedi. Neden? Deneyi sürdürmek istediğini söyledi. Fakat ben mahvolurum, diye ekledi ani bir hiddetle. Eğer denek olarak yaşamaya devam edersem mahvolurum. Bütün dünyanın denetçileri gelse yine de olmaz. Yarın ben de uzaklara gidiyorum. Öbür ikisi bir ağızdan sordu. Ama nereye? Vahşi omuzlarını silkti. Nereye olursa. Umurumda değil. Yeter ki rahat kalabileyim.
2: Cesur Yeni Dünya. Yazan Aldous Huxley.
3: Okuyan Tolga Korkut. Çeviren Ümit Tosun. İtaki Yayınları.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklamlar bitti.
4: Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Necmettin Eşki ve Çağıl Cambazoğlu'na teşekkür ederiz.
6: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programına çırak bağlama takımından dinlediğimiz birbirine bağlı iki türküyle başladık. İlk türkü Açıl Ey Ömrümün Varı, Hüseyin Say'dan Cavit Erdem derlemiş bu türküyü. Bağlı olarak bir Giresun türküsüyle devam etti. Yücel Başmakçı'nın Ömer Akpınar'dan derlediği Bağlamam Perde Perde. Yaşı yetenler 1950'li yıllarda TRT Ankara Radyosu'nda Muzaffer Sarı Sözen'in sesinden şimdi bağlama takımını dinleyeceksiniz, anonsunu anımsayacaktır. 7 kişilik o küçük topluluk birlikte çalıp söyleyen bağlama sanatçılarından oluşuyordu. 1970'li yılların ortalarına kadar süren bu gelenek zamanla radyoda terk edilmiş olsa da halk müziğine gönül verenlerin hafızasında, kulağında yerini koruyor bugün de. 2000'lerin başlarında Mehmet Erenler'in ustalık sınıfında yolları kesişen, hikayeleri farklı 7 saz sanatçısı arkadaş bir araya gelip 2025 yılında Çırak Bağlama Takımı'nı kurdular. Çırak Bağlama Takımı'nın kurucuları Ahmet Murat Eken, Emre Boztekin, Hasan Bayraklı, Murat Can Yazılı, Mustafa Gineser ve Necati Özler bu hafta Babil'den sonra programında ustaları Mehmet Erenler'in izinde sürdürdükleri müzik yolculuğunu anlatmak üzere canlı yayında konuğum oldular. Grubun kurucularından Ercan Uçar şu anda Belçika'da. O da şu an radyoyu dinliyor. Ona da bir selam gönderiyoruz buradan. Ankara Radyosu'nun efsanevi bağlama takımı geleneğinden ilham alan 7 müzisyen Anadolu'nun farklı yörelerinden türkülerle ustalarına bir saygı duruşunda bulunurken usta çırak ilişkisinin günümüzdeki anlamını da bugün bizlerle paylaşacaklar. Mehmet Erenler 17 Haziran 2025'te hayata veda etmişti. Bugün büyük ustayı aramızdan ayrılışının birinci yılında sevgi ve minnetle anarken onun açtığı yolda yürüyen öğrencileriyle türkülerin hafızasına, geleneğin sürekliliğine ve bağlamanın ortak diline kulak vereceğiz. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Babil'den sonra dinleyicileri Ahmet Murat Eken'i tanıyor. Yani bu yıl Ocak ayında Mehmet Erenler'i doğum gününde canlı yayında konuşmuştuk. Sonra Yavuz Top hocamızı andığımız bir başka programda da Murat'la birlikteydik. Şimdi sizler de kısa kısa kendinizi tanıtır mısınız? Hasan, senden başlayalım mı hocam?
2: Merhabalar.
0: Hasan öncelikle. Bayraklı.
2: Kısaca şöyle söyleyeyim. 1981 Erzurum doğumluyum. İlkokul 5'te sevgili müdürümüz Osman Gündem vasıtasıyla bir derste Çiğdem Derki parçasını çalmıştı. Tamam. Bağlama o zaman gönlümüze girdi.
0: Bir daha da bırakmadık.
2: Yoldaşımız oldu.
0: Mesleği mühendislik değil mi abi?
2: Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde harita mühendisi olarak çalışmaktayım. Üniversite yıllarımda da folklor kurumu. Tekin Kumaş hocamızdan. Ondan sonra da üstadımız, sevgili hocamız
0: Mehmet Erenler'den.
2: Turuşal. Mehmet Erenler ve Turul hocamızdan tedrisatından geçtik. Bizim için çok değerliydi. Kısacası güzel. Böyle.
0: Emre, senden alalım mı? Kısa bir özgeçmiş. Emre Boztekin.
3: Elbette.
0: Diğer kurucusu.
3: Evet. 1982 İstanbul doğumluyum. Marmara Üniversitesi'nde sağlık kurumları yönetimi ve lisans ve yüksek lisansından sonra bu alanda mesleğimi yürütmeye başladım. Bağlamayla tanışıklığım 18-19 yaşlarında Mehmet Erenler'le oldu. Ve onunla devam ettim. Açıkçası başka bir ustayla bir araya gelme şansım olmadı. Uzun yıllar Mehmet Erenler'in dizinin
0: bağlama,
3: dibinde.
0: Bağlama, nazariyat dersi
3: evet,
0: aldım.
3: Evet, hem nazariyat hem bağlama, hem sohbet, ondan sonra hem onun karakterini.
0: Şanslı insanlarsınız.
3: Evet, karakterini izleyip, görüp, örnek alacağımız bir insandı. Bağlamayla yolculuğum hocayla başladı ve işte arkadaşlarımızla beraber devam ediyoruz.
0: Mustafa Gineser.
4: Kökende bir İngilizce öğretmeniyim ben aslında. 1982 Kütahya Simav doğumluyum. Bağlama yolculuğumuz lise yıllarında, lise hazırlıkta rahmetli amcamın, 1988'de vefat eden amcamın kırık dökük sazını o dönemki imkanlarla tel takıp kendi hevesimizle başladı.
0: Yoktan var edip belki.
4: Sonra üniversite için İstanbul'a geldim. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. Üniversitenin 3. yılında Mehmet Erenler hocamla tanışmak nasip oldu. Ondan bir süre ders aldım. Sonraki yıllarda da çalışmalarımıza devam ettim.
0: Kemal Hoca ile çalışmışsın. Kemal Kaplan.
4: Tabii Kemal Kaplan.
0: Ali Gürlü.
4: Ali Gürlü rahmetli hocamın da rahmetle anıyoruz. İlk hocam Ali Gürlü'dür aslında benim.
0: Öyle mi?
4: Bağlamanın nazariyat kısmı, teorik kısmını daha çok izah eden bana. Beni TRT aurasına sokan diyeyim. Allah ona da gani gani rahmet eylesin. Bu şekilde hala yolculuğumuza devam ediyoruz.
0: Çok güzel. Necati Özler.
5: Merhaba. 1980 Edremit Balıkesir doğumluyum. Ben de 16 yaşımda Radyo Dani'den Arif Sağ'ın Yol Ver Dağlar, o zaman o albümü çıkmıştı. Onu dinledim. Bir anda vuruldum yani. O günden beri bağlamayı elime alıyorum. Sağ olsun lisede hocam Erman Kayakıran'la başladık. Sonra İstanbul'da 2000 yılında hem yurt arkadaşım hem sınıf arkadaşım Doğan Öz, Osman Bey'de Mehmet Erenler'in kurs verdiğini söyledi. 2020 yılıydı, 2000 ya da 2021. Ona devam ettik 3,5-4 yıl. Buradan Doğan Öz arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Çok değişiklik oldu hayatımda. Daha sonra da 2021 yılında Volkan Kaplan Hoca ile tanıştım. Halen onunla çalışıyoruz.
0: Çetin Hoca ile çalışmış.
5: Çetin Akdeniz Hoca ile de 2023 yılında çalışma imkanımız oldu.
0: Çok güzel.
5: Böyle öğrenme yolculuğuna devam diyeyim.
0: Harika. Murat Can Yazılı. Murat sen de anlatır mısın kısaca?
6: Merhaba.
0: Neler yaptın? Nasıl geldin?
6: Ben günlere? 1991 Adana doğumluyum. O yaşlarda yani 14-15 yaşlarındaydım. Doğru hatırlıyorsam. İşte babam sana bağlama alıyoruz. Bir işte hoca buldum gibi başlamıştı. Aslında çok da merakım var mıydı tartışılır yani müziğe ilgim vardı ama bağlamaya çok bilemiyorum. Sonrasında kendi imkanlarımla aslında devam etti işte lisede, üniversite yıllarında vesaire. Ben aslında Mehmet Erenler'in son deminde yetiştim hocaya. İşte dahil oldum derslerine, ustalık sınıfına. Son zamanlarda işte Necati abiyle Çetin Hoca'dan da dersler aldık. Bir süre ona devam ediyorduk. Hı-hı. Şimdi işte çalıyoruz beraber.
0: Ne güzel, keyifli. Ercan Uçar arkadaşımız Belçika'da ama Murat sen de kısaca Ercan hocamdan söz eder misin?
7: Tabii. Onunla da yine Mehmet Erenler'in sınıfında tanıştık biz. Hı-hı. O annesinin kamu görevi nedeniyle Belçika'da bulunduğu dönemde doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Benimle aynı okuldur Ercan. Mezuniyetinin ardından finans sektöründe çalışmaya başladı. Ve halen bu kariyerini sürdürüyor.
0: Belçika'da yaşıyor.
7: Evet, Belçika'da kentte yaşıyor. Öğrencilik yıllarından itibaren bağlama hayatında önemli bir yer edindiğini söyler Ercan. Hı hı. Ve Mehmet Erenler Hoca'dan bağlama dersleri alarak Turunçal Müzik Okulu'ndan mezun oldu.
0: Çok güzel.
7: Bu dönem sonrasında çok sayıda konser, etkinlik ve programda Turulşan Hoca'ya ve programlarda yer alan diğer önemli ustalara eşlik etti. Öğrenimini gelenek içinde sürdürdüğünü söyler Ercan. Günümüzde de ağırlıklı olarak stüdyo çalışmaları ve konser etkinlikleri üzerinde. Konserlerimiz oldukça da geliyor, buraya geliyor.
0: Evet, çok güzel. Evet. Bu çırak bağlama takımını ilk kez kurma fikri nasıl ortaya çıktı? Kim anlatmak ister?
4: Müsaadenizle ben anlatayım. Evet.
0: Mustafa Ginesar konuşuyor.
4: Evet. Esasen biz ya uzun yıllardır yani 20-25 yıllık dostluğumuz, kardeşliğimiz var. Ara ara buradan selam göndermek istediğimiz diğer bir ustamız sevgili Bilal Erat. Buradan çıkıp hatta kendisini ziyaret edeceğiz.
0: Ne güzel.
4: Onun atölyesinde o zamanlar Mecidiyeköy'deydi. Atölyesinde ara ara bir araya gelip hem ustalarımızla radyodan oraya gelen konuk olan ustalarımızla hem kendi aramızda çalıyorduk. Sonra bir yerlerde buluşup çalıyorduk. Belli etkinliklerde muhabbet ediyorduk falan.
0: Güzel.
4: Sonra geçen yıl Mehmet Erenler hocamız Hakk'a yürüyünce onun cenazesinden sonra ben de aslında böyle bir fikir oluştu. Çünkü kendisi sağlığında hep bunu arzu ederdi. Hı. Yani sizden bir ekip oluşturup o da bizi öğrencisi olarak çok severdi çünkü. Sizlerden bir ekip oluşturup işte daha geleneği sürdürelim diye.
0: 7 kişilik.
4: Biz cenazede de bir aradaydık bu ekip olarak. Sonrasında geçen sene Eylül ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Murat abinin evinde toplandık. Yine bir ev muhabbeti. Orada ben bu fikri ortaya attım. Dedim ki böyle bir hatta bir bağlama takımı gibi değil de ben İzmit'te yaşıyorum. Dedim ki arkadaşlar İzmit'te bir konser ayarlasam gelip beraber çalar mıyız? Başta tabii havada duran bir fikirdi bu. Ama 2025'in Aralık ayında 24 Aralık 2025'te İzmit'te Gerçekten tadı damağımızda kalan çok güzel seyircisiyle, repertuarıyla ki geri bildirimleri hala alıyorum. Hala buraya gelirken bile karşılaştığım birisi hani tekrar olacak mı bu konserin diye
0: çok güzel.
4: Soruyor bana.
0: Güzel güzel.
4: Dolayısıyla çırak bağlama takımının oluşumu tek böyle bir an değil bir süreç içerisinde.
0: Aslında hani çok yeni bir grupsunuz, bir yaşında bile değilsiniz ama kökeniniz 1950'lere gidiyor. Bence güzel olan bu.
4: Evet. İşte o köklere bağlanabiliyorsak yani? Ne mutlu. Amacımız tam olarak bu aslında.
0: Vallahi ben beğendim yaptığınız işleri, konser kayıtlarınızı dinliyorum.
7: Teşekkür
0: Peki neden çırak ismini seçtiniz? O çıraklık ömür boyu sürecek bir şey mi?
4: Müsaadenizle buna da ben
0: tabii
4: cevap vereceğim.
0: Ki, tabii
4: çünkü bir anlamda isim fikri de benden çıktı. Daha doğrusu birkaç alternatif isim vardı ama hemfikir olarak üzerinde durduğumuz isim çıraktı. Bunun aslında birkaç sebebi var. Birincisi bu iş yüzyıllar boyu, belki bin yıllar boyu hep usta çırak ilişkisiyle aktarıla gelmiş. Yani konservatuvar mantığı ya da işin teori mantığını vurgularsak belki son Cumhuriyet sonrası dönemde birazcık ele alınmış diyebiliriz. Dolayısıyla birincisi aslında bu usta çırak ilişkisinin önemine dem vurmaktı. İkincisi de daha iddialı, daha belki nasıl diyeyim usta gibi ya da o minvalde bir kelime kullansak olayın kibire kaçabileceğini düşündük ve bizler gerçekten ustalarımızın bizzat tanışabildiğimiz, dizinin dibinde oturabildiğimiz, tezenesini canlı dinleyebildiğimiz, izleyebildiğimiz ustalarımızın ve dinleyemediklerimizin de dahil olmak üzere ömürlük çırakları olmaya talip insanlarız.
0: Ne kadar.
4: Dolayısıyla ne kadar bu usta çırak ilişkisine ve kendimizi de her zaman ben dedim ya kökende öğretmenim bize anlatılan şöyle bir şey vardı. İyi bir öğretmen olmanın kuralı her şeyden önce iyi bir öğrenci olmaktır. Biz kısacası kendimize çırak diyoruz. Ustalığımızın takdiri dinleyicimizde kalsın.
0: Ne güzel, ne güzel, harika. Hepiniz farklı mesleklerden geliyorsunuz. Sizi bir arada tutan ortak duygu nedir diye sorsam. Birer olsa.
7: Kıymetinin farkına vardığımız bazı değerlerin etrafında toplanmak, onlara emek vermiş olmak bizi bir arada tuttu. Yani bir araya getirdi.
0: İlk tanıştığınız günü hatırlıyor musunuz şeyde Mehmet Erenler'in Turulşan Kültür Merkezi'nde Mehmet Hoca'nın sınıfında?
5: Evet, müsaadenizle ben de bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Mesela ben
0: Necati 2000, Özler konuşuyor.
5: Evet, 2020 yılıydı. Murat abi geldi. Ve o anda gördüm ben Murat abi. O anları unutamıyorum. Mehmet Hoca dedi ki Muratçığım dedi yani bir çalar mısın dedi. Murat abi de Çiçek Dağı'nı çalmıştı ama çok güzel çaldı. Biz böyle hayran kaldık. Biz o zamanlar çok fazla bilmiyorduk. Hani uzun sap. Biz yani uzun sap konusunu konuşuyoruz şu anda. Orada öğreniyorduk uzun sapı. Yani evet çaldı, teşekkür ederim dedi. Şurada biraz eksiklerimiz var, bunu tamamlamamız lazım. Çok detaylı bir analiz yaptı Murat abiye. Onu söylemek istiyorum yani hoşuma gitmişti.
7: Hatırlıyorum evet.
0: İlk günü sizler.
7: İşte Mehmet Hoca'nın bir yerde ders verdiğini, bir yerde karşılaştığımızda Tuğrul Hoca dedi. Benim dershanemde ders veriyor. Mehmet Erenler de uzun yıllar ders vermemişti. Orada ders verdiğini öğrenince hemen bağlamayı kapıp gitmiştim ve o işte Necati'nin anlattığı gün evet sonra öyle gitti.
0: Hasan siz hatırlıyor musunuz
2: hatırlıyorum tabii ki. Şimdi hepimizin bir bağlama yolculuğu, bir türkü yolculuğu var arkadaşlarımızın. Dolayısıyla belli yollardan geçerek
0: hikayeleriniz farklı.
2: Tuğrul hocamızın kurmuş olduğu müzik merkezinde Mehmet
0: Hoca'yla
2: bir araya gelme fırsatını
0: Harbiye'deydi değil mi o yer, yanlış mı hatırlıyorum?
2: Osman Bey'deydi. Dolayısıyla tabii ki arkadaşlarla tanıştığımızda hepimiz üniversite öğrencisi ve 18-20 yaşlarında o civarlarda falandık. Dolayısıyla şeyimiz heyecanımız çok kuvvetliydi. Derslerle beraber tabii ki arkadaşlığımız da ilerledi. Yıllara sayır artık 20-25 sene geçmiş. Hala o iletişime, o güzelliği devam ettiriyoruz. Yani benim açımdan da en değerli olan kısım o. Bu kadar.
0: Siz Emre hatırlıyor musunuz o ilk tanışmanızı?
3: Hatırlıyorum üstadım. Şöyleydi. Ben tabii birkaç bağlama kursu gezmiştim. Bağlama yolculuğuna çıkmaya karar verdiğimde. Sonra ben Mehmet Erenler'i de tanımıyordum. Yani o zaman popüler isimler vardı. Ama Mehmet Erenler hani benim dünyamda henüz popülerleşmemişti. Osman Bey'de gezerken Tuğrul Şen Müzik Okulu Mehmet Erenler diye okuyunca girdim içeriye ve hiç unutmuyorum, Mehmet Erenler lobide bir açış yapıyordu o sırada. Ve ben de o zamanlar hani uzun sap bağlamada, bozuk düzende o hareketleri hiç ne televizyonda görmüşüm ne bir yerde. Birden büyülendim yani. Hani mürit mürşidini görünce böyle bir şey olur ya yani. Öyle bir şey dedim ki, ben hocamı buldum. Çok yani iyi. Tamam dedim, Mehmet Erenler dedim ve ilk defa orada gördüm. Sonra tabii ilk tanıştığım arkadaşlarım Necati, Ercan, Hasan vardı. Sonra Murat abimiz geldi ve sınıfın tabii şeyi değişti bir anda. Murat abim gelince ve çok keyifli bir hale büründü.
0: Harika yani.
3: Ve o zamandan bu zamana sürdük bunu.
0: Çok güzel. Murat, sen nasıl hatırlıyorsun ilk anı, tanıştığınız anı?
6: Şimdi herkesten bir şeyler alıyoruz aslında her ustadan. Ben işte Mehmet Erenler'in ders vereceğini duyduğum anda zaten kararımı vermiştim yani, gidiyordum. Çünkü fırsat bekliyordum aslında. Dershanede tanıştık esasen aslında, yavaş yavaş. Herkes o gün yoktu ben geldiğim tabii zamanlar. İşte Hasan abi, Necati abi, işte Mustafa abi falan vardı. Sonrasında işte bizim Mustafa abi de bahsetti. Bilal Erat. Atölyede yine tanıştık. Dışarıdaki buluşmalarda tanıştık işte Emre abiyle, Murat abiyle, işte Ercan abiyle, herkesle.
3: Bu arada Bilal Erat adı geçiyor. Bizim bağlamalarımızı yapan ustamız.
7: Ha, Bilal usta.
3: Evet.
7: Bilal usta.
6: Çok değerli bir ustadır.
0: Evet. Bugün buradan oraya gideceksiniz.
3: Evet.
6: Evet.
0: Çok
6: evet.
0: Güzel.
6: Mehmet Erenler, evet, hocamızın da bağlamaları, onun bağlamaları.
0: Nerede atölyesi?
6: Adliyede Çağlayan.
4: Şu an İzzetpaşa'da.
0: İzzetpaşa.
6: Evet, hemen Mecidiyeköy'de oluyor.
0: Peki şey, Mehmet Erenler'den sadece bağlama, nazariyet öğrenmediniz değil mi? Başka şeyler.
4: Burada de araya girebilirim. Tabii, çok özür dilerim. Çünkü sıkça adı geçti ama bence yeteri kadar ölmemiş bir insan var. O da Tuğrul Şan hocadır.
0: Tuğrul Şan, değil mi?
4: O da dinliyorsa ya da dinleyecekse bir şekilde bu programı, onun da saygıyla ellerinden öpüyoruz. Çünkü bahsettiğimiz Osman Bey'de önce Bomonti dedi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Osman Bey'de o kursu açıp Mehmet Erenler hocayı orada ders vermeye ikna eden kişi Tuğrul Şan hocadır.
0: Çok önemli bir şey değil mi?
4: Dolayısıyla bizim de aslında bugün burada oturuyor olmamızın kökendeki müsebbiblerinden birisi Tuğrul hocadır. Hakeza şu kısa bir anıyı anlatmak istiyorum arkadaşlarımla müsaadesiyle.
0: Tabii,
4: İzmit konserimizi yapacağımız zaman ona haber vermiştik. Ercan vesilesiyle ona haber vermiştik. O gün kendi aracına sabahtan binip Ordu'dan İzmit'e yaklaşık 8-9 saatlik bir yolculukla gelip ayağın tozuyla geldi, konserimize iştirak etti.
0: Solo
4: kayıtları
0: var.
4: Okudu. Evet. Hatta Giresun karşılaması ezgisinde kalktı. Karşılamayı oynadı. Ve içeriye girdiği anda, hani biz sound check esnasındaydık salonda, içeriye girdiği anda çocuklarım nasılsınız dedi. Yani güzel. O çocukların ifadesi bizim için çok güzel bir, çok andı. Yani hayat bazen anlardan ibaret. Tabii. Ya. O doğru. An benim hiçbir zaman unutmayacağım bir andı mesela. Biz de zaten ona iade-i ziyaret yaptık. İkinci konserimizi de Ordu'da verdik. Ona da buradan selamlar, saygılar, hürmetler olsun.
0: Sevgilerimizi iletelim Tuğrul hocamıza da peki. Şey, Mehmet Erenler'den sadece bağlama, nazariyet öğrenmediniz değil mi? Çok daha farklı şeyler öğrendiniz. Hasan sen.
2: Mehmet hoca tabii ki yani oturma kalkma, edep nasıl davranılacağı konusu da bize aynı zamanda bir baba gibiydi yani.
0: Ocak ayında yaptığımız programın şeyi, alt başlığı şeydi, Türkülerin Efendisi. Evet. Değil mi, hatırlarsın?
2: Şimdi hani ben kendimce bir ufak bir anımı anlatayım.
0: Tabii.
2: Ben dersler bittikten sonra hoca Tarabya'da oturuyordu. Ben de o zaman üniversite öğrencisiyken Maslak'ta yurdumuz vardı. Ben hocayı özellikle takip ederdim ki hocayla beraber gidelim oraya. Şimdi burada tabii ki hocayla yolda sadece ders konuşulmuyordu. Aynı zamanda da yani sohbet de edebiliyorduk. Yani onun oturmasından, kalkmasından, konuşmasından feyizlendiğimizi de düşünüyorum. Derste de bu keza gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bizim için bir bütünlük oluşturdu hocamız. Aynı zamanda da hayata da nasıl davranmamız ve nasıl yaşamamız noktasında da örnek bir insan idi. Bunu aynı zamanda tabii ki türkülerle de bize yansıttı. Allah kendisine gani gani rahmet etsin.
0: Devri daim olsun diye.
2: Devri daim olsun.
0: Şimdi
2: yaşamamız ve nasıl yaşamamız noktasında da örnek bir insan idi. Bunu aynı zamanda tabii ki türkülerle de bize yansıttı. Allah kendisine gani gani rahmet etsin.
0: Devri daim olsun diyelim.
2: Devri daim olsun.
0: Şimdi geçen cuma bir başka büyük

0: herkes tanıştı. Az önce programın başlangıcında çaldığımız Giresun karşılamasını derleyen kişi Yücel Paşmakçı'dır. Yani bu bir örnek sadece. Hem hoca olarak hem çalış tarzı olarak da çok önemlidir. Gençlerin ondan kalan, Yücel Paşmakçı'dan kalan az sayıdaki kaydı çok dikkatli şekilde dinlemesi lazım. Çünkü bağlamada belli başlı ekoller çok ağırlık kazandı, yaygınlık kazandı ama o tarz çalış da çok önemli. Onu da aynı yaygınlığa ulaştırmak lazım. O yüzden de önemlidir.
1: Peki Yücel Paşmakçı'nın derlediği bir ezgiyle ve sizin yorumunuzla Usta Sanatçı'ya bir selam gönderelim mi? Trakya
0: evet,
1: karşılaması.
0: Evet, evet, evet. Bir konser kaydı. Bu arada bizim çaldığımız bütün kayıtlar stüdyo değil, konser tabii, kaydıdır. Değil mi? Konser salonunun imkanlarıyla kaydedilmiş kayıtlardır. Gayet yani güzel. Hücum kayıtlardır. Kayıt, tabii. Onu da belirtmiş olalım. Trakya karşılamasını Yücel Paşmakçı hocanın derlediği.
1: Trakya karşılamasını dinliyoruz.
0: Evet, evet, evet.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında geçen yıl Aralık ayında kurulan Çırak Bağlama Takımı'nın kurucusu, altı saz sanatçısı arkadaşım ile canlı yayında birlikteyiz. Bu grubun tanıtım dosyasında çok güzel bir hikaye var. Muzaffer Sarı Söze'nin "Şimdi Bağlama Takımı'nı dinleyeceksiniz" anonsu hala kulaklarımızda. Bu gelenek zaman içinde niye kayboldu? Yani 70'lerin ortalarında bu geleneğin bittiğini söylüyorsunuz.
1: Evet,

0: Evet, şimdi Ankara Radyosu'nda ilk dönemlerde Muzaffer Sarı Sözen ve Mesut Cemil Bey bağlama çalıyor ve türkülere eşlik ediyorlarmış. 1940'ların başında, 1940 ile 50 arasında yavaş yavaş iyi bağlama sanatçıları katılmaya başlamış. Önce Sarı Recep katılmış, Recep Gürçay, Güray, pardon. Daha sonra 44'te Ahmet Gazi Ayhan katılıyor, Orhan Subay katılıyor, 47'de Nida Tüfekçi, Ahmet Yamacı, ondan sonra Osman Özdenkçi gibi önemli ustalar 49'a kadar katılınca bağlama takımı orada oluşmuş ve ilk resmi bağlama takımı repertuarları 1950'de oluşmuş, çıkmaya başlamış. Daha sonra 54 yılında da İstanbul Radyosu'nda bu emisyonlar başlamış. Şimdi o 1980'li yıllara kadar işte İstanbul Radyosu'nda işte Ali Ekber Çiçek, Zekai Başkol, Necip Buhara, Orhan Dağlı, Yavuz Top gibi sanatçıların katılımlarıyla, Nida Tüfekçi'nin tabii şeyiyle sürmüş. Ama sonra bu gelenek nedense bırakılmış. Belki yapılması ve sürdürülmesi biraz zor olduğu için mi? Ya da daha doğrusu pek bırakılmamış da o zamanki sürekliliğini kaybetmiş. O zamanki sürekliliğini kaybetmiş. Şu anda bazı konservatuar bünyelerinde belli dönemlerde bir araya gelen bağlama takımları var. Bağımsız bağlama takımı
1: teksiniz değil mi bileyim?
0: Bilemiyorum. O biraz iddialı olur ama ben çok duymadım ama genelde eğitim kurumlarının
1: bünyesinde
0: olabilir.
2: En azından şu açıdan tekiz diyebiliriz belki. Yani asıl işi profesyonel mesleği müzik olmayıp da bir araya gelen ve bunu sürekli kılabilen muhtemelen tekizdir çok diyebiliriz.
3: Şey var, ben de bir ekleme yapayım. Tabii ki. Aslında bağlama takımları var. Ama profesyonel anlamda var zannedersen. Fikret Döğücü'nün bir bağlama takımı var. Kocaeli Üniversitesi'nde 2022 yılında kurulmuş bir bağlama takımı var. Ben de öyle bir ekleme yapayım.
1: Yine 7'şer kişilik mi onlar? Yani, geleneği
3: onlar
1: takip
3: da yani 4-5-6 gibi tahmin ediyorum.
0: İstanbul Radyosu'nda Nida Tüfekçi, Hamdi Özbay, Yücel Paşmakçı bugün cenazesi kaldırılıyor. Nur içinde yatsın. Tuncer İnan, Mehmet Erenler, Yavuz Top, Ömer Akpınar, Zeki Atsız, Münir Bulduk gibi sanatçılar bunu 80'li yıllara kadar devam ettirmişler ama sonrasında o yoğunluk olmamış.
1: Şimdi sizin çırak bağlama takım repertuarında Trakya'dan Silifke'ye, Kırşehir'den Tokat'a uzanan bir repertuar var. Kaç türkü var repertuarınızda ve nasıl karar veriyorsunuz yani konserlerinizde?
4: 20 türkü var ne çalacağınıza? Bu aslında bir ana repertuar. Tabii değişebiliyor. Gittiğimiz yere göre yöreye göre değiştirmek de istiyoruz. Yörelere bir dağılım yapmak istiyoruz aslında. Tek bir yöreyi böyle alıp da onu çok öne çıkarmak yerine. Genelde aslında o tip bir dağılım. Böyle.
1: Çok güzel. Peki türküyü repertuara alırken hangi ölçütlere bakıyorsunuz? Birincisi o, hani konser yaptığınız bölge belki sonra.
2: Bir kere tabii bağlama takımı adına yakışır. Teknik icra açısından zorluk derecesi. Her türkü kendi içerisinde zor mutlaka ama bazıları şimdi saz çalmak bir şey. Sazı çalıp aynı anda türküyü söylemek bir şey. Birden fazla kişiyle peki, aynı şeyi çalıp söylemek başka bir şey.
1: Peki en zorlandığınız eser hangisi desem bu 20 türkü arasında?
0: Hepsinin kendine özgü nüansları var ama programın ilk başında çaldığımız Silifke türküsü, bırakın toplu olarak çalıp söylemeyi, Silifke bireysel sallaması olarak bir konserde çalıp söylemesi bile atlamaları nedeniyle riskli bir türküdür. Bırakın bireysel olarak çalıp söylemeyi, bireysel olarak çalması bile bir konserde risklidir. Biz bunu 7 kişi kotardık ama her türkünün kendi nüansı, ağdalı tarafları var tabii.
1: Sizi en çok duygulandıran türkü, hepsinin vardır mutlaka duyguları ama.
3: Herhalde Elçek Tabip olabilir.
1: Elçek Tabip.
0: Evet, Mehmet Erenler'in derlemesi olan bir türkü. Dokunaklı gelir.
1: Peki dinleyicilerin yeterince tanımadığını düşündüğünüz bir türkü var mı repertuarınızda? Ya da çok değil mi?
0: Çok.
1: Peki bir yörenin karakteri bağlama tavrına nasıl yansıyor Murat?
0: O yörenin şeyin mi, genel bağlama tavrına
1: evet
0: mı? Tabii o yörenin birinci kuşak otantik ustalarının çalış icra biçimlerinden alınıyor. İkinci kuşak ustaların, onun derleyici, yayıcı ustaların o tavrı ele alış şekline göre bize aktarılıyor. Biz de onlardan gördüğümüz şeyleri bizden sonraki kuşaklara aktarmanın derdindeyiz.
1: Peki provalarda en çok ne üzerine tartışıyorsunuz?
0: Repertuar, sıralama.
5: Sanırım evet, repertuar önemli.
0: İcra.
5: Sıralama bazen daha detaylara girip yani burada diyez mi basalım, bemol mü basalım? İşte o tartışmalarımız
1: son oluyor. Sözü kim söylüyor hocam? Aramızda kimse yok konuşuyor.
0: Demokrasi var.
1: Var mı? Modern folk üçlüsünde son sözü Doğan abi söylermiş. Doğan gayet abi. Demokratikti diyor bizim üçümüz arasındaki ilişki. Peki 25 yıllık dostluğunuzun sırrı ne? Yani bugün artık ne yazık ki fast food oldu her şey, dostluklar.
5: Yani herhalde ortak değerlerin etrafında buluşmak. Yani burada ben Mehmet Hoca'nın katkısı olduğunu çok düşünüyorum. Ben herkesin ortak buluştuğu yer.
1: Tuğrul Hoca belki.
5: Tuğrul Hoca ve o okul.
1: Diğer ustalar.
5: Evet, yani doğru. Aslında baktığımız zaman hepimiz farklı ustalardan beslenmişiz ama hepimizin ortak olduğu geçtiği tedrisat Mehmet Erenler'di. O tarzı hepimizin beğenmiş ve benimsemiş olmasıydı. Ve bu geleneği sürdürme isteğimizin olması. Çünkü hoca bunu hep şöyle söylerdi, vurgulardı. Yani bir nefer gibi ben bu bağlamayı taşıyorum. Yani bir asker gibi, kültür ateşesi gibi. Bunu bize zerk etti yani bu fikri. Dolayısıyla biz de hep bu şeydeyiz. Yani geleceği aktaralım.
1: Hani gençlere.
5: Çocuklarımızdan başlayarak, önce tabii, ailemizden tabii, başlayarak tabii, bu aktarmakla ilgili bir fikir birliğimiz, bir vizyonumuz var. Bu bizi bir ateşin etrafında topluyor.
1: Günümüzde peki gençlerin bağlamaya olan ilgisi ne düzeyde? Aynı heyecanla sarılıyorlar mı işe?
2: Bizim başladığımız dönemlerde yani bizim 18'li 20'li yaşlarımızdaki döneme göre daha iyi. Yani seviye olarak iyi. Daha iyi olduğunu çok düşünebiliriz güzel. Ama belli ekollerin daha baskın olduğunu düşünüyorum ben şahsım adına. Bunu hani grup adına söylemeyeyim. Tabii. Kimseyi zan altında bırakmayayım ama kendi adıma belli ekollerin daha baskın olduğunu
1: Necati
2: söylüyorum.
1: Necati Özler konuşuyor şu anda.
2: Mustafa.
1: Pardon çok özür dilerim. Mustafa Gineser.
2: Dolayısıyla hani bağlamanın bir aile olarak işte divan sazından çöğürüne, tamburasından curasına, parmak curasına kadar bir aile olarak ve bütün Türk kültür haresi içerisinde sadece Anadolu toprakları değil. Bugün Kerkük'ünden Azerbaycan'ına, Rodos'undan Makedonya'sına kadar uzanan bütün coğrafyamızı işin içerisine alabilecek şekilde bağlamanın daha benimsenmesini arzu ederiz tabii ki.
1: Peki hani bu şey eserleri aslında uygun yorumluyorsunuz ama örneğin türkülerin çok seslendirilmesine nasıl bakıyorsunuz? Çok Murat. Değil mi? Evet o hep konuşulur yani. Kendi içinde aslında harmonisi var.
0: Evet. Halk müziğimiz. Tabii yani Yavuz Top programında da konuşmuştuk. Hani
1: evet. Yavuz abinin yaptığı şeyler.
0: Amacı türkü halk müziğinin zarını delip içindeki sesleri dışarı akıtmaktı. Kendi doğası içerisindeki seslerden bir tuval oluşturulabilir. Çünkü sesler dünyanın her yerinde var. Bir öykünme şeklinde değil ama yani hayır diyemeyiz tabii böyle bir sınırı.
2: Her yörede her türküde yok. Değil belki ama yani, tabii, mesela biz konserimizde gidelim. Azerbaycan yöresinden dahil ettiğimiz Eziz Dostum da bunu kullandık. Çünkü o yörede bu var. Yani evet, ama kalkıp evet, her yöredeki her türküye de üçlü beşli sesler eklemek de çok yakışmıyor.
0: Ya bir şey yakasından tutup zorla bir yere sürüklemek değil de kendi doğalında ortaya çıkmak. Doğru. Bu dinleyeceğimiz türküde o çok seslilik var. Konser kaydı olduğu için çok belli olmayabilir nüanslar
1: o
0: ama
1: o zaman
0: var.
1: O türküyü dinleyelim mi?
0: Tabii.
1: Yöre ve kaynak kişi neydi? Bu Eziz Dostum. Soloyu sen yapıyorsun galiba değil mi Hasan? Azerbaycan.
6: Soloyu evet ben yapacağım. Azize Gürsen hanımefendi derleyen. Gürses hanımefendi. Kaynak kişi de Arif Babayev. Kendisi 2025 yılında vefat etti. Azerbaycan yöresine ait bir ezgidir.
1: Türküde soloyu sen yapıyorsun değil mi Hasan?
6: Eyvallah.
1: Tamam. Dinliyoruz.

0: Babil'den sonra programın sonuna yaklaşıyoruz. Bugün programda 2000'li yılların başında Mehmet Erenler'in ustalık sınıfında yolları kesişen ve geçen yıl Aralık ayında bir araya gelip 1950-70 yıllarının TRT Ankara Radyosu geleneğinde yer alan bağlama takımı geleneğinden esinlenerek çırak bağlama takımını kuran Ahmet Murat Eken, Emre Boztekin, Hasan Bayraklı, Murat Can Yazılı, Mustafa Ginesar ve Necati Özler ile canlı yayında zamanımız el verdiği ölçüde hocalara Mehmet Erenler'i andık. Konser kayıtlarına eserler dinledik. Grubun kurucusu Ercan Uçar Belçika'daydı. Onu da buradan bir kez daha selam gönderelim. Sizden sonra gelecek kuşağa bırakmak istediğiniz en önemli şey nedir diye sorsam.
1: Neyimiz varsa. Bütün kültürümüz, yani çünkü icra ettiğimiz şey sadece müzik değil.
0: Tabii biliyorum.
1: Bütün kültürün nişanesi olan bağlama sazının icrası. Dolayısıyla elimizde ne varsa hepsini bırakmak istiyoruz.
2: Burada Murat abinin verdiği güzel bir örnek var. Babaanne yemeği örneğini verir. Yani birkaç nesil önce yediğimiz yemekler vardı ve artık yok.
0: Yok.
2: Yani, bulamıyoruz. Ve o kültürde bir kopukluk olduğu anda geri toparlaması imkansız olan sonuçlara yol açıyor. Dolayısıyla biz bu folklörü, yani kültür, hani toplumu bir arada tutan bu perçini gerçekten aktararak, yani bayrak yarışı gibi her şeyiyle, yani sadece bir tarzın veya bir üslubun baskın olmadığı şekilde tüm otantik haliyle konservatif olarak koruyarak sonraki nesillere aktarma derdindeyiz. Bunun içinde bence kıyafet de var, yemeğimiz de var, müziğimiz de var. Umarım aktarabiliriz yeteri kadar.
3: Ben bir otantik icranın bu arada gençler arasında çok ciddi ilgi gördüğünü görüyorum kendi adıma. Özellikle yani otantik icranın, çünkü ciddi bir merak var ve çok ustaca icra ediyorlar.
0: Çok güzel. Güzel
3: bir yani. Var yani öyle ne bir baskın ekol altında
0: çok
3: değil.
0: Güzel. Peki son soru. Hani eğer bugün aramızda Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Mehmet Erenler gibi ustalar oturuyor olsaydı, çırak bağlama takımının en çok hangi yönüyle gurur duymalarını isterdiniz?
1: Bence bu işi yapmaya niyetli olup buna zaman ayırıp emek verdiğimizi görselerdi, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hepsi alnımızdan öperdi diye düşünüyorum. Ya da öyle umuyorum. Exactly. İnşallah öyledir.
4: Evet, umarım öyledir. İnşallah.
0: Peki konserleriniz devam ediyor. Devam edecek mi? Yakında var mı bir konser?
1: 18 Temmuz'da Konya Doğanhisar Belediyesi'nin misafiri olacağız. Yaz şenlikleri kapsamında. 18 Temmuz Cumartesi Konya Doğanhisar'da. O bölgeden dinleyenlerimiz varsa bekleriz. Halka açık, akşam vakti oradayız.
0: Babil'den sonra dinleyicileri sizden nasıl haberdar olur Murat? Sosyal medyadaki.
4: Sosyal medyada çırak bağlama takımı Instagram hesabı, YouTube hesabı.
0: YouTube'dan videolarınız var.
4: Videolarımız olur. 30 Kasım'da da Çanakkale Üniversitesi'nin davetlisiyiz.
0: Çok güzel.
4: Bu arada bazı konserler olacaktır.
0: Konserleri ben de duyurayım.
4: Netleşmedi tabii.
0: Yani programlarımda ben de duyurayım. Peki Mehmet Erenler'e dair son sözlerinizi alsam Murat. Senden başlayarak sırayla Hasan.
4: Mehmet Erenler
0: ve tabii Yücel Paşmakçı.
4: Bugün Yücel Paşmakçı hocamızı karşılayacak. Onu uğurluyoruz. Öyle önemli bir güne denk geldi programda. Onların ve onlar gibi bütün ustaların izinden, fener ışığından hareket etmeye çalışıyoruz. Dilerim bu aktarımı sağlıklı bir şekilde yaparız. Hocalarımıza buradan selam göndereceğiz herhalde. Bizim yapmamız gereken şey bu.
0: Hasan, devam edelim mi sen abi? Mehmet Erenler ve ustalara dair.
5: Hocalarımız ne olacak? Güzel bir şeyler katmaya çalıştılar dünya hayatlarında. Bize de güzel şeyler öğrettiler. Biz de öğrenciler olarak güzeli daha güzel yapmak için
0: aynı yolda yürümeye devam ediyoruz.
5: Yürümeye devam ediyoruz.
0: Yolunuz açık olsun diyelim. Emre Boztekin.
2: Ben Erenler Hoca'yı anlatmak için çok kısa bir anekdotla anayım.
0: Tabii.
2: Bir gün derste, genelde derslerde şöyle gözlüğün üstünden bakar ve bir seçim yapar. Birimizi seçer. Hadi işte Ercan'cığım, Necati'cığım şunu çal derdi. Tamam. O gün büyük ikramiye bana çıktı, dedi ki Emre'cim, dedi, bir portakal tekerlendi çalar mısın, dedi. O da biraz o zamanlar bizim için zor bir silifke havası, portakalım tekerlendi. Birkaç hafta önce geçmiştik, ben de çalışmışım zımba gibi çalıyorum. Tamam tabii hocam, hay hay dedim, çaldım. Tabii bana göre kusursuz, işte herhangi bir baskı hatası olmayan, gösterdiği tüm tezene tavırlarını gösterebildiğim bir icra yaptım. Ve şöyle kuruldum geriye doğru, yani çok güzel çalmış gibi. Emre'cim dedi, olmamış dedi, biraz daha çalışman lazım dedi. Tabii ben çok bozuldum yani. İçten içe yani köpürüyorum, hani biraz da o yaşların verdiği hamlıkla. Sonra bir arada sordum, hocam dedim, yani ben öğrenmek için soruyorum, tam olarak nerede eksiğim vardı diye. Emre'cim dedi, orada dedi işte bir pasaj var, orada inerken mızrabın daha kuvvetli olacak dedi. Ondan sonra daha baskın çalacaksın dedi. Çok ince bir nüans bu verdiği. Yani şu anda belki bunları duyamıyoruz. Böyle ustalar yok etrafımızda.
4: Evet.
2: Bu ayrıntıyı verdi. Sonra düşündüm, bunu ders arasında bir kere söylemişti. Dedi ki işte mi fa re mi do re si do la, burada inerken dedi mızrabı kuvvetli vuracaksınız dedi ve geçti. Ama sonra sorgulamadı. Öyle yapıyor muyuz yapmıyor muyuz diye bakmadı. Bir kere söyledi ve geçti. Her söylediği çok kıymetliydi. Derin bir deniz, bir okyanustu. Biz kabımız kadar alabildik ondan. Bu şekilde almış olayım ve selam göndereyim.
0: Mustafa.
1: Şahsım adına hocadan bana kalan en büyük miras yöre bilgisi ve yöre sevgisi. Gerçekten şunu da fark ediyorum. Anadolu'nun farklı coğrafyalarına gittiğim müddetçe o yörenin türkülerini daha çok içselleştiriyorum. O yörenin türkülerini icra ederken kendimi orada hissediyorum. Hoca da bunu şu şekilde anlatmıştı bir gün. Ben Anadolu'yu karış karış gezdim. Oradaki bütün yöredeki insanları hepsini dinledim. Ve herkes kendince bir değer, herkesten bir şeyler öğrenmeye çalıştım demişti. Allah rahmet eylesin.
0: Amin. Necati.
6: Evet, özlüyoruz. Mehmet Erenler Hoca yani en çok yani verdiği, yani sihirliydi parmakları. Yani çok değişik sesler çıkartıyordu bağlamadan. Ya yani ben bağlamaya saza başladığımdan beri o seslerin peşindeyim açıkçası. Onları çıkarmaya çalışıyorum. Mehmet Hoca bu konuda çok zengindi. Yani çok özlüyorum. Yani tavır dediğimiz şey sihirli bir şey zaten. Bütün telleri vuruyorsunuz ama bir ahenk çıkıyor. Yani bir Konya mızrabı, bir kaşık havası, bir zeybek. Yani bunlar hocada fazlasıyla mevcuttu ve paylaşıyordu bunları. Özlüyoruz.
0: Murat, sen ne diyeceksin abi?
3: Ya enteresan bir kuşakmış onlar hakikaten. Her şeyleri öğretiyor aslında. Ben yani hocayla geçirdiğim süreçten sonra bağlamaya dokunuşum değişmişti. Bana en çok onu öğretmişti açıkçası. Yani bir bakış açısı farklılığı kazanmıştım. Teknik, icra, o apayrı bir şey. Yani o açıdan hala her dinlediğimde, her gördüğümde hala yeni bir şey öğreniyorum. Yani şaka değil, her dinlediğimde yeniden. Enteresan bir şey. Bunu nasıl sağlamışlar hakikaten bilemiyorum. Bir sırrı olmalı herhalde. Umarım bizden sonra da öyle devam eder.
4: Saz çalan adamın yürüyüşü değişir derdi Mehmet Hoca.
0: Devleri daim olsun Mehmet Hoca'nın, evet, Yücel Paşmakçı'nın kaybettiği
4: mızarımız olmayan. Ben kendi kişisel serüvenimde kısa bir süre Nida Tüfekçi, uzun bir süre Yavuz Top, Mustafa Hisarlı, Mehmet Erenler hocalardan faydalanma imkanım oldu. Bugün onların yanına Yücel Paşmakçı da katıldı. Evet. Hepsinin devri daim olsun.
0: Eylül ayında bence bir program daha yapalım. Yine bu grup, daha çok çalalım, canlı çalalım. Hatta
4: evet,
0: senle de bu Yavuz Top yapmıştık. Mustafa Hisarlı'yla devam edelim de
4: yapalım
0: mi?
4: Yapalım. Evet, evet,
0: tamam,
4: yapalım.
0: Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Davetimi kırmadınız. Açık Radyo'ya bağlandığınız geldiniz.
4: Teşekkür ederiz.
0: Yolunuz açık olsun. Cumartesi, 4 Temmuz Cumartesi günü Nesin Vakfı'nın bahçesinde Aziz Nesin'i aramızdan ayrılışının yıl dönümünde türkülerle, şarkılarla bir kez daha anacağız. Ruhis Dostlar Korosu ve Emine Güs'ün katılacağı anma pikniğine hepinizi bugünden davet etmek istiyorum. Haftaya yani 29 Haziran Pazartesi günü programda Aziz Nesin'in dostu, yakın arkadaşı ve Nesin Vakfı'nın kuruluşuna büyük emekleri geçen Çatalca Belediyesi eski başkanı sevgili ağabeyimiz Fırat Aykut'u konuk edeceğim. Program destekçim Sayın Çağıl Cambazoğlu'na ve sevgili arkadaşım Necmettin Eşki'ye çok teşekkür ediyorum. Bu kaydı yayın masasında sizlere ulaştıran sevgili Andre Grisku'ya da çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Blue Sky, Instagram ve Facebook hesaplarından takip edebilirsiniz. Babil'den sonrayı Çırak Bağlama takımından dinleyeceğimiz Hisarlı Ahmet'ten alınan bir Kütahya türküsüyle kapatıyoruz. Meşeden Gel. Ben Ercüment Gürçay ve Çırak Bağlama takımından saz sanatçıları hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Dün 21 Haziran Dünya Müzik Günü'ydü. Tüm müzikseverlerin müzik gününü de kutluyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ederim.

Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Necmettin Eşki ve Çağıl Cambazoğlu'na teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
4: Hakikatin hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fatih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir Hakikatin Hikayesi Tarih ve Toplum programında birlikteyiz. Konuğum Ömer Turan. Hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, Ömer'le geçen hafta da bir program, gelecek hafta da bir program yapacağız. Bir iki hafta bizimle olacak. Bunun için davetimizi kabul ettiği için teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim davet için.
1: Evet, Ömer Turan'ı Açık Radyo dinleyicileri aşinadır, tanırlar ama ben yine de gelenek olduğu üzere kendisini tanıtayım. İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Bugün burada olma sebeplerinden bir tanesi Metis Yayınları'ndan 2023 tarihinde yayınlanan Can Cemgil ile birlikte derledikleri Kapitalizm ve Demokrasi Bir Zıtlığın Anatomisi kitabı. Bu kitabı daha ayrıntılı olarak gelecek hafta konuşacağız. Bu demokrasi ile kapitalizm arasındaki netameli ilişkiyi. Bugün bu derlemeye Ömer'in yapmış olduğu katkı Habermas. Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz bir düşünür, sosyolog, filozof birçok şekilde tanımlanabilir. Jürgen Habermas, Alman. Bu kitapta ortadan kaldırılamaz gerilim, Habermas'ın toplumsal kuramında kapitalizm ve demokrasi arasındaki ilişki makalesini Ömer Turan'ın bu makalesi üzerinden aslında genel anlamda Habermas'ı konuşacağız. Daha tabii bu kitap 2023'te yayınlanmıştı. Mayıs Birikim sayısında, Birikim dergisinin Mayıs sayısında bu sene Habermas'ın ardından bir vefayat yazısı ve Habermas değerlendirmesi de var. Aynı zamanda Habermas'a giriş yapmak istiyorsanız da Ömer Turan'ın Birikim dergisindeki bu makalesini okuyarak da Jürgen Habermas'a bir giriş yapabilirsiniz bence. Çok berrak bir şekilde düşünsel serüvenini özetlemiş, sınıflandırmış. Onun için de bir ayrıca teşekkür edelim.
2: Çok naziksiniz.
1: Evet, Habermas'ın vefatıyla birlikte yine dünyada, aslında vefat etmeden önce bu Gazze, sen de makalende değiniyorsun, Gazze meselesi üzerine söyledikleriyle de ciddi bir tartışma konusu oldu. Hatta kendi kendisini çeliştiği üzerine de bazı kişiler, önde gelen entelektüeller birkaç kelam ettiler. Tam böyle bir eleştirellik içerisinde de hayatını kaybetti. Bunun üzerine bütün düşünsel mirası da masaya yatırıldı tabii ki. Ama zaten Habermas çokça tartışılan, birçok alanda önemli tartışmalar ortaya çıkmasına neden olan bir kalemdi. Bundan dolayı bugün de genel anlamda Habermas'ı konuşacağız ve ilan ettiğimiz gibi Habermas'ın düşüncesindeki eleştirel ekolden okulun geç simalarından birisi olarak da kabul edildiği için Habermas'tan özgürlüğe, eşitliğe, demokrasiye bir hat çekilebilir mi? Yoksa daha çokça da bazen gündeme geldiği için geldiği gibi aslında bir liberal aydın mı? Biraz bu meseleler üzerinde konuşacağız. Ama senin yaptığın gibi aslında Habermas'ın düşünsel serüvenini şöyle senden bir alalım.
2: Ya evet, öncelikle şunu söylememiz lazım. Hani eleştirel kuram diye de nitelediğimiz, adlandırılan Frankfurt Okulu'nun son kuşağı değil, ondan sonra gelen başka filozoflar da var bu ekolde. Ama ikinci kuşağının en önemli, en belirleyici olmuş ismi muhtemelen Jürgen Habermas. Ve Frankfurt Okulu'nun geneli Batı Avrupa Marksizmi içerisinde konumlanmış eleştirel akademik figürler. Malum hikaye, birinci kuşak Frankfurt'ta Nazi rejimi nedeniyle kalamıyor ve Kuzey Amerika'ya gidiyorlar. Walter Benjamin'in trajik hikayesini ayrı bir parantezde ayıracak olursak. Ve onlar genel anlamıyla ekonomi politik temelli olmayan bir Marksist çerçeve sunma gayretine giriyorlar. Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse, bu birinci kuşaktan saymamız gereken isimler arasında ve Habermas da ikinci kuşak olarak karşımıza çıkıyor. Senin bu program için seçmiş olduğun başlığa da geri dönecek olursak, karşımızda oldukça önemli bir yazar, filozof, siyaset felsefecisi, sosyolog artık ne dersek diyelim. Hı-hı. Çünkü hepsine de katkılar sunmuş bir insandan bahsediyoruz. Ama 20. yüzyılda demokrasi nasıl olacak sorusu üzerine kafa yoran bir sürü insan aslında yolunu Habermas'la kesiştirmiş durumda. Yani Türkçe'de de en iyi bilinen kitabı ama hani İngilizce'de de aynı durum söz konusu. Kamusallığın yapısal dönüşümü 1960'ların başında yapmış olduğu ve kamusal alan kavramı üzerine kendi çerçevesini sunmuş olduğu çalışma. Günümüzde yani 1900'lerde yani 20. yüzyılın ikinci yarısında ya da 21. yüzyılda demokrasi dediğimiz şeyi kamusal alan kavramından ayrıştırarak tartışmak, düşünmek, tahayyül etmek çok mümkün değil. Ben birikimdeki yazımda da şunu vurgulamıştım. Bir filozof için ulaşılabilecek en yüksek verim seviyelerinden bir tanesine ulaşmış durumda. Niye? Çünkü kendi üzerinde durmuş olduğu kavram, tabii ki o kavramı yani kamusal alanı tek başına oluşturmuş değil. Arendt'le aşağı yukarı benzer zamanlarda benzer akıl yürütmelerle oluşturmuşlar. Ama kamusal alan öyle yaygın kullanılan bir kavrama dönüştü ki Habermas'ın adını çok aştı. Dolayısıyla bugün herhangi bir ülkede sıradan bir aktivist, sıradan bir siyasetçi Habermas'ın adını bilmese bile aslında demokrasiyi düşünürken o kamusal alan çerçevesiyle birlikte düşünüyor. Bu da görmezden gelinemeyecek bir katkı ve bir yazar için bir verim seviyesi diye düşünmekteyim.
1: Evet, Habermas'ın gelişimini genelde üç ayaklı olarak tarif ediyorsun. Şimdi başladığımız kamusal alan, biraz sonra konuşacağımız iletişimsel eylem ve müzakereci demokrasi üzerinden. Orada önemli bir vurgu yapıyorsun yazında bence. Erken dönemlerinde tarihsel sosyolojik analizlerle normatif teoriyi birlikte düşünen ama zamanla ampirik olgulardan uzaklaşarak giderek daha normatif ve prosedürel bir düşünceye yöneldiğini söylüyorsun Habermas'ın. Yani olgularla normları birlikte düşünmekten artık biraz uzaklaşıyor ve daha çok normlara doğru evriliyor. Bu ne demek? Aslında işte tarihsel süreçler, toplumsal mücadeleler, sınıf ilişkileri, kurumların işleyişi, kapitalizm, kamusal alanın somut tarihi, yani ampirik düzeyde tartışılabilir bir bağlam, mekan, zaman çerçevesinde düşünmek ki kamusal alanda aslında yazında da belirtiyorsun işte Londra kahvehanelerden bahsediyor, gazetelerin yaygınlaşması ki kamusal alan daha sonra milliyetçilik çalışmalarında da bu matbuat vesaire çok önemli olacak, okuma salonlarından bahsediyor, özellikle tiyatrolar, burjuvazinin yükselişinden ve kamuoyunun bir tarihsel perspektifini de alıyor. Aslında bu söylediğin erken dönemdeki tarihsel sosyolojik olgularla normları birlikte düşünmeyi kamusal alanda, kamusal alanın yapısal dönüşümü kitabında biraz görüyoruz.
2: Evet, bu çok çok ses getirmiş bir kitap. Hani bugün siyaset bilimi, sosyoloji, mimarlık, kent tarihi, toplumsal cinsiyet çalışmaları, tabii ki felsefe, hangi alana bakarsak bakalım sosyal bilimlerin geniş çerçevesi içerisinde önemli kitaplardan bir tanesi olarak kabul ediliyor. Zor da bir kitap aslında. Yazılması da zor, okunması da zor. Habermas bunu yazdığında zaten birinci kuşağı tam ikna edebilmiş bir kitap da değil. Yani aslında kendi hocaları da bu kitaba baktığında ya bunu çok bir şeye benzetemiyoruz noktasına geliyorlar. O nedenle kurum değiştirerek ancak doçentlik gerekliliklerini tamamlayabiliyor. Zorluğunun temelinde de zannedersem şu var. Kitap bize bir felsefe tarihiyle kamusal alanın tarihini senkronize biçimde sunmak istiyor.
1: Evet.
2: Yani bir tarafta Kant'ın aklın kamusal kullanımı kavramını alıyor ve onun daha sonra Hegel tarafından nasıl eleştirileceğini bize anlatıyor. Ve bu Kant-Hegel anlaşmazlığı diyelim ya da Hegel'in Kant eleştirisi diyelim, onunla kamusal alanın yükselmesini, ki yükselmesi Kant'a denk düşmekte, ve daha sonra kamusal alanın gerilemesini senkronize etmeye çalışıyor. Çünkü aslında ona göre bu belirli bir dönemde Fransa'da ve İngiltere'de ortaya çıkmış bir şeydir. Ve daha sonra kapitalist ilişkiler insanların iletişiminde çıkar odaklı davranışı merkeze koydukça, mesela ona göre reklam dediğimiz şey böyle bir şeydir. Bunların kamusal alanı işgal etmesi aslında kamusal alanın gerilemesine, sönümlenmesine yol açıyor. Bu senkron denemesi de aslında kitabı okumayı biraz zorlaştırmakta. Kitabın yazıldığı dönemde de kabul görmesini biraz sınırlandırmış durumda. Bunu da belki söylemek lazım.
1: Evet. Bu ay daha henüz yayınlanmış olan, senin de yayın kurulunda olduğun Toplum ve Bilim dergisi iletişim yayınlarından yayınlanan, burada da bir vefayat yazısı ve yine haber masa ilişkin bir pozisyon yazısı çıktı. Volkan Çıdam kaleme aldı. Bu sabah okuma fırsatı bulundum. O da Kantçı normalitizmine rağmen düşüncesinin merkezinde hala materyalist, hegelci, marksist bir damar olduğunu savunuyor Sayın Çıdam. Buradan yola çıkarak da onun eleştirel kuramda önemli bir yeri olduğunu, liberalden ziyade bu damar içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat ben Çıdam'la çok oydaşmıyoruz. Habermas'ın mükemmel bir liberal entelektüel olduğunu düşünüyorum. Tam da bu kamusal alanın kitabının ortaya çıkarttığı 70'lerden itibaren de ortaya çıkan tartışmalardan dolayı. Orada senin yazında da her ne kadar bir eleştirel pozisyon da olsa, sen diyorsun ki özellikle kamunun devlete değil halka ait olduğu fikrini ortaya çıkartıyor. Oysa ki kitap yayınlandıktan sonra bir eleştirisi çok net bir şekilde Alman entelektüel aydın kesiminin içerisinde çok önemli iki isim, Oskar Necht ve Alexander Kluge, bir kitap yazıyorlar bu proleter kamusal alanın üzerine ve Habermas'taki kitle korkusu üzerine vurgu yapıyorlar ve diyorlar ki Habermas'ın kamusal alan tarifini çok ideal, burjuva bir kamusal alan tarifi olduğunu ve buradaki dışlanma mekanizmalarını Habermas'ın görmezden geldiğini, ki daha sonra Habermas'ın zaten kitle korkusu, halk korkusu üzerine de çok önemli itirazlarda bulunacak. Bu anlamda aslında bu kitabında da o kullandığı olguların ideal olgular ve gerçekliğe tekabül etmeyen, en azından kısmi tekabül eden olgular olduğunu söylüyor. Çünkü Londra kahvehanelerini, o kahvehanelerin sınıfsal yapısını incelemediği için okuma salonlarının yine o toplumda 19. yüzyıldaki sınıfsal konumlarını incelemediği için aslında bir yandan yanlı baktığını, hani dışlamaya çalıştığı o çıkarları aslında kendisi inşa ettiği teorinin bir çıkara denk düştüğünü kabaca söylüyor ki daha sonra Nancy Fraser gibi senin bu bahsettiğimiz Kapitalizm ve Demokrasi kitabında da bir bölüm ona adanmış durumda. Özellikle kadınların toplumsal cinsiyet anlamında dışlanması. Bu anlamda aslında Habermas'ın kamusal alan tartışmasında hem ideolojik burjuva anlamında hem de yanlı olduğu da çokça söylendi.
2: Evet, burada senin tespitinle devam edelim. Yani karşımızda mükemmel tipik bir liberal mi var ve Habermas'ı okuduğumuzda işte liberalizm budur diyebilir miyiz? Bu önemli bir soru çünkü ölmeden önce de aslında bununla çok eleştiriliyordu Habermas. Bir de tabii ki şunu da söylemek lazım. Yani 1950'lerden itibaren kitap yazmaya başlamış bir insan. Dolayısıyla çok çok uzun süre çok sayıda kitap yazmış bir düşünürden bahsediyoruz. Son dönemde Avrupa Birliği ile ilgili yazdıkları, anayasal vatandaşlık kavramı ile ilgili yazdıkları ilaveten liberal bulundu ve o liberal etiketiyle suçlandı. Ama biz onları bir tarafa bırakıp şimdi kamusallığın yapısal dönüşümü kitabına odaklandığımızda da hani burada karşımıza çıkan şey ne? Nasıl bir liberal ilhamla bu kitabı yazıyor ve tipik bir liberal diyebilir miyiz sorusunu belki sorabiliriz. Bir kere tabii ki bu kitabın tarihçiler tarafından önemsendiğini ve tarihçileri ikna etmekte zorlandığını aynı anda söylemek durumundayız. Burada tam da senin söylediğin gibi aslında tarihçilerin müdahalesi şöyle bir müdahale oldu. Habermas'ın bize anlattığı burjuva kamusallığı, toplumun tekil bir kamusal alan etrafında organize olduğu fikrine fazlasıyla yaslanıyordu. Bunun içinde tiyatrolar var, bunun içinde kafeler var, bunun içinde elbette basılı mecralar var, gazeteler var, haftalık gazeteler var. Ve tartışmanın gerçekleşebileceği hemen her fiziki mecra. En önemli tarihçilerin eleştirisi burada şu oldu: Habermas'ın gözden kaçırdığı şey aslında insanların diyalog mecralarının fragmente olduğunu, parçalı olduğunu gözden kaçırıyor. Dolayısıyla hani bir operaya gittiğinizde oradaki 1000 kişi için o akşamki temsil en önemli şeydir. Ama kentin başka bir yerinde grev devam ediyordur. Ve o grevle o opera mecraları arasında aslında bir bilmemezlik ilişkisi, bir kopukluk söz konusudur. Ve Habermas'ın modeli bunu gözden kaçırıyor. Burada modeli kurarken liberalizmden getirdiği bir şeyler var mı? Kesinlikle var. Zaten biraz önce de vurguladım. Tabii ki Kantçı bir yerden konuşuyor aslında. Ne demek bu? İnsanların bir araya geldiklerinde çıkarlarından ayrışarak bir ortak akıl yürütme sürecinin olabilirliği üzerine kendi modelini inşa ediyor. Ama ben bunu başka bir çalışmamda huzursuz kantçı olarak niteledim Habermas'ı. Hı hı. Selda Salman'ın derlemiş olduğu kitapta. Huzursuz kantçı diyorum çünkü bir taraftan da Hegel'in ve Marx'ın ve diğer yazarların Kant'a yönettiği eleştirileri de çok ciddiye alıyor. Hı hı. Ve dolayısıyla aslında sürekli olarak zihninin bir yerinde de insanların düşüncelerinin çıkarlarından ayrıştırılmasının zorluğunu tutmakta. Ve o aslında sosyal tarihçi tarafı adım adım kamusal alanın kendisinin idealize ettiği şey olmadığına dair bir döküm sunarken de aslında Kant'ın haksız olduğunu da bir taraftan zımnen tam adını koymadan kabul ediyor. Dolayısıyla bence tam ideal tipik bir liberalle karşı karşıya olduğumuzu söylememiz yanlış olur. Bir de tabii şu var. Tekrar şuna dönelim. Onun kafasındaki kamusal alan modeli şöyle özetleyebiliriz. Piyasa ilişkileri tarafından oluşturulmuş bir şey. Yani bir pazar ilişkileri var.
1: Bağlamı var.
2: O pazar Hı-hı. ilişkilerinin türevi olarak ortaya çıkıyor. Gene çok Kantçı. Burada liberalizmden ilham aldığını teslim etmek gerekiyor. Ama az önce sen de vurguladın. Tabii ki 60'lardaki çalışmalarda kalmıyor. İnanılmaz sayıda kitap yazmış bir insan ve kendi düşünme çerçevelerini güncelliyor. 70'lerin ortasından itibaren başladığı, oluşturduğu çerçevede iletişimsel akıl çerçevesi. Dolayısıyla onun ana kitabı da İletişimsel Eylem Kuramı kitabı, 1980'lerin başında yayınlanmış bir kitap. O kitaba geldiğinde kapitalizmle demokrasi arasında bir zıtlık olduğu konusunu net bir şekilde anlatıyor bize. Evet.
1: Ama oradan çok devam etmiyor gibi. Çünkü aynı zamanda senin de dediğin gibi yani somut işleyişlerinden daha çok biraz daha işlerin demokratik normları tartışma. Yani nasıl olması gerektiği, mevcut durumun kötü olduğunu bir şekilde tam olması gerektiği gibi olmadığını teslim ediyor, söylüyor. Fakat bunun neden olmadığının nedenleri üzerine de gitmiyor. Aslında orada gitmesi gereken damar senin söylediğin gibi o tespitin ilerisi. Sadece onu sadece söylemekle kalıyor ama onun takip etmiyor onun iziniz.
2: Evet. Bu Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen bir uluslararası konferans vardı. Historical Materialism Konferansı. Ben orada bunu unutulmuş bir argüman olarak vurguladım. Unutulmuş derken de çok doğru. İki tarafı da var bunun. Bir, aslında Habermas'ın kendisi de bunu unutuyor. Yani 80'lerin başında İletişimsel Eylem Kuramı kitabında bize detaylarıyla anlattığı kapitalizm ve demokrasi arasındaki zıtlığı biz sonraki çalışmalarında daha çok hukuk felsefesi ve artık iyice siyaset felsefesi sınırlarında şekillendirmiş olduğu demokrasi kuramına ilişkin kitaplarda mesela Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak kitabı bunlardan birisidir. Biz o argümanı görmüyoruz. Dolayısıyla biraz kendisinin de geride bıraktığı, unuttuğu, hatırlamadığı, gündeme getirmediği bir argüman. İkinci olarak aslında Habermas'ı yorumlayan insanlar, onun okurları, takipçileri tarafından da çok fazla hatırlanmıyor. Dolayısıyla ben burada Habermas'ın yeni bir okumasının mümkün olduğunu da düşünüyorum. Böyle bir öneri sunuyorum. O unutmuş olabilir ama biz onu dönüp daha detaylı okuduğumuzda kendisinin liberalizm çerçevesine sığmayan, ona ters düşen, ona itiraz eden argümanlarını yeniden gündeme taşıyabiliriz. Ben burada bir akademik verim yanı sıra siyasi bir tahayyül genişlemesi olasılığı da görmekteyim.
1: Hemen şeytanın avukatlığı anlamında lütfen bir müdahalede bulunayım. Yine senin yazından yola çıkarak. Ben çok unuttuğunu düşünmüyorum. Unutmak istiyor veya fikir değiştiriyor. Neden diyeceksin? Sen özetliyorsun biraz. Wolfgang Streeck'le yaptığı yine müzakereci demokrasi çerçevesinde gerçekleştirdiğini söyleyebileceğimiz bir Avrupa Birliği tartışmasına giriyor. Hmm. Orada Wolfgang Streeck kapitalizmi ve Avrupa entegrasyonunun demokrasiyi aşındırdığını düşünürken, bunun da kapitalizmin kendi yapısal nedenleriyle olduğunu söylerken, Habermas ise Avrupa Birliği'ni ve demokratik kurumları güçlendirmeye çalışmak gerektiğini söylüyor. Bu Avrupa Birliği'nin, Avrupa yurttaşlığının, Avrupa kamusal alanının, ulus ötesi demokrasinin, Avrupa kurumları tarifi yine bence liberal bunlar. Yeterince demokratik olmamasını piyasayla ilişkili olarak görmüyor. Bu anlamda aslında onu o anlamda unuttuğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tartışmada Buying Time kitabı ki önemli. The Late Crisis of Democratic Capitalism, yani demokratik kapitalizmin gecikmiş krizi kitabında, zamanı satın almak kitabında çok net bir şekilde demokrasi eksikliğini kapitalist piyasayla ilişkilendiriyor muarızı çünkü. Oysa ki o burayı görmeyi çok reddediyor gibi bir pozisyonu var sanki.
2: Ya evet, şeytanın avukatlığı yapmak gayet iyi oldu. Tam da aslında Habermas'çı bir şey yapıyorsun şu anda yani. Çünkü Habermas gerçekten bu tür fikir alışverişlerini çok önemseyen ve bu tür fikir alışverişlerinde hani daha iyi argümanın gücünün belirleyici olmasına bütün hayatını vakfetmiş bir insan aslında. Hı-hı. Biz şu anda Habermas üzerine tartışırken de aslında Habermas'çı bir şey yapıyoruz. Yani evet, senin söylediğini anlıyorum. Ama başka bir şey daha getireyim. Tabii ki ölümünden sonra hepimiz, ben de Birikim'deki yazıyı yazarken de kendisiyle yapılan söyleşilere tekrar tekrar baktık. 2018 yılında İspanyol basınına vermiş olduğu bir mülakat var. O mülakatı yapan gazeteci direkt şöyle soruyor. Siz diyor hala kendinizi solcu olarak tanımlıyor musunuz? Avrupa Birliği ile ilgili bu kadar ana akım şey yazdınız. Onlarla ilgili fikriniz değişti mi? Habermas şöyle bir yanıt veriyor. Ben hala solcuyum diyor. Ben diyor 20 yıl boyunca Avrupa Birliği projesini kapitalizme set çekebilecek tek olası proje olarak gördüğüm için destekledim. Ama artık o fikirde değilim. Dolayısıyla artık Avrupa Birliği'ne ilişkin iyimser bir çerçevem yok diyor. Dolayısıyla evet, kendisi benim çok önemsediğim kapitalizm ve demokrasinin farklı mantıklarla çalışmakta olduğuna dair açıklamasını, çünkü bunu çok felsefi bir yerden yapıyor. Yani aslında söylediği şey şu, kapitalizmin özünde araçsal akıl vardır, demokrasinin özünde araçsal akıl değil, iletişimsel akıl vardır. Ve bu iki akıl modalitesinin arasındaki zıtlık, arasındaki fark, arasındaki uzlaşmaz gerilim, kapitalizmden demokrasi çıkmayacağını kanıtlar Habermas'a göre. Bunu çok farklı kavramlarla bize açıklamakta. Yani bir tarafta sisteme entegrasyonu, bir tarafta sosyal entegrasyonundan bahsediyor. Yaşam alanının sömürgeleştirilmesinden bahsediyor. Ama en son geldiği noktada bunları kendi Avrupa Birliği ile ilgili yazdığı yazılara eklemlemiyor. Buradan bence de Habermas'ın eleştirilmesi mümkün ama benim Habermas okumam onu tekrar belirli ölçülerde son yıllarda olduğundan daha radikal, daha eleştirel hale getirmenin imkanlarını işaret etmekte.
1: Evet, evet, evet, güzel bir cevap oldu. Diğer yandan tabii kendi eleştirel kuramın içerisinde Horkheimer veya Adorno'ya karamsarlığı, özellikle moderniteye ilişkin kendisinin daha bu sistem içerisinde yine de bir daha umut var olan bir pozisyonu var. Volkan Çıdam o andığım yazısında biraz sokakla ve toplumsal muhalefetle ilişkisi üzerine de birkaç kelam etmiş ama orada da 68 hareketine ilişkin özellikle linker faşismus, yani sol faşizm eleştirileri vesaire bana çok muhafazakar eleştirileri akla getiriyor. Özellikle Rudi Dutschke gibi o devrimci geleneğin en önemli figürleri önemli şekilde suikast girişimlerine maruz kalırken bu sol faşizm eleştirisi vesaire bende yine bir iritasyon oluyor yani.
2: Şunu da tabii hatırlayalım. Aslında kendi hocalarının 68 öğrenci hareketine mesafesine göre Habermas daha olumlu bir şey atfediyor.
1: Atfediyor, evet.
2: Dolayısıyla
1: siniri ondan mı geliyor?
2: Yani hayır ama birinci kuşak Frankfurt Okulu tamamen yok sayma eğiliminde. Evet. Hiçbir olumlu değer görmüyorlar öğrenci protestolarında. Habermas için durum öyle değil. Biraz daha orada kendi hocalarına göre daha nüanslı bir yaklaşım benimsemekte.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Davet için ben teşekkür ediyorum.
1: Evet, bugün Habermas ve Habermas'tan özgürlük eşitlik anlamında demokrasi çıkar mı diye tartışmaya ve onun düşünsel serüvenini konuşmaya çalıştık. Tabii çok doğru bir isimle Ömer Turan'la tekrar teşekkür ediyoruz geldiğin için. Bir başka Hakikatin Hikayesi programında görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.
0: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy.
1: Kurbağa sesi gibi
2: karşı yamaçta yankılanan
1: ve susmayan
3: apaçık radyo.
4: Reklamlar.
5: 1-1-2.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
4: Reklamlar bitti.
3: Apaçık Radyo.
11: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Cüneyt Eler'e teşekkür ederiz.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugün yine 20. yüzyılın en büyük piyanist ve bestecilerinden birine ayırdık programımızı. Ünlü Rus besteci Sergei Vasilievich Rachmaninoff'un yaşam öyküsü ve eserlerinden bir seçki dinleyeceğiz. Müzikte romantik çağın çoktan kapandığı bir çağda yaşamış olmasına rağmen besteciliği ve eserleriyle romantik dönemin son büyük bestecisi olarak kabul ediliyor Rachmaninoff. 1 Nisan 1873'te Rusya'nın kuzeyinde Tatar kökenli aristokrat bir ailenin 5. çocuğu olarak doğdu. Ailesi tarafından müziğe teşvik edildi ve St. Petersburg'da konservatuara devam etti. Ancak St. Petersburg'daki difteri salgınında kız kardeşi Sofya'nın ölmesinden sonra anne ve babası ayrıldı ve Rachmaninoff bu olaya tepkisini okuldaki tüm derslerinden kalarak gösterdi. Bunun üzerine Moskova'ya gönderildi ve sert bir öğretmen olan Nikolay Zverev'in evine yerleştirilen Rachmaninoff bu evde diğer öğrencilerle birlikte yoğun bir tempoda çalıştı. Aşırı disiplinden hoşlanmadığı için Zverev ile geçinemeyen Rachmaninoff bir süre sonra beste yapabilmek için kendisine özel bir oda istediği için evden kovuldu. Sonrasında Moskova yakınlarındaki bir akrabasının yanına taşınarak çalışmalarına burada devam etti. 19 yaşındayken yazdığı Do diyez minör prelüt ile dikkatleri üstüne çekti. Bu eser piyano edebiyatının en çok çalınan eserlerinden birisi olarak anılır. Birazdan ilk bu parçayla başlayacağız seçkimize. Mezuniyet projesi olarak Puşkin'in Çingeneler şiiri üzerine bestelediği tek sahnelik operası olan Aleko'yu yazan Rachmaninoff böylece büyük altın madalyayı kazanarak okuldan mezun oldu. Mezuniyet sonrasında 2 yıl öğretmenlik yaparak geçimini sağladı. Bu arada çeşitli eserler besteledi ancak İlk bestelerine yönelik eleştiriler nedeniyle sıkıntılı ve zorlu bir depresyon yaşadı. 27 yaşında 3 ay boyunca terapi gördükten sonra yeniden besteciliğe döndü ve meşhur 2. piyano konçertosunu yazdı. Rachmaninoff bu eseri kendisini depresyondan kurtaran doktoruna ithaf etti. 29 yaşında kuzeni Natalya ile evlenen Rachmaninoff, 2 yıl sonra Bolşoy Tiyatrosu'nda şef olarak çalışmaya başladı. Ardından kızları Irina ve Tatiana dünyaya geldi. 1917'deki Bolşevik devriminden 2 ay sonra Rachmaninoff'un müziği burjuva tarzında müzik olarak nitelenip aşağılandı. Ve bu nedenle sanatçı İskandinavya'ya konser turnesine çıkarak Rusya'yı terk etti. Ailesini de yanına getirtti ve bir daha ülkesine dönmedi. 1 yıl sonra Amerika'ya gitti ve eşiyle birlikte uzun yıllar burada yaşadıktan sonra 70 yaşındayken Amerikan vatandaşı oldu Rachmaninoff. 1930'lu yıllarda Bolşeviklerce rejime yaptığı eleştirilerden ötürü Rachmaninoff'un eserlerinin Rusya'da çalınması yasaklandı. Rachmaninoff'un borsada tüm varlığını yitirmesi ve o yıllarda 2. Dünya Savaşı'nın çıkması Avrupa turnelerinin iptal edilmesine neden oldu. Bu süre esnasında sağlığı bozuldu ve kanser teşhisi kondu. Son büyük eseri Senfonik Dansları besteledikten sonra 71 yaşındayken Beverly Hills'te hayatını kaybetti Rachmaninoff. Şimdi sanatçının 19 yaşındayken yazdığı Do diyez minör prelüdünü dinleyeceğiz. Piyano edebiyatının en çok çalınan eserlerinden biri olan eserin Rachmaninoff'un her konserinde izleyiciler tarafından bis eseri olarak kendisinden ısrarla talep edilmesi sanatçıyı öyle bunaltır ki bu parçayı hiç bestelememiş olmayı dilerdim sözünü dahi söyletmiştir. Şimdi eseri İngiliz piyanist John Lyle'in yorumuyla dinliyoruz.

Rachmaninov'un Do diez minör prelüdünü dinledik. Şimdi sanatçının St. Petersburg Konservatuarı'nda okurken mezuniyet projesi olarak Puşkin'in Çingeneler şiiri üzerine bestelediği tek perdelik operası olan Aleko'dan bir arya dinleyeceğiz. Rachmaninov bu eseri 17 günde besteledi ve büyük altın madalyayı kazanarak okuldan en yüksek puanla mezun oldu. Şimdi eserden bir kısa arya dinleyelim. Genç Çingene'nin şarkısı, Naiden Todorov'un sesinden dinliyoruz.

Rahmaninov'un Aleko operasından Genç Çingene'nin şarkısını dinledik. Şimdi sanatçının ünlü Moman Musico, Müzikal Anlar adlı eserine geldi sıra. Besteci 23 yaşındayken Opus 16 olarak 6 parça yazmıştır. Bu 6 parçada 19. yüzyılda moda olan kısa ve romantik yapıdaki eserlere Müzikal Anlar adını vermiş ve onun büyük yaratıcısı Schubert'i örnek almıştır. Şimdi dinleyeceğimiz 4. bölüm, dizinin en parlak ve etkileyici parçası. Rus piyanist Nikolay Luganski'den dinliyoruz.

Rahmaninov'un Moman Musico, Müzikal Anlar adlı 6 parçalık eserinin 4. bölümünü dinledik. Şimdi sanatçının en ünlü eserlerinden birine geldik. 2 numaralı piyano konçertosu. Rahmaninov, piyano alanındaki başarısını hepsi de minör tonda kolay anlaşılan ve melankolik yapıdaki 4 piyano konçertosuyla perçinlemiştir. Müzikseverler onun en çok tanınan 2. piyano konçertosunu bir doktora, bunalım geçiren besteciyi 4 ay tedavi eden psikolog ve amatör müzikçi Dr. Nikolay Dahl'a borçludur. Rahmaninov, 1895'te yazdığı 1. senfonisinin umduğu başarıyı kazanamamasından dolayı başka bir şey besteleyemez hale düşmüş, içine kapanmıştı. Ancak Dr. Dahl sürekli terkinlerle besteciyi ruhsal çöküntüden kurtarmış ve bu eseri yazmaya teşvik etmişti. Şimdi bu eşsiz piyano konçertosunu 3 bölüm halinde Çek Filarmoni Orkestrası eşliğinde piyanoda Katya Bunyatişvili'den dinleyeceğiz.

Rahmaninov'un eşsiz eseri, 2 numaralı piyano konçertosunu dinledik. Programımızı kapatmadan önce, son olarak, bestecinin en sevdiğim eserlerinden birine yer vermek istiyorum. Rahmaninov'un romantik Rus şairlerinin şiirleri üzerine bestelediği 14 şarkıdan sonuncusu, Vocalize adlı sözsüz şarkı, ünlü soprano Antonina Nezanova'ya ithaf edilmiştir. Günümüzde keman ve violonselle çalınan bu ünlü dokunaklı parçayı Columbia Senfoni Orkestrası eşliğinde virtüöz Isaac Stern'den dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, büyük Rus besteci Rahmaninov'un Vocalize adlı eserini dinledik ve programımızın sonuna geldik. Haftaya pazartesi 14.30'da yine bir başka dahi besteciyle buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
3: Kim astı bu resmi?
4: Çünkü bıktım, anladın mı?

0: günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere.

0: Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye Arşivden Günümüze yaz programındasınız. Ben sunucunuz Fatma Zişan Tokaç. Bu programda İstanbul'da yaz mevsiminin tarihini ve aşırı sıcakları konuşuyoruz. Şu an zaten İstanbul'da da yazın artık Haziran'ın sonlarına doğru geliyoruz ve yazın sıcak günlerine yaklaşıyoruz. Henüz 30'lu dereceleri görmedik İstanbul'da ama sıcakların bunaltmaya başladığını sokakta sıklıkla duyuyoruz. Biraz olsun rüzgar şu an bizi rahatlatıyor. Bu programda da tarihte İstanbulluların yaza dair deneyimlerini yaz sıcaklarıyla ve sıcakların getirdiği çeşitli sıkıntılarla, afetlerle nasıl baş ettiklerini konuşuyoruz. Bu arada eğer bu programın daha önceki bölümlerini de dinlediyseniz fark etmişsinizdir. Programa başlarken bir ses kaydıyla giriş yapıyoruz. Bu tahmini olarak nasıl baş ettiklerini konuşuyoruz. Bu arada eğer bu programın daha önceki bölümlerini de dinlediyseniz fark etmişsinizdir. Programa başlarken bir ses kaydıyla giriş yapıyoruz. Bu tahmini olarak 1960'larda

mümkünse paylaşmış olduk. Bugünkünün adı da İstanbul'da yaz, Summer'ın İstanbul. Ve aslında böyle çok çığlıklı, bağırışmalı bir kayıt. Tabii aslında çocukların sesleri bunlar. Ama biz de bu programda yazın hem keyifli, eğlenceli boyutlarına değiniyoruz, hem de aslında bıktırıcı boyutlarına, felaket boyutlarına da değiniyoruz. Bu bölümün konusu da yangınlar olacak. Ve bu bölümde deprem, patlıcan, dini azınlıklar gibi çeşitli konulara da değineceğiz. Nasıl olacak da yangınları, sıcak havayı bu konulara bağlayacaksın derseniz dinlemeye devam edebilirsiniz. Tabii belki İstanbul'dan birazcık daha dışarıya çıkıp geniş boyutuyla baktığımızda aslında özellikle 19. yüzyıl öncesinde ve hatta 19. yüzyılda dahil dünyanın büyük şehirlerinde de pek çok büyük yangınlar, şehirleri neredeyse baştan aşağı yakıp tüketen yangınlarda görüyoruz. Bunların arasında Londra çok büyük bir örnek mesela. 1666'daki büyük Londra yangını şehrin 1/4'ünü yok ediyor. 4 gün sürüyor ve 4 günde şehri neredeyse yok ediyor. Çok büyük bir yıkım. Mesela Tokyo yangını var. 1657'de 100 bin kişiyi öldüren bir yangın. Bunun dışında New York'ta mesela 1776'daki büyük yangın aklıma geliyor. Ve hatta Lizbon'da bir deprem ile başlayan 1755'te bir deprem ile başlayan ve daha sonra yangına da dönüşen felaket de aklıma geliyor ister istemez. Tabii depremin olduğu gün Azizler Günü ve kiliselerde cemaat mumların da eşliğinde, yanan mumların da eşliğinde ibadet ediyorlar deprem olduğunda. Ve bu mumlar devriliyor ve şehirde bir yangına sebep oluyor. Tabii aynı zamanda deprem tsunami'ye de sebep oluyor. Ne yazık ki birçok insan denize doğru kaçmayı tercih ediyor deprem ve yangından dolayı. Ancak tsunami de onları vuruyor. Çok enteresan bir şekilde bu yangında Hristiyan nüfus ciddi zarar görüyor. Ve o esnada kiliselerde olmayan, dışarıda olmayan ya da daha yüksek tepelik yerlerde yaşayan nüfus olan Yahudiler ve Müslümanlar da daha az zarar görmüş oluyorlar. Tabii bu işte Tanrı'nın gazabı kapsamında da çok tartışılıyor o dönemde. Bunların İstanbul'la ne alakası var derseniz, aslında bu bölümün ilerleyen kısımlarında değineceğimiz İstanbul yangınlarına da benzer tartışmaların olduğunu göreceğiz. Ama şimdi önce kısa bir ara verelim. Büyük yangınlar, Londra yangını demişken bir müzik arası girelim. Şu zamanlarda İstanbul sokaklarında da çok sayıda punk grubu konser afişi görüyorum. Bunlar hala hayatta mıydı dediğimiz grupların afişleri. Şimdi The Clash'ten London's Burning dinliyoruz. London's Burning!

Apaçık Radyo'ya tekrar hoş geldiniz. Sayfiye programındayız. İstanbul'da yazın, yaz sıcaklarının ve sıcaklarla alakalı afetlerin tarihini konuşuyoruz. Bugün konumuz yangınlar, İstanbul'daki tarihi yangınlar. Tabii biz artık İstanbul'da yangın haberleri bizim yine görmeye devam ettiğimiz haberler olsa da İstanbul ve yangın kafamızda birbiriyle özdeş değiller. İstanbul'da felaket deyince belki aklımıza öncelikle deprem geliyor. Ama İstanbul'un tarihinde yangınların niye bu kadar sık olduğunun da aslında tam olarak bununla ilgisi var. O yüzden şimdi birazcık geri dönerek başlayacağız. Ve hatta birkaç aşama geri dönerek devam edeceğiz. Ve nasıl bir şehirdi bu İstanbul diye bakacağız. Hatta belki biraz önceki bölümlerden de özet geçmek gerekirse bu bölümün adı bu programın adı Sayfiye. Sayfiye iki anlamlı, ilk bölümde bundan bahsetmiştik. Hem yaza dair demek ama hem de İstanbul özelinde yazlık mesken anlamına geliyor. Ve bu yazlık mesken ihtiyacı aslında İstanbul'da yazın sıcakların getirdiği sıkıntılardan kaçmak için varlıklı insanların kullandığı bir çözüm. Yani yaz daha çok felaketlerle özdeş. Ve tabii yangın da bunlardan bir tanesi. Yaz ve yangın olaylarının paralelliğine ya da yangın olaylarının hangi mevsimde daha çok görüldüğüne ayrıca değineceğiz. Ancak şunu not etmek gerekir ki tarihsel olarak İstanbul'da özellikle Tanzimat sonrası yapılaşma reformlarının, kent reformlarının öncesindeki dönemde sürekli yangınlar görülüyor. Bunu birazcık belki o dönemi gözlemleyenlerin dilinden dinlemek gerekir. Ben şu an Le Corbusier'in İstanbul'a seyahatinde yazdığı seyahatnamesine bakıyorum. Tabii Le Corbusier çok önemli bir Fransız mimar. Şehir planlama denince akla gelen, ilk gelen isimlerden. Zaten Fransız mimarlar İstanbul'un modernleşmesinde de çok önemli. Hatta Le Corbusier İstanbul'dan çok etkileniyor gezisinde ve daha sonra Atatürk'e de mektup yazıyor. İstanbul'un bu modern planlamasında başrolü oynayabilmek için. Ancak bu rol bir başka Fransız mimara veriliyor. Henri Prost'a veriliyor. Bunu böyle küçük bir anekdot olarak geçmiş olayım. Ama şimdi bahsettiğim seyahatnameye döneyim. 1911'de hem de daha kariyerinin başındayken, 24 yaşındayken İstanbul'a geliyor. Ve şöyle diyor İstanbul'u tarif ederken, işte İstanbul, tabi burada direkt bir çeviri yapmıyorum onu da söyleyeyim, ama İstanbul öyle sıkı yapılaşmış bir yığındır ki fanilerin evlerinin hepsi ahşaptan, Allah'ın evlerinin hepsi taştandır diyor. Ve İstanbul gerçekten de konutların ahşaptan olduğu, cami, kilise gibi yapılarında taştan olduğu ve tabii konutların da birbirine çok yakın olduğu, işte dar sokaklar, yakın yapılaşmanın gözlemlendiği bir şehir. Ve bunun bir gerekçesi var. Dediğim gibi İstanbul'un en büyük korkusu, İstanbul'un en büyük felaket korkusu depremler. Bizans'ta aslında taş yapıları daha çok görüyoruz. Ancak İstanbul'un Osmanlı topraklarına katılmasından sonra tabii o esnada nüfusu azalıyor kentin ve kentin nüfusunu arttırmaya dair çeşitli girişimler oluyor. İmparatorluğun farklı yerlerinde yaşayanları İstanbul'a getirmek suretiyle ve nüfus daha sonra artmaya başladıkça da bir yapılaşma, yeni yapılaşma ihtiyacı da doğuyor. Tabii
İstanbul deprem bölgesi olduğu için depreme dayanıklı yapma ihtiyacı var. Ve bunun cevabı da ahşap olmuş oluyor. Çünkü İstanbul'un etrafı ormanlarla çevrili. Kereste buralardan sağlanabiliyor. Dolayısıyla depreme dayanıklı ahşap yapılar gittikçe birbirlerine daha yakın şekilde yapılmaya başlanıyor. Fakat bu da şehri yangınlara çok açık bir hale getiriyor. Şimdi tekrar ben bunu Le Corbusier'in seyahatnamesinden alıntılarla anlatacağım. Ama burada yine kısa bir müzik arası girelim. Bu defa da madem İstanbul'da yangınlar dedik, Sezen Aksu'dan Yansın İstanbul'u dinleyelim.

0: Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dasınız. Sayfiye Arşiv'den günümüze yaz programını dinliyorsunuz. Şu an İstanbul'un tarihi yangınlarından bahsediyoruz. Tabii az önce de dediğimiz gibi İstanbul'da yangın sadece yaza özgü değildi. Ama yazla ne alakası olduğunu birazdan konuşacağız. Şimdi ise az önceki konunun devamı olarak Le Corbusier'in İstanbul seyahatnamesinde 1911'deki gezisinde ki gözlemlerine dayanarak yazdığı seyahatnameye bakıyoruz. Ve onun ağzından dinleyelim. Birebir çevirmediğimi tekrar hatırlatmak istiyorum. Ve aslında bu seyahatnamede birden fazla atıf var diyeyim yangınlara. Öncelikle şundan bahsediyor. Diyor ki bu zaten tıklım tıklım gereğinden fazla kalabalık İstanbul'da yangın olduğunda bu çok dehşetli bir şeydir. Yangın çığırtkanları geceleri sokakta dolanırlar. Ellerinde ağır metal sopalar vardır. Onları sokaktaki taşlara vura vura gezinirler diyor. Ve bunu böyle hani çok ürkütücü bir sahne olarak anlatıyor. Bir kilise seslerine falan benzetiyor hatta. Ve sonra diyor ki neredeyse her gece yangın vardır. Eğer rüzgar da buna yardım ediyorsa ya da işin içinde kasıt varsa diyor. Çünkü İstanbul yangınlarının birçoğu da aslında kundaklamalarla ilişkili. Rüzgar ya da kasıt varsa da diyor şehir tamamen alevler tarafından kuşatılır. Ve bu Avrupalılar için çok korkunç bir görüntüdür diyor. Buna şahit olan Avrupalılar için. Çünkü mesela az önce bahsettik Avrupa'da da ya da dünyanın farklı metropollerinde de çok büyük yangınlar var tarihte. Ama Le Corbusier'in burada bahsettiği gibi İstanbul'da bu artık şehirle özdeşleşmiş bir felaket. Zaten birazdan devam edecek halkın buna nasıl tepki verdiğiyle ilgili. Ama ondan önce şöyle diyor, Osmanlı halkından bahsediyor burada. Diyor ki Avrupalılar için bu çok korkunç bir şeydir ama onlar alevlerin yayılmasına izin verirler. Çünkü bunun kader olduğuna inanırlar. Ve o kadar ki bu alevler gece boyu şehri aydınlatırken kimse de kalkıp izlemez. Ancak buna şahit olanın anlayabileceği türden bir sessizlik vardır diyor. Bu kader tartışmasının bir benzerini aslında geçen ikinci ve üçüncü bölümümüzde tartıştığımız hastalıklarda yani yaz hastalıkları bağlamında tartıştığımız salgınlarda da aslında görüyoruz. Ya da farklı salgınlarda mesela veba gibi salgınlarda da görüyoruz. Hatta ulema tarafından da bu kader tartışmasının gündeme getirildiğini, salgından kaçılabilir mi, kaçılmalı mıdır gibi tartışmaların yapıldığını da görüyoruz. Ama tekrar konumuza dönelim ve buradan nasıl bağlıyor Le Corbusier'e ona bakalım. Şimdi burada bir yangın olayına şahitlik ediyor. İyidi Milli Bayramı zamanında oluyor bu. Yani demek ki Temmuz'da. Yazın, yaz sıcaklarının olduğu bir zamanda oluyor. Ve kendisi şahitlik ettiği işte bu yangını zaten çok dehşetli bir şey olarak anlatıyor. İşte diyor ki Süleymaniye'den Sultanahmet'e baktığımızda hani her şey çok normal görünüyordu ama yani her şey olduğu gibi ama 9000 hane küller içindeydi diyor. Ve hatta şundan da bahsediyor. Aynı gün bir de o bayram olduğu için bir de bayramda diyor anlamsızca fenerler işte ve havai fişekler kullanılıyordu diyor. Bu havai fişek meselesi de zaten apayrı bir mesele. Burada zamanımız yetmez ona girmeye. Belki başka bir programda yaz şenlikleri kısmında buna girebiliriz. Ama bu yangını bu şekilde anlatmaya başlıyor ve daha sonraki günlüğün daha sonraki günlerinde de nasıl geliştiğini takip ediyor. Tabii burada yangınla savaşan birlikler de devreye giriyor. Bunların ne tür kuruluşlar olduğundan birazdan bahsedeceğiz. Henüz çünkü daha şu anki anlamıyla bir itfaiye yok. Ama bunun dışında da şundan bahsediyor. Halk buna nasıl tepki veriyordu? Öncelikle eşyaların yani bu yanan evlerdeki eşyaların çevredeki camilere taşındığından bahsediyor. Yani neredeyse bir mobilyacı gibi olmuştu camiler diyor. İşte hamallar bunları taşıyorlar yanan evlerden. Fakat aynı esnada da etrafta insanlar şöyle bir sahne çiziyor işte. Oturuyorlar kafelerde, sigara içiyorlar, birbirleriyle konuşuyorlar. Orada işte limonata satan ya da şerbet satan, dondurma satan, meyve satan sokak satıcıları var. Kafeler dolu meydanlara taşmış ve diyor ki alevlerle aralarında sadece ağaçlar vardı. Ama bu o kadar normal ki yani İstanbul halkı için kimse aslında umursamıyordu diyor özetle. Yani İstanbul için yangın günlük bir vaka. Devam edeceğiz. Burada kısa bir ara veriyoruz tekrar. Volkan Gümüşlü'den Nihavend Longa Rüzgar eserini dinliyoruz.
1: 3, 4.

Tekrar merhaba, Apaçık Radyo'dasınız. Sayfiye programında İstanbul'da yangınları konuşuyoruz. Az önce İstanbul'un tarih boyunca ve özellikle aslında tabii belki 1600'ler, 1700'lerden sonra sıklaşan bir şekilde yangınlarla mücadele ettiğini konuştuk. Burada nüfusun artışının muhakkak etkisi var. Hatta Zeynep Çelik Osmanlı'nın ilk 180 senesinde tarihsel kaynaklarda yangınlardan bahsedilmediğini söylüyor. Enteresan bir şekilde. Dolayısıyla şehir kalabalıklaştıkça, ahşap yapılar arttıkça ve birbirlerine yaklaştıkça yangınlar artık az önce Le Corbusier'in seyahatnamesinde bahsettiği gibi çok gündelik bir olay haline geliyor. Madem o zaman yangınlar gündelik bir olay ve çok sıradan ise ben neden bunu Sayfiye programında İstanbul'un yaz felaketleri kapsamında ele alıyorum? Belki birazcık buna değinmek gerekir. Ama öncelikle size bir alıntı okumak istiyorum. Daha sonra ilişkisini açıklamak üzere. Bu alıntı Şennur Sezer ve Adnan Özyalçıner'in Bir Zamanların İstanbul'u, Eski İstanbul Yaşayışı ve Folkloru kitabından. Bir tür fıkra aslında. Bir yaz günü bir adam lokantaya gidiyor ve garsona ne yemekler olduğunu soruyor. Cevabını okuyorum olduğu gibi. İmam bayıldı. Patlıcan bostan kebabı, patlıcan horhor kebabı, patlıcanlı kebap, patlıcan istim kebabı, patlıcan beykoz kebabı, patlıcanlı çöp kebabı hünkâr beğendi, patlıcan böreği, patlıcan karnıyarık, patlıcan musakkası, patlıcan köftesi, patlıcan oturtma, patlıcan sirkme, zeytinyağlı patlıcan dolması, yoğurtlu patlıcan tava, salçalı patlıcan tava, patlıcan paçası, patlıcanlı pilav diye devam ederken garsonu susturuyor. Dur demiş, dur. Ben yemekten vazgeçtim. Sen bana patlıcansız tarafından bir su getir. Şimdi o zaman ben yangınlardan, yazdan bahsederken niye bir anda patlıcana konuyu getirdim? Bundan bahsedeceğim. İstanbul'da tabii bu fıkradan da anladığımız üzere bir yaz sebzesi olarak patlıcan çok gözde. Tabii bu da demek ki aslında halk evlerinde de bunu sıklıkla pişiriyorlar. Ancak kızartması da çok meşhur olduğu için evlerde yağda patlıcan kızartırken sıklıkla yangın çıkıyor. Ve bu çıkan yangınlara da çok akademik bir terim olmasa da aslında halk arasında patlıcan yangınları deniyor. Ve aslında gazetelere de böyle girdiği oluyor bunun. Çok sayıda patlıcandan çıkmış yangın olduğuna dair başka anekdotlar da var. Örneğin bu kaynak yine belirteyim. Abdurrahman Kılıç'ın İstanbul Yangın Kuleleri ve Çığırtkanları kitabında bahsediyor. Ragıp Akyavaş'ın Asitane 2 isimli, Evvel Zaman İçinde İstanbul isimli anılarını anlattığı kitaptan şöyle bir alıntıya yer vermiş. Ben de onu okuyorum olduğu gibi. Hiç unutmam. Hürriyetin ilan olunduğunun ikinci ayındaydık. Şimdi üniversite meydanında, o zaman Harbiye Nezareti, Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistresi oynuyordu. Çırçır'da bir yangın çıktı. İki gün iki gece devam etti. İstanbul'un göbeğini Yemen çöllerine çevirdi. Bu afet patlıcandan çıktı. Zeyrek'te başlayıp Vefa'da stop eden yangın, bu da patlıcandan çıktı. Çocukluğumda Kadıköy'ün ortasında çıkan ve büyük bir sahayı kül eden yangın, yorgancı İsmail Efendi'nin evinde patlıcan kızartılırken tavanın alev almasından çıktı diye anlatıyor. Yani aslında bu yazın kültürüne dair, İstanbul'un yaz alışkanlıklarına dair olgular yangınlara sebebiyet veriyor. Tabii bunların içerisinde çeşitli farklı alışkanlıklar, bağımlılıklar ya da
havai fişek kullanımı gibi az önce bahsettiğimiz şenliklerde özellikle kullanılan yangın riskleri de bunun içerisine giriyor. Ancak sadece tabii bu kültürel olgulara bakıp yazları yangınların daha sık olduğunu söylemek mümkün değil. Bu anlamda yine aslında akademik çalışmalara belki başvurmak gerekiyor. Ben Ahmet Tekin'in İstanbul Şehir Üniversitesi'nden mezuniyet tezine, master tezine baktım bu konuyla ilgili. Tabii onun baktığı dönem 18. yüzyıl yangınları ve onları işte sayıp aylara bölüyor ve aslında toplamda çıkan yangınların 1/3'ünden fazlasının yaz aylarında çıktığını ve özellikle Temmuz aylarında diğer aylara göre çok daha fazla yangın yaşandığını belgelemiş oluyor bu çalışmasında. Yine daha yakın zamana baktığımızda, Tanzimat dönemi civarındaki yangınlara baktığımızda pek çoğunun da büyük yangınların yaz aylarında ya da yaz sonunda çıktığını da görüyoruz. Bu anlamda yaz ve yangın ilişkisi önemli. Arşivde, gazete arşivlerinde baktığımızda da sıcakların en fazla olduğu günlerde aşırı sıcaklara dair haberler yayınlanırken aslında o haberin bir yerinde, sağında, solunda, köşesinde sıcakla ilişkilendirilmemiş olsa da yangın haberlerinde sıklıkla gördüm ben kendi tez araştırmamda. Bunu böylece geçerken yine bir müzik arası verelim. Bu kadar patlıcan demişken Domates, Biber, Patlıcan, Şafak Şen'den dinleyelim.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye programındasınız. İstanbul'da tarihi yangınları konuşuyoruz. Az önce yaz ve yangın ilişkisinden bahsettik. Tabii İstanbul'da çok sayıda büyük yangın var. Ama ben bu programda artık süremiz yettiğince bir tane büyük yaz yangınını ele alacağım. Zaten bu yangının adı Hariki Kebir, İhrak-ı Azim diye geçiyor, büyük yangın. 24 Temmuz 1660'da gerçekleşiyor. Eminönü'nden başlayan bir yangın ve şehrin 1/3'ünü yok eden bir yangın. Yani en başta bahsetmiştik işte Londra'da da benzer bir büyük yangın olduğundan, şehrin 1/4'ünü yok eden. Bu da İstanbul'un o tarz çok büyük yangınlarından biri. İstanbul'da buna benzer mahalleleri baştan sona yok eden başka yangınlarda görüyoruz tabii. Bu yangının tek önemi bu program açısından yazın olması değil. Aslında bir yandan da akademik anlamda üzerine pek çok tartışma dönen bir yangın olması. Şimdi biraz ona bakalım. Bu yangın 24 Temmuz'da başlıyor. 49 saat sürüyor. Ve 280 bin konut. Bunun dışında camiler, kiliseler, işte saraylar, hamamlar, medreseler vesaire gibi bir sürü kayıp ortaya çıkmış oluyor. Can kaybının yanı sıra tabii ki. Ve bu kayıtlara şöyle geçiyor. Dönemin işte Vakai Nüvisi tarih yazımcısı Abdi Paşa diyor ki bu Alevler bir işgal ordusu gibi yayıldı şehre diyor. Çok da sıcak bir gün olduğundan bahsediliyor bunun. Yani öyle işte sıcakmış ki insanlar zaten o sıcağın üzerine bir de alevlerin sıcağıyla böyle cehennem gibi bir sahne yaşamışlar. Hatta Süleymaniye Camii'nin minareleri yanmış. Bununla ilgili şiirler falan bile var. Eski saray sırasıyla Süleymaniye yolu yandı. Sultan Süleyman 4 minaresi tamam yanar idi sanarsan orada sultan meşali gibi devam eden. Aslında İstanbul'un kentsel hafızasında da çok büyük yer eden bir yangın bu. Tabii bir başka önemi de şu. Bu aslında yangının merkezinde olan Eminönü'ndeki şu an Yeni Valide Camii'nin olduğu bölge daha çok Yahudilerin yerleştiği bir bölge. Yahudi Mahallesi diye bilinen bir bölge. Ve bu yangında esas olarak Yahudilerin ve Hristiyanların mülkleri yanmış oluyor. Bu da şöyle bir tartışmaya getiriyor. Bu yangın bu bölgenin İslamlaşmasına ve hatta İstanbul'un İslamlaşmasına sebep oldu mu olmadı mı? Bunu tartışma diye söylüyorum çünkü bu anlamda gerçekten akademik olarak böyle bir anlaşmazlık var. Tam buna tam farklı yerlerden bakan ve tartışan akademisyenler var. Dolayısıyla bunu bir herhangi bir iddiada bulunmadan söylemek durumundayım. Ancak bu bölgede tabii yangından çok daha önce aslında bir cami projesi var. Yeni Valide Camii projesi. Ancak bu proje işte çeşitli sebeplerle, maddi sebeplerle olsun ya da işte hükümdarın değişmesi gibi bir sebeplerle askıya alınmış. Çünkü bu Safiye Sultan'ın oğlu 3. Mehmet'in döneminde başlamış bir proje. Ancak 3. Mehmet'in ölümüyle 1603'te inşaatı durmuş. Fakat onun öncesinde bir tür istimlak da edilmiş buradaki Yahudi arsaları o caminin yapılabilmesi için. 1660 yangınında burada çok sayıda hane ve Yahudilere ait haneler yandığında ve işte şu da önemli, bir de sinagog var burada. Sinagog arsasının satımı kanunen yasak. Ancak sinagog da zarar geliyor.
Ve daha sonra çeşitli yasal düzenlemeler çıkartılıyor ve bu düzenlemeler aslında sinagogların, kiliselerin yeniden yapımını zorlaştırıyor. Ve buraya cami yapılıyor. Dolayısıyla bu tartışma da aslında yangının buradaki kentsel yenilemeye bir bahane olarak kullanıldığına ilişkin ve buradaki dini dengeyi değiştirmeye yönelik kullanıldığına ilişkin bir tartışma. Aslında yangın ve kentsel yenileme ilişkisini daha sonra Tanzimat döneminde de göreceğiz. Ve hatta afet ve kentsel yenileme ilişkisini şu an günümüzde güncel olarak da görüyoruz. Vakit kalırsa belki çok kısa oraya da gireceğiz. Ama şimdi bu konuyu hızlıca geçmiş olalım. Tabii tarif ettiğim gibi ya da daha doğrusu kaynakların tarif ettiği gibi çok kuru bir mevsimde Temmuz'da yaşanan ve sıcaktan dolayı hatta binalardan çivilerin fırladığı ve fırlayan çivilerin de böyle diğer binaların alev almasına sebep olduğu tam bir kıyamet sahnesinin yaşandığı bir yangın bu. Dolayısıyla biz de şimdi müzik arası verirken Almora'nın solisti Soner Can Özer'in Plak Framöre Orkestrası'yla birlikte yaptığı Kıyamet Sanfonisi eseriyle ara vermiş olalım.

Herkese tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Sayfiye programındasınız. İstanbul'un yazları ve yaz yangınları, daha doğrusu genel anlamda büyük yangınları ile ilgili yaptığımız bu programın sonuna doğru geliyoruz. Birçok açıdan yangınları değerlendirdik. Şimdi bir de muhakkak şundan da bahsetmek gerekir ki yangınların özellikle Osmanlı döneminde 18. yüzyılda, 19. yüzyılda sultanın meşruiyetiyle ilgili bir anlamı var. Yangın olduğu zaman sultanın ve yönetimin yeterliliği aslında sorgulanmış oluyor. İstanbul'da da çok sık yangın çıkıyor ve dolayısıyla bu yangınların hatta bir kısmı da, önemli bir kısmı da kundaklama olarak çıkmış oluyor ya da kundaklama şüphesi olmuş oluyor. Dolayısıyla yönetimin yeterliliği hep bir sorgulama oluyor ve bunun sonunda da işte çeşitli cezalandırmalar, görevden almalar geliyor. İşte vezir olsun, yeniçerilerin başı olsun ya da işte yangının çıktığı yerle ilgili diyelim ki tersane emini olsun. Çeşitli görevden almalar, cezalandırmalar görüyoruz bu süreçte. Yine bir başka önemli nokta, sultanın yangın bölgesine gitmesi. Çünkü İstanbul'da günlerce süren çok büyük yangınlar oluyor ve sultanın oradaki varlığı aslında bir tür güvence veriyor insanlara ya da o amaçla sultan gidiyor oluyor. Ve hatta sultanın daha böyle yangın bitmeye yakın gittiğine dair, yani gücünü göstermek için bunu tercih ettiğine dair anekdotlar da var. Bu bilgilerin yine kaynağını söyleyeyim. Süreyya Faruki'nin Surviving İstanbul kitabından, İstanbul'da Yaşam Mücadelesi diye çevrilmiş olması lazım. Ya da daha doğrusu çevirisi öyle değil ama hani bu bir hayatta kalma mücadelesi. Buradan alıntılıyorum. Tabii aslında benzer meşruiyet sorgulamalarını farklı şeylerde de görüyoruz. Mesela 2. 3. bölümde bahsettiğimiz salgınlarda da ya da su, İstanbul'un su sorununun çözülmesinde de bu tarz bir yönetimin meşruiyeti sorgulamasını daha ilerleyen dönemlerde ve hatta Cumhuriyet döneminde de görüyor oluyoruz. Şimdi buna çok detaylı girmeye vaktimiz yok bu bölümde. O yüzden ben hızlıca bahsetmesem olmayacak olan bölüme atlamak istiyorum. Ve Tanzimat döneminde yapılan düzenlemelerle yangın alanlarının yapılaşmaya açılmasını kısaca dillendirmek istiyorum. Çünkü bu önemli. Daha öncesinde yanan konutlar büyük ölçüde oldukları gibi yeniden yapılıyorlar. Çok hızlı olmasa da bu süreç. Ancak Tanzimat döneminin modernleşme arzusu bu yangın alanlarını kıymetli kılıyor ve yangın alanları bir tür kentsel dönüşümün öncüsü olmuş oluyorlar. Tabii bu da bugün baktığımızda bence anlamlı bir paralel diye düşünüyorum. Çünkü bugünkü kentsel dönüşüm kanunu da aslında bir afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun, resmi adı bu. Ve yine bir afet ve kentsel dönüşüm bağlantısını güncel olarak da görüyoruz. Tabii bu kentsel dönüşümün ve şehrin yoğun yapılaşmasının sıcaklar ve şehirde sıcakların nasıl hissedildiği ile ilgili nasıl bir etkisi var, onu apayrı bir bölümde konuşacağız. Ama şimdi süremizin sonuna geldik. Bitirmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu programda tarihi kaynaklara ve arşiv kaynaklarına bakıyoruz. İstanbul'un yazlarını ve yaz sıcaklarının tarihini anlamak için. Ama bir yandan da sizden de Sözlü Tarih Projesi'ne katkı sunmak için kendi hikayelerinizi, kendi varsa fotoğraflarınızı, videolarınızı bekliyoruz. Sayfiye İstanbul, bitişik yazacaksınız. Sayfiye İstanbul sosyal medya hesaplarından bunu nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Bu programda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 13 Nisan 2026 tarihli programın tekrarını dinliyorsunuz.
2: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahu Akgün'e teşekkür ederiz.
2: Merhaba, iyi haftalar. Apaçık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bugün Berlin'den bir konuğum var. Küratör dostum Ulia Soley. Ulia, hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Sen neredeyse bir yıla yakın zamandır Berlin'desin artık ama Hariçten Sanat dinleyicileri en azından seni İstanbul'da, Türkiye'de farklı kurumlarda gerçekleştirdiğin küratörlüğünü, işte proje yöneticiliğini, editöryel çalışmasını yürüttüğün pek çok sergi, kitap ve projeden, programdan hatırlıyor olmalı. Biraz hariçten sanat bünyesinden bakacak olursak, örneğin British Council'ın açık çağrıyla yaptığı bir duvarları olmayan müze projesi vardı. Londra merkezli koleksiyonlarını ele alan sanal bir sergi oluşturma projesi vardı. Onun için seninle söyleşi yaptığımızı hatırlıyorum. Pera Müzesi'nde zamanında benim de hani davetli bir küratör olarak çalıştığım Mektep, Meydan, Galatasaray gibi pek çok sergide proje yöneticiliği, editöryel çalışmalar, koordinasyon, eş küratörlük yaptın. Aynı zamanda Pera Müzesi senin en yoğun kurumsal deneyimin olduğu için orada pek çok serginin küratörlüğünü de üstlendin. Ama bir süredir, Haziran ayından beri artık başka bir kurumun dünya çapında önemli, Avrupa'nın en önemli ulusal sanat müzelerinden, çağdaş sanat koleksiyonlarından birine sahip olan bir kurumda, Hamburger Bahnhof'ta. Tekrar hatırlatalım, Berlin'de bir kurum ama Hamburger tren istasyonunun dönüştürülmesiyle oluştuğu için isminde bir Hamburg adı geçiyor. Orada küratöryel çalışmalarına devam ediyorsun. Ulia, şuradan girmek istiyorum konuya. Nasıl gelişti bu Berlin'e taşınma sürecin, Hamburger Bahnhof'ta çalışmaya başlama sürecin?
3: Bu süreç aslında geçtiğimiz sene açılan bir açık çağrı bir pozisyon oluşturulmasıyla başladı. Saha Derneği'nin Hamburger Bahnhof'la bir işbirliği yapması sebebiyle bir küratör pozisyonu açıldı. Ben de bu pozisyona başvurarak aslında bu yolculuğu başlatmış oldum. Dediğim gibi geçtiğimiz sene Haziran ayından beri buradayım. Ve de müzede birçok farklı projede görev alıyorum. Ve küratöryel ekibe katıldım.
2: Harika. Peki hemen şunu sormak istiyorum. Tabii şimdi sen İstanbul'da yaşayıp çalışıyordun. Yurt dışında da eğitim gördün. Sonuçta yurt dışı deneyimin de var St. Martin's College'dan örneğin. Ama ilk kez yurt dışında bir sanat kurumunda çalışıyorsun. Dolayısıyla üstelik de Pera Müzesi'nde çalıştığın dönemde de hem oranın koleksiyonuyla ilgili projeler, programlar, yayınlar ortaya koyuyordun. Hem sergilerin küratöryel ekiplerinde küratör ya da başka ünvanlarla yer alıyordun. Ama dolayısıyla üstelik de Pera Müzesi'nde çalıştığın dönemde de hem oranın koleksiyonuyla ilgili projeler, programlar, yayınlar ortaya koyuyordun. Hem sergilerin küratöryel ekiplerinde küratör ya da başka ünvanlarla yer alıyordun. Ama aslında benim takip edebildiğim kadarıyla böyle bağımsız

0: yaptığım küçük işbirlikleri ya da işte onların bir basın toplantısını bile nasıl organize ettiklerini bildiğim için hani çok farkındayım oradaki yapıların. Böyle bir kuruma gitmek seni nasıl hissettirdi ya da neredeyse işte yazdan beri süre gelen hani gündelik çalışma hayatın rutinin içinde kendini nasıl hissediyorsun? Onu sormaya çalışıyorum.
1: Evet, aslında 12 yıldır Peri Müzesi'ndeydim ve Peri'nin tabii çok daha buraya kıyasla küçük bir ekibi olduğu için Peri'de çok farklı roller de üstlendim bu 12 yıl boyunca. Ama tabii ki hani daha küçük ölçekli bir kurumda yoğun ve dinamik bir şekilde çalışmakla burada çok daha geniş bir ekibin parçası olmak birbirinden çok farklı deneyimler. Küratöryel ekipte 7 kişiyiz örneğin. Burada hani meslektaşlarımla sürekli bir alışveriş içinde olmak, iki direktörle çok yakın bir çalışma ilişkisi içinde olmak, hani eski deneyimlerimden daha farklı diyebilirim. Ama çok heyecan verici benim için çünkü bir yandan da böyle hani uluslararası ölçekte çok başarılı işlere imza atmış olan benim de aslında çok eskiden beri çok çok severek takip ettiğim bir kurumun parçası olmak beni çok heyecanlandırdı ve hala yani şu anda bu ekibin parçası olmak yani hem heyecan verici çok mutluluk verici bir şey.
0: Hem
1: Biraz böyle
0: deneyimli, öğretici bir süreçtir de aynı zamanda.
1: evet kesinlikle ve işte ne bileyim ayda bir yaptığımız küratöryel toplantılar özellikle böyle çok öğretici biraz böyle güncel sanat bugün ne ifade ediyor, sanat tarihinden nasıl bahsediyoruz, sanatın geleceği nereye gidiyor, bu sorulara cevap vermeye hep birlikte çalışıyoruz ve böyle bu sorulara benim zaten üzerine düşündüğüm sorulara bu kadar böyle tecrübeli ve hayranlık duyduğum bir ekiple beraber cevap aramak gerçekten çok keyifli.
0: Ne güzel. Hamburger Bahnhof, yani Berlin'in önde gelen güncel sanat kurumlarından ve aynı zamanda koleksiyonuyla da ön plana çıkan bir ulusal koleksiyona da sahip olması bakımından çok değerli. Tabii biraz Almanya'daki hem tarihte hem günümüzdeki Türkiye kökenli nüfusun ve hatta bu alandaki yaratıcı ların da etkisiyle Hamburger Bahnhof hep Türkiye ile böyle işbirlikleri, diyalogları, Türkiye'den sanatçılara yer vermesi vesaire söz konusu oldu. Öyle bir bağ da var. Bu anlamda da kıymetli buluyorum. Hani benim aklıma gelenler ilk, tabii benim de çalışmakta olduğum için uzun süredir müdahil olduğum Semiha Berksoy retrospektifi için İstanbul Modern'le yürütülen küratöryel ve işbirliği ve proje ortaklığı diyelim. Sergi geçen Aralık'ta Hamburger Bahnhof'ta açıldıktan sonra daha geniş bir versiyonuyla hali hazırda sonbahara kadar İstanbul Modern'de izleyiciyle buluşuyor. Ama geçmiş pek çok örnek var. Cevdet Erey'in orada yeni bir iş siparişi alarak bütün o hakikaten tren garının ana alanını dönüştürmesi, üstelik de Bergama Tapınağı'nın dan yola çıkarak ondan esinlenerek ortaya koyduğu ve pek çok müzik ve etkinliğe de yer açan bir program. Zaten müzik ve sanat alanındaki programların bir parçasıydı. Gülsün Karamustafa için yapılmış çok değerli bir sergi var yine geçmişte. Ölü Durmuşoğlu'nun da katkılarını o sergiyi hatırlıyorum. Benim hatırlamadığım pek çok hani grup sergisinde, koleksiyon bünyesinde eminim iş ve proje vardır ama müzenin eş direktörleri de İstanbul'la Türkiye ile her zaman çok yakın olmuş iki isim. Sen ve Till, buradan onları analım ve selam söyleyelim. Üstelik de dünyanın, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bu coğrafyada da son derece bilgi ve bağlantı sahibi iki insan. Özellikle Sam, hani Lübnan kökenli olmasıyla, Doğu Akdeniz havzasına olan merakıyla çok çok kıymetli. Ama İstanbul'da da sergi açmış, İstanbul'da da sergi küratörlüğü yapan, ne bileyim Orta Doğu sanatına da meraklı, işte çok heyecan duyan. Eminim senle çalışırken de senden belki onların deneyimleri daha fazla olmakla birlikte senin de bakış açına, perspektifine, yeni önerilerine son derece açık olabilecek isimler gibi geliyor. Hemen buradan konuyu Sem'le birlikte, yani müzenin direktörüyle ortak küratörlüğünü üstlendiğiniz şu anda yeni açılan sergiye getirmek istiyorum.

0: Bu işbirliği nasıl doğdu? Sen de böyle gelir gelmez ayağının tozuyla bence çok da güzel hem katkıda bulunduğun hem belki yine kendi küratöryel pratiğine de bir şeyler kattığın bir deneyim geçirmiş oldun. Seninle bu söyleşiyi de hemen akabinde gerçekleştiriyoruz. Sıcağı sıcağına nasıl gelişti süreç ve nasıl bir sergiden bahsediyoruz? Anlatır mısın?
1: Tabii. Şilpa Gupta'yla aslında ben yeni işe başladığımda projede şekilleniyordu. Biraz böyle güzel bir denk geliş diyebilirim zamansal olarak. Bu yüzden de hani Sam'le beraber yürüttüğümüz bir proje oldu. Yani Şilpa'nın işlerini zaten çok beğenerek takip ediyordum ama kişisel bir sergide onunla beraber çalışmak gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Ve aynı zamanda da Sam'le beraber küratörlüğünü üstlenmek de benim için çok böyle öğretici bir süreç oldu gerçekten. Mumbai doğumlu bir sanatçı ve atölyesi orada yaşıyor ve çalışıyor. Sergiyi de aslında biraz böyle Şilpa'nın son 20 yıldan işlerini bir araya getiren bir sergi olarak kurguladık. Biraz böyle hani hem son dönemden daha yeni yaptığı işlerine yer verdiğimiz bir sergi ama pratiğine dair de fikir verebilecek kadar aslında olabildiğince kapsamlı bir sergi ortaya koymaya çalıştık. What Still Holds başlığını taşıyor sergi. Yani hala ayakta duran gibi çevirebilirim belki. Biraz böyle içinden geçtiğimiz bu zor dönemde hala ayakta duran neler var bunlara bakan gibi. Ve merkezinde Truth isimli büyük çaplı bir yerleştirme yer alıyor. Aslında bütün sergiyi Truth işinin etrafında kurguladık.
0: Peki
1: Truth
0: hakikat
1: yani hakikat.
0: ötesinden bahsettiğimiz bir dönemde hakikate dair ve serginin merkezinde yer alan bir iş nasıl ve Şilpa ve siz nasıl konumlandırıyorsunuz bunu?
1: Tam da buradan aslında çok böyle doğru bir zamanda bu işi gösterdiğimizi düşünüyorum. Aslında işin kendisini de biraz belki anlatayım. Hakikat kelimesinin harflerini dağınık bir şekilde ve çok büyük ölçekli bir şekilde bir odaya dağılmış bir şekilde görüyoruz yerleştirmede. T harfi yerde uzanır halde diğer harfler de böyle odaya girdiğinizde ilk anda hemen okunmayan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor ve harflerin arasında dolaşarak altından geçerek ya da odanın içine inşa edilmiş merdivenlere çıkıp yukarıdan ona bakarak yani çok çeşitli perspektiflerden bu kelimeye bakıyoruz aslında. Bir anlamda bir agora da yaratıyoruz orada ve böyle sanki hakikati ortaya almışız da inceliyormuşuz ve anlamaya çalışıyormuşuz gibi.
0: Ya da hakikatin başında bir şey gelmiş ve siz olay yeri incelemesi yapıyormuşsunuz gibi de. Şey olmuş yani hakikat bir dağılmış sanki. Bir kaza geçirmiş ya da bilmiyorum bir ihaleye uğramış. Şunu da sorabilir miyim araya girip? Şimdi Hamburger Bahnhof girişte birazcık söylemeye çalıştım ama eminim bizi pek çok insan Berlin'den de dinliyor ya da dinleyecektir aynı zamanda. Burası eski bir tren garından dönüştürülmüş bir yer. Dolayısıyla birbirinden çok farklı, aslında müze olarak da inşa edilmediği için artıları eksileri olan biraz değişik bir sergi mekanı. Birbirinden çok farklı özelliklere sahip yerleri var. Şilpa Gupta'nın sergisini siz neresinde konumlandırdınız?
1: Bu sergi Kleihusalle'de orta alanda bulunan historic hall dediğimiz o ana sergi alanının hemen sağ tarafından giriliyor bu mekana. Ve Joseph Beuys'un yani şey koleksiyondaki eserlerinin yer aldığı sergisiyle aynı alanı paylaşıyor Shilpa Gupta'nın sergisi. Bu aslında Beuys'un işleriyle diyalog içinde yapılan sergilerin dördüncüsü. Dolayısıyla hani bu Sam ve Til müzenin direktörlüğüne geldikten sonra başlattıkları bir seri olarak kadın sanatçılara odaklanan Ve Boyzu hep güncel kadın sanatçılarla bir diyalog içinde ele alan sergilerin dördüncüsünü görüyoruz şu anda Şilpa'yla beraber. Ve gerçekten Boyzu'la pratiklerinde de çok paralellikler var. Tabii ki bambaşka bağlam, zaman ve coğrafyalardan gelen iki sanatçı ama bence Şilpa'nın işlerinin perspektifinden Boyz'a yeniden bakmak da çok keyifli oldu bu süreçte.
0: Aynı zamanda tabii bir koleksiyon nasıl aktive edilir, bugünden üzerine nasıl düşünülür, sanatçıların ve küratörlerin pratiğini etkilemeye nasıl devam eder ya da onlarla ilişkiye girmek bu açıdan da çok kıymetli. Geçmiş birkaç örneğini görme fırsatı bulmuştum. Ondan evveliyatında da tabii ki Hamburger Bahnhof'un koleksiyonun en değerli parçalarından biri Boyz koleksiyonu böyle bir bütünlüklü olarak o açıdan da kıymetli şüphesiz. Harika, sergi ne kadar devam ediyordu Ulya? Yeni açıldı yani Mart 2026'da açıldığını buradan izleyiciye hatırlatmış olalım.
1: Evet, sergi 3 Ocak 2027'ye kadar devam ediyor. Oldukça uzun bir süre diyebiliriz aslında. Berlin'e yolu düşenlere buradan duyurulur.
0: Bir yayında hazırladınız mı? Bu sergi bağlamında ya da bir kamusal program olacak mı?
1: Sergiye eşlik eden bir yayın da var. Aslında tüm süreci sergilere bir yayın da eşlik ediyor. Şilpa'nın sergisi için de yine bu şekilde bir yayın hazırladık. Sam Bardulli'nin küratöryel metniyle başlıyor. Benim Şilpa'yla yaptığım oldukça uzun bir röportaj var. Ve de Nancy Adajanya'nın Şilpa'nın üzerine yazdığı çok çok güzel bir makale var yayında. Ve de yerleştirme fotoğraflarına da yer veriyoruz her yayında. O yüzden de böyle serginin aslında çok da arşivi niteliğinde bir yayın da hazırlandı.
0: Üstelik Almanca, İngilizce yayımlanır genelde kitaplar. Dolayısıyla benim gibi Almanca bilmeyenlerin de rahatlıkla karıştırabileceği bir kitap olduğunu tahmin ediyorum.
1: Evet.
0: Harika. Peki Ulya, umarım yani Şilpa Gupta Türkiye'de de işlerini görme fırsatı bulduğumuz ya da yurt dışında pek çok müze ve Biennale'de ne güzel ki işlerini takip edebildiğimiz bir sanatçı. Ben de yolumu o zamana kadar Berlin'e de düşürebilirsem mutlaka daha ayrıntılı izlemek isterim. Ama Hamburger Bahnhof'ta başka neler oluyor? Senin hem önünde eminim gelecek sergiler vardır ama onu sona saklayalım isterim. Halihazırda ne gibi programlar var? Mesela yine Türkiye'deki izleyicilerin de pratiğine aşina olduğu Kader Atia gibi çok kıymetli, Cezayir kökenli, Fransa ve Almanya'da çok vakit geçiren, pratiğini devam ettiren bir isimle bir söyleşim var. Çok yoğun kamu programları, söyleşiler, tartışma platformları yürüttüğünü biliyorum. Yani sen ve Til oraya direktör olduğundan beri bu anlamda çok büyük bir hareketlilik getirdiler ve orayı bir tartışma, diyalog platformuna dönüştürmeyi başardılar. Sadece sanatçı söyleşileri ya da panellerle değil şüphesiz, aynı zamanda etkinliklerle ve hatta partilerle mekanın çok rahat deneyimlenebileceği, vakit geçirilebilecek, davetkar ve misafirperver bir şekilde yeniden kurgulamaya dair çabalarıyla vesaire. Dolayısıyla sen o program kısmında neler yapıyorsun? Kader Atia söyleşisiyle beraber ve onun dışında diye sorayım.
1: Evet, Kader Atiyer'le geçen hafta söyleşimiz oldu. Deutsche Bank'ın desteğiyle yapılan In Conversation serisi kapsamında her ay bir güncel sanatçıyı ağırladığımız bir program kapsamında onunla söyleştik. Bu işte yıl boyunca devam eden bir seri aslında ve her söyleşimizde ki farklı bir küratör ya da direktörler tarafından modere ediliyor. Onun dışında müzenin çok yoğun bir eğitim programı var aslında. Mesela Şilpa'nın sergisi için de hazırlanan öğrencilere, okul gruplarına turlar, yorumlama turları, atölye programları var. Şu an biraz böyle bunların üzerinde de çalışıyoruz bu sene için. Aslında 2026 müzenin 30. yıl dönümü olduğu için çok yoğun bir program var ve ben de aslında buna denk geldiğim için çok mutluyum. Kasım ayın için tam böyle aslında 30. yıl Kasım ayında büyük bir etkinlikle kutlanacak. Ve o zamana planladığımız böyle sanat tarihi üzerine bir yoğun bir konferans var. Biraz bununla ilgili çalışmalar başlamış durumda. Yine
0: Belli
1: 30. yıl
0: bir
1: kapsamında
0: periyodizasyonu var mı sanat tarihi derken? Belli bir dönemselleştirme söz konusu mu?
1: Aslında güncel bir yerden sanat tarihine bakış diyebilirim. Hani sanat tarihini konuşmaya nasıl devam edeceğiz gibi. Aynı zamanda aslında bu yıl gerçekleşecek projelerden biri Ayşe Erkmen'in müzenin cephesinde yer alacak bir yerleştirmesi olacak. Yazın devam eden her perşembe bir DJ'yi ağırladığımız Berlin Beats programı devam ediyor olacak. Müzedeki en keyifli etkinliklerden bir tanesi
0: Umarım
1: o
0: bir gün seni de DJ olarak görebiliriz. Çünkü pek çok partide aslında yapıyorsun. O da partide. Bizim bir şey neden olmasın?
1: Başka neden bahsedebilirim diye düşünüyorum. Ha, bir de aslında yine bu sene hayata geçireceğimiz müzenin online bir platformu olacak. Burada aslında koleksiyonu dijital platformlarda biraz daha görünür kılmak, çevrim içi olarak belki de Berlin'de yaşamayan ziyaretçilere, izleyicilere de Hamburg Gerbaunus koleksiyonu ve müzenin kendisiyle ilgili daha çok bilgi sunabileceğimiz bir platform kurma amacıyla yola çıktığımız bir proje var. Bu da Kasım ayında açılacağını umarak üzerine çalıştığım projelerden bir tanesi şu anda.
0: Harika. Peki şu anda Hamburger Bahnhof'a en azından yaza kadar gelsek Schilpa Gut'ta ve işte Boys koleksiyonu, müzenin kendi koleksiyonu dışında neler görürüz? Belki birazcık süre gelen program, sergi programından da o anlamda bahsedebilirsin.
1: Tabii. Şu anda devam eden Giulia Andreani'nin bir kişisel sergisi var. Sağdan Afif'in yine bir kişisel sergisi var. Petrit Halilay'ın An Opera Out of Time isimli bir operanın sergiye dönüştüğünü gördüğümüz bir sergisi devam ediyor. Onun dışında müzede Endless Exhibition, sonsuz sergi olarak tasarlanmış ve müzenin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş koleksiyondan işleri görebildiğiniz bir sergi devam ediyor. Annika Kars'ın videolarından oluşan bir kişisel sergisi var. Ve de aslında önümüzdeki ay açılacak olan Chanel Commission sergisi Lina Lapelite'nin We Make Years Out of Hours başlıklı katılımcı performatif bir yerleştirmesi var ve o da müzenin işte bu historic hall dediğimiz ana orta alanında gerçekleşecek ve aslında gündelik bazda tekrarlanacak, devam edecek performanslarla aktive olacak bir çalışma.
0: Çok önemli. Geçen yıl ilkinin açılış döneminde oradaydım. Yani Chanel'le yapılan bu işbirliğinin ilk edisyonunda o da çok ses getirmişti. Yani böyle hem Çekoslovakya'nın yerel doğal malzemelerine, yerel zanaat anlayışından yola çıkan hem de Berlin'in gece kulübü yaşamına da referans veren falan böyle çok çok kıymetli sesin de ön planda olduğu bir yerleştirmeydi. Geçmişte de bu belki girizgahta bahsettiğim Cevdet Erek gibi sanatçıların büyük ölçekli enstalasyonlarıyla yine işin içine müziği de dahil ettikleri ya da tırnak içinde senin de kullandığın gibi daha katılımcı alanı da aktive eden işlere büyük ölçekli komisyon enstalasyonlara yer veren alan. Dolayısıyla bu Chanel işbirliğinin devamı nasıl gelecek? Ben de merak ediyordum doğrusu. Çok heyecan vericiymiş. Bunları anlatmanı istememin sebeplerinden biri de kurumu çok iyi tanımayan izleyicilerin belki nasıl bir ölçekten ve çeşitlilikten bahsettiğimizi Hamburger Bahnhof bünyesindeki bu programasyonda onu daha iyi izah edebilmek ya da hakikaten Berlin'dekilerin ya da Berlin'e yolunu düşürebilecek olanların programları takip etmesi açısındandı. O zaman son belki verebileceğin bir erken bilgi varsa paylaşabileceğin ölçüde önünde bir sergi projesi daha var çalışmakta olduğun. Üstelik de şimdi ilk sergini ilk görev aldığın sergi Hamburger Bahnhof'ta bir solo sergiydi Schilpa Gut'ta ama bir grup sergisi üzerine çalışıyormuşsun. Anlatabileceğin kadarıyla bu aşamada en azından küratöryel araştırma sürecinin. Ondan da bahsedersen sanki programı tamamlarız.
1: Tabii ki Ekim ayında açılacak olan bir sergi üzerine çalışıyorum şu an. Yine direktörlerimizden Sam Bardu ile beraber küratörlüğünü üstlendiğimiz bir sergi olacak. 2000 ile 2011-2012 yılları arasında Hamburger Bahnhof'un Rikallen ismini verdiğimiz böyle aslında ana binaya bitişik bir uzun bir koridor olarak tarif edebileceğim holden bir tane daha böyle hemen binanın bitişinde yer alıyormuş ve burayı beş sanatçı bu dönemde atölye olarak kullanmışlar. Bu sanatçılar da Olafur Eliasson, Thomas Saraceno, Thomas Demand, Tacita Din ve Henrik Hakansson. Dolayısıyla bu hani Berlin'de çok da formatif bir dönemde aynı alanı stüdyo olarak paylaşan bu sanatçıların bu dönemin onların pratiğini nasıl şekillendirdiğine biraz bakan ve aslında daha bugün hani onların nasıl üretimler yaptığını da deneyimleme fırsatı bulacağımız bir grup sergisinde onları yeniden Hamburger Bahnhof'ta bir araya getiriyor olacağız aslında. Ve tam da aslında stüdyoların olduğu alanda Rikhallen'de gerçekleşecek bir sergi. O yüzden bunun için de oldukça heyecanlıyım şu an.
0: Çok ilginç ya, hayal meyal böyle bir bilgi hatırlamakla beraber şu anda bile senden öğrenmek istediğim, sana sormak istediğim pek çok soru zihnimde belirdi. Öncelikle 2000'li yıllardan bahsediyoruz. Yani 2000'lerin başı ile 2010'ların başı gibi bir dönemden. Bahsettiğin isimlerin hepsi o dönemde de oldukça kıdemli, tanınan, uluslararası kariyer inşa etmiş hatta sanatçılar, ama bugün geldikleri noktada çok daha, tırnak içinde kullanıyorum, hani ticarileşmiş, artık isimleri herkes tarafından bilinen, artık retrospektifleri ya da işte orta kariyer araştırma sergileri düzenlenen falan isimler. Onların 2000'li yılların başlarında diyelim büyük bir hani bir sanat kurumunun arkasındaki stüdyoları birlikte paylaşıyor olmaları falan çok çok heyecan verici. Ve senin de bahsettiğin gibi o yıllar tabii Berlin'de her şeyin mümkün olduğu, pek çok sanatçının dünyanın dört bir yanından Berlin'e yerleştiği, hem imkanlar ve işte daha kolay belki bazı şeylerin temin edilebilmesi, imkanların daha geniş olması, daha ucuz olması, hem ama onun ötesinde kentin böyle bir karşı kültürü ve hatta yeraltı kültürüne çok açık, yaratıcı her tür alanı böyle hani mutlulukla kabul ediyor, çılgınlığına sahip olabildiği bir dönem olması. Artık bugün pek de Berlin için bundan bahsedemiyoruz. Bahsedemeyeceğimiz pek çok daralmanın yaşandığı, dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi bir dönemde bu sanatçıların bir kısmı hala Berlin'de yaşayıp çalışıyorlar. Yani en azından bildiğim Olafur Eliasson hala orada böyle artık bir kendi fabrikası diyebileceğim nitelikte büyük ölçekli bir stüdyosu var. Kendi kadrosu Hamburger Bahnhof'un ekibi kadar falan olabilir. Bugün onlarla çalışmak böyle bir sergide, onlarla ve ekipleriyle de çalışmanız gerektiğini hatta tahmin edebiliyorum. Çünkü o ölçekte sanatçılar çoğu, Tacita Din falan da artık o noktalar. Bu nasıl hissettiriyor? Birebir de sanatçılarla çalışabiliyor musunuz? O aynı mekana dönüş onlara ne demek olacak? Gerçekten beşi aynı anda mı bütün bu mekanı kullanmışlar falan? Aklımda pek çok soru var. Hepsini ortaya atayım. Hepsini birden cevaplandırmak durumunda hissetme kendini lütfen.
1: Şöyle aslında benim için çok ilginç ve öğretici oldu gerçekten. Çünkü ben de yeni taşındığım bir şehirde şehri daha derinlemesine tanımak için de çok güzel bir fırsat oldu. Çünkü işte 2000-2012 arasına yeniden bakmak, o kadar heyecan verici bir zamanına Berlin'in yeniden bakmak ve bugünü değerlendirmek anlamında da benim için çok aslında böyle ufuk açıcı olduğu serginin araştırma süreci. Ve tabii ki dediğin gibi hani çok geniş ekiplerle çalışan sanatçılar birebir de bir araya geliyoruz sergi üzerine. Onlarla beraber konuşuyor, düşünüyor olmak hani hangi işlerinin sergiye dahil olmasının ne ifade ettiği ama bir yandan da aslında o dönemi onlardan dinliyor olmak ya da ekiplerinde de mesela o dönemde stüdyoda çalışan kişilerle bugün hala çalışan kişiler var. Dolayısıyla hani sanatçılar ve ekipleriyle beraber bu döneme, bu yakın geçmişe bakmak ve hani oradan çıkarıp izleyiciyle paylaşabileceğimiz güzel anları ya da işte pratiklerini şekillendirmiş bir takım detayları paylaşıyor olmak çok benim için de değerli bir deneyim oldu ve Berlin'e bakışımı da şekillendiren bir deneyim oldu.
0: Hulya, çok teşekkür ederim. Ekim'deki bu sergiyi de merakla şimdiden bekliyoruz ve Kasım'da da 30. yıl kutlamalarının herhalde doruk noktasını hep birlikte hem bu sanat tarihi konferansıyla hem dijitalizasyon projelerinizle hem yeni sergilerle ve diğer pek çok etkinlikle deneyimleyeceğiz. Çok teşekkür ederim sana.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere en yakın zamanda.
0: Aynı şeyi diliyorum. Ulya Soley ile birlikteydim. Hariçten Sanat programında Apaçık Radyo'da onun Berlin'de çalışmakta olduğu, küratöryel çalışmalarda bulunduğu Hamburger Bahnhof'taki projelerinden bahsettik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ahu Akgün'e teşekkür ederiz.
3: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
4: Okay, Tokyo.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bartra.
1: Sevgili dinleyiciler, Hariçten Sanat programında bu hafta 13 Nisan 2026 tarihli programın tekrarını dinlediniz.
2: Şimdi ve burada.
3: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Haftanın ilk Dünyanın Cazı programında birlikteyiz. Ben Nazlı Toprak. Babalar Günü'nün bir gün sonrasında bugün sizlere ben de doğrudan ya da dolaylı baba çocuk ilişkileri, aile bağları, kuşaklar arası öyle bir seçki hazırladım. Ve programımıza da bestesi aslında Horace Silver'a ait olan Song for My Father ile başladık. Yıllar boyunca pek çok müzisyen tarafından yorumlandı. Ve biz bas gitarın yaşayan efsanelerinden Victor Wooten'ın 2008 tarihli Palm Mystery albümünde yer alan bu klasik parçanın kendi enerjik yaklaşımıyla programımıza getirdik. Tabii Babalar Günü özel programı deyince herhalde listeye Horace Silver'ın Song for My Father parçasıyla başlamak gerekir. Ben de Horace Silver'dan değil ama bir günümüz versiyonuyla programımıza başlamak istedim. Evet, Victor Wooten'dan sonra şimdi bu parçanın bestecisine gelelim. Horace Silver'a kulak verelim şimdi de. Hard bop akımının kurucu isimlerinden piyanist, besteci Horace Silver, Portekizli bir göçmen olan babasının kültüründen, ritimlerinden sık sık ilham aldığını hep söyler. Ve biz şimdi onun 1958 Newport Jazz Festivali'nde kaydedilen canlı yorumuyla radyolarımıza geliyor. Horace Silver'ın en sevilen bestelerinden biri Senior Blues.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. That was I Will Sing Your Blues. Right now, we'd like to close out with our theme song. We'd like to feature all the fellas, Lou Hayes, Lou Smith, Eugene Taylor, and Junior Cook, a little thing we call Cool Eyes.
1: Evet, Horace Silver idi. Şimdi aynı bestenin Senior Blues'un farklı bir yorumunu dinleyelim. 1965 yılında flütçü Herbie Mann, caz ile Afro, Küba, Brezilya ritimlerini buluşturan öncü müzisyenlerden biriydi. Ve o da Horace Silver'ın Senior Blues'unu Latin renklerle yeniden yorumluyor. Bir beste işte böyle farklı kuşaklar, farklı müzisyenler tarafından farklı versiyonlarla yeniden hayat buluyor. Dinleyelim bu sefer Herbie Mann yorumuyla.

Evet, Herbie Mann yorumuyla Senior Blues'du. Şimdi programımızın temasını doğrudan taşıyan bir parçaya gelelim, kulak verelim. Trompetçi Freddie Hubbard henüz kariyerinin başlarındayken kaydetmişti Here to Stay albümünü 1962 yılında. Bu albümde hard bop geleneğinin güçlü örneklerinden biri var. Father and Son parçası. Evet, işte dinleyelim.

Evet, Kolmessi'nin en akılda kalan bestelerinden Father and Son'u trompetçi Freddie Hubbard yorumuyla dinledik. 1962'de kaydedildi dedim ancak Blue Notes'tan 1976 yılına kadar yayınlanmıyor. Tabii kadroyu da söylemeden olmaz. Trompette Freddie Hubbard'a, tenor saksafonda Wayne Shorter, piyanoda Cedar Walton, bassa Reggie Workman ve davullarda Philly Joe Jones eşlik etmişti. Evet, geçiyoruz. Şimdi Neil Young'ın unutulmaz bestesi Old Man'e. O da yıllar içinde pek çok müzisyen tarafından yorumlandı. Biz bugün Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda bir gün gecikmeyle Babalar Günü özel programında bu parçayı modern caz piyanosunun önemli isimlerinden Brett Meldow yorumuyla dinleyeceğiz. Sanatçı bu eseri Space Cowboys filminin müzikleri için yapmıştı. İşte son derece lirik, duygusal bir yorumla dinliyoruz Old Man.

Space Cowboys bir Clint Eastwood filmiydi, 2000 tarihli. Tabii hep filmlerinde bilirsiniz, müziğe özel önem verir. Country ve caz dünyasından güçlü müzisyenleri bir araya getirmişti bu filmin soundtrack'ı için. Joshua Redman, işte dinlediğimiz Brad Mehldau ya da Willie Nelson gibi country sanatçıları var bu soundtrack'te. Evet, biz de Brad Mehldau'nun Neil Young'ın klasikleşmiş Old Man yorumunu dinledik. Ve şimdi sırada caz tarihinde aile boyu müzisyen deyince akla gelen ilk isimlerden biri herhalde Marsalis ailesidir. Ben de Mehldau'nun Neil Young'ın klasikleşmiş Old Man yorumunu dinledik. Ve şimdi sırada caz tarihinde aile boyu müzisyen deyince akla gelen ilk isimlerden biri herhalde Marsalis ailesidir. Ben de onlardan bir parça.

1980'lerden beri oğullar genç yetenekler olarak sahneye çıkıp hala çok özel, önemli yerlerini koruyorlar. Kardeş tabii Wynton Marsalis trompetçi, saksafonda Branford Marsalis. Hatta genç aslanlar ve tromboncu Del Feo ve davulcu Jason da küçük kardeşler. Fakat aile olarak aslında hiç bir araya gelip stüdyoya girip kayıt yapmamışlar. İşte şimdi dinleyeceğimiz kayıt 2001 tarihinde New Orleans Üniversitesi'nde piyanist ve eğitimci babaları Elis Marsalis ile birlikte onun işte caz bölümünden emekliliğini kutlayan bir özel bir konserde ailece sahne alıyorlar. Bastaroğlu'nun Görün de var. Aile üyeleri burada üçlü, dörtlü, altılı kombinasyonlarda standartlar ve özgün eserlerden oluşan canlı bir program sunuyor. Ve bu bir kayıt haline geliyor. İşte hem bir araya tüm aile fertleri geliyor hem de New Orleans geleneğinin o sıcaklığını da dinleyicilere taşıyorlar. Biz de şimdi bugün Elis Marsalis'in o piyano performansı ile birlikte Swinging at the Heaven parçasını dinleyeceğiz. Ve Babalar Günü özel programında herhalde bundan daha uygun bir aile portresi olmaz dedim. Dinleyelim.

Evet, Marsalis ailesinden dinledik. Bu canlı kayıt Agile Celebration albümü olarak yayınlanmıştı. Ve şimdi geçiyoruz Almanya'nın saygın, deneyimli davulcularından Wolfgang Hafner'in 2015 tarihli albümü Kind of Cool'a, Cool Jazz kahramanlarına saygı duruşunda bulunduğu bir albüm. Finlandiyalı saksafoncu Jukka Perko ile birlikte. Wolfgang Hafner benim Avrupa'nın cazı programlarında da sık yer verdiğim sanatçılardan. 40 yıllık herhalde kariyeri vardır. Al Cohn, Joe Pass, Stilbronner ile birlikte de kayıtlar yapmıştır. Dinleyeceğimiz Kind of Cool albümünde piyanoda Jan Lundgren ve trombona Nils Landgren'de Avrupa cazının önde gelen müzisyenleri sanatçıya eşlik ediyor. Ve biz bir blues, bir swing, neşeli bir blues parçası dinleyeceğiz. Nat Adderley'nin bestesi One for Daddy O.

Evet, bugün Apaçık Radyo'da Dünyanın Cazında Babalar Günü özel programımızın sonuna yaklaşırken kapanışı yine aile bağlarını çağrıştıran diyeyim bir klasikle yapalım. Ama öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. Ben babamı kaybedeli 20 yıl oldu ama hep yanımda diyeyim ve sizler de bu programı karada, havada, denizde, nerelerde dinliyorsanız umarım siz de sıcak, duygu dolu bir saat geçirmişsinizdir benimle. Ve son parçamız Cole Porter'ın 1938 tarihli ünlü bestesi My Heart Belongs to Daddy olacak. Peki kim seslendirecek? Bariton saksafonun büyük ustası Jerry Mulligan ve trompetin dev ismi Chet Baker. Yeniden buluşmuştu 1957 tarihli albümlerinde Reunion with Chet Baker albümünde. Romantik bir parça ama işte başlığında Daddy sözcüğü nedeniyle bugün böyle bir hoş bir kapanış seçeneği olduğunu düşündüm. Tüm babalarımıza, kendisini baba gibi hissedenlere aramızda olsun olmasın sevgiyle diyorum. Ve bu hafta çok daha iyi haberler alacağımız umut dolu günler dileğiyle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

0: down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: The car is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
4: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
5: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
6: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
7: 10'arım çağı. Adil geçiş için iklim istihdamı. Hazırlayan ve sunanlar Tuna Emren, Suda Simmeriç ve Özdeş Özbay. Salı günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
8: ...2050 yılında 200 milyonu aşan sayıda iklim mültecisi ortaya çıkabilir.
2: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi. Sizlerle bugün Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Asya İklim Durumu raporundaki okyanus ısısı rekorlarını, Batı Avrupa'yı kasıp kavuran sıcak hava dalgasını, IUCN'in imparator penguenleri tehlike altına alan açıklamasını, Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin veri merkezleri raporunu, iklim ağının COP31 Başkanı Murat Kurum'un emisyon azaltım çağrısına verdiği desteği, Ava Mahmuz projesinin bilirkişi keşfini ve Salihli Ovası'nı tehdit eden jeotermal enerji projesine mahkeme tarafından durdurulmasını ele alacağız. İlk durağımız Asya, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 17 Haziran'da yayınladığı Asya İklim Durumu 2025 raporuna göre Asya'daki okyanuslarda depolanan ısı geçen yıl rekor seviyeye ulaştı. 700 metre derinliğe kadar olan okyanus ısı içeriği 1991-2020 ortalamasının metrekare başına yaklaşık 700 milyon jul üzerinde ölçüldü. Hint Okyanusu, Batı Pasifik, Arktik'in bazı bölümleri ve Hazar Denizi aynı anda sıcaklık dalgası yaşadı. Deniz rekorları yüksek çıktı. Pakistan'da muson yağışları binden fazla kişinin ölümüne yol açtı. Sri Lanka'da Ditwah kasırgası yıllık yağışın %10'unu 24 saatte boşalttı. Japonya, Çin ve Güney Kore tarihlerinin en sıcak yazını yaşadı. Rapor La Nina deseninin yerini El Nino'ya bırakmasıyla önümüzdeki bir yılda Güneydoğu Asya'da kuraklık ve orman yangını risklerinin de artacağı uyarısında bulundu. Gelelim Avrupa'ya. Fransa hafta sonu için ülkenin üçte birinden fazlasını kapsayacak kırmızı alarm sıcak hava uyarısı yayınladı. İspanya ve Portekiz'in 45 santigrat dereceye ulaşması bekleniyor. Paris ve diğer Batı Avrupa kentleri günlerce mevsim normallerinin 10 ila 5 santigrat üzerinde sıcaklıklar yaşıyor. Avusturya'da Bad Deutsch-Altenburg istasyonunda 20 Haziran sabahı yılın ilk 36 santigrat derecesi kaydedildi. Fransa hükümeti müzik festivalinde alkol tüketimini sıcak nedeniyle yasakladı. Sağlık kurumları yaşlı ve kronik hasta bireyler için özel önlemler çağrısında bulundu. Ve üçüncü haberimiz biyolojik çeşitlilik konusunda Uluslararası Doğa Koruma Birliği yani IUCN Dünya Çevre Günü açıklamasında İmparator Penguen ve Antarktika Kürk Foku'nun artık tehlike altında olduğunu duyurdu. İki tür de iklim krizinin doğrudan kurbanı. Antarktika'da deniz buzunun azalması penguen kolonilerini bütünüyle yok ediyor. Deniz suyu sıcaklığının artması ise fokların temel besini olan krili avlanmayı zorlaştırıyor. IUCN açıklaması, rekor sıcak hava dalgaları, kontrolsüz orman yangınları ve eriyen buzulların türleri yok oluşa, ekosistemleri ise çökmeye yaklaştırdığını vurguladı. Dördüncü haberimiz dijital ekonomi cephesinden. Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nin 3 Haziran'da yayınladığı rapora göre dünyadaki veri merkezleri 2025'te 448 milyon terawatt saat elektrik tüketti. Bu rakam bir ülke olsaydı veri merkezlerinin dünya elektrik tüketiminde 11. sıraya yerleştirirdi. Aynı yıl 1,5 trilyon litre suya yakın da bir miktar kullanıldı ve 208 milyon ton sera gazı salındı. Bu emisyon Arjantin'in yıllık toplamına eşdeğer. Yapay zeka uygulamaları mevcut veri merkezinin enerjisinin %20'sini oluşturuyor. Bu oran önümüzdeki 5 yılda %40'a çıkması bekleniyor. Ve Türkiye'ye gelelim. İklim alanında çalışan 17 sivil toplum kuruluşundan oluşan iklim ağı, Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nın kapanışında açıklama yaptı. Ağ, COP31 Başkanı ve Çevre Bakanı Murat Kurum'un Bonn'da yaptığı, "Bugünden daha iyiye gidebileceksek bugünü düşürmemiz lazım." çıkışına umut verici buldu ve Türkiye'nin artıştan azaltım hedefini terk edip mutlak azaltıma geçmesi, 2035 iklim hedefini güçlenmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada COP31 Başkanlığı'nın %35'lik elektrifikasyon hedefinin ancak fosil yakıtlardan, özellikle de kömürden adil bir çıkışla birlikte anlamlı olabileceği vurgulandı. Gelelim İstanbul Ava'ya. Bir hukuk haberi var. Ava kıyılarında yapılması planlanan Mahmuz projesi ve imar planları hakkında açılan dava kapsamında mahkeme keşfi 16 Haziran'da bilirkişi heyetinin katılımıyla gerçekleşti. Şile Kent Konseyi, Ava Yaşam Dayanışma Derneği, bölge sakinleri ve muhtarlar saha incelemesinde bulundu. Kent Konseyi açıklamasında kıyı ekosistemini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan bu ölçekteki müdahalelerin yalnızca plan kararlarıyla değil, bilimsel veriler, teknik analizler ve uzun dönemli gözlemler ışığında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bilirkişi raporu önümüzdeki haftalarda mahkemeye sunulacak. Bölge sakinleri kıyı ekosisteminin, deniz hareketlerinin ve yerel turizmin kalkınmasının uzun dönemli izlenmesini talep ediyor. Geldik son habere. Manisa Salihli'den mahkeme Salihli Ovası'nı tehdit eden bir jeotermal enerji projesini ikinci kez durdurdu. Salihli Çevre Derneği'nin açtığı davada idare mahkemesi projenin tarım arazilerine, su kaynaklarına ve doğal değerleri koruma yükümlülüğüne aykırı olduğuna hükmetti. Salihli Türkiye'nin en verimli tarım alanlarından birine sahip. Jeotermal yatırımlar da tarım üretiminin, su kaynaklarının ve çevre değerlerinin korunmasına zorunlu olduğu hatırlatıldı. Salihli Çevre Derneği Başkanı Erdem Durmaz, kararın gelecek kuşaklara sağlıklı bir çevre bırakmak için önemli bir hukuki kazanım olduğunu söyledi. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: There's going to be a very hot session this afternoon. This session is about to begin.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.

0: Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben teknik masada Salih Işıkyer ve Feryal Kabil ile birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Marcus Miller dinlemeye başladık. True to Revisited albümüm. 2025'te yeniden yayınlanmış olan bir Lyon konseri bu. Önümüzdeki hafta Jazz Festivali'nin açılışının Miles Davis'in 100. yıl dönümü kutlayacağı bir konserle yapacak ünlü basçı Marcus Miller'la başlamasının sebebi konsere biraz hazırlık yapmak. Evet, efsanevi bir müzisyen bir başka efsaneyi yorumluyor. Bu albümde, bu konserde Christian Scott da var. Son yılların trompette önde gelen isimlerinden birisi. 2010'lardan bir icrasını duyacağız. Açılışta Ayda isimli kayıt yer aldı. Saksafonda bu arada Alex Han bulunmaktaydı. Onun maharetlerini epey işittik, adını anmasak olmaz. Thundercat gibi efsanevi müzisyenlerle Marcus Miller'ın kaydettiğim To Revisited bu akşam bir parçayla daha bizlere eşlik edecek. Evet, Açık Dergi'de kent takvimine başlıyoruz şimdi. Açık hava konserleri, güncel sanat çevresi, kapanış etkinlikleri ağırlıklı bir ajanda duruyor önümüzde. Marcus Miller'dan bir parça daha dinleyene kadar 22-28 Haziran tarihinde kültür ve sanat çevresinde olup bitenlere bakacağız. Bu da bizim iki kuşağımıza birden bağlayacak. Saat 7 itibariyle biliyorsunuz artık 64. yayın dönemi itibariyle yeni akışlarımız var, yeni kuşaklarımız var. Güne bakan iletilerde Işıl Çoban'la Erdönmez saat 7 sularında bizleri bekliyor. Kültürel miras ve korumak kim için ne için kuşağındaysa Asu Aksoy ve Burçin Altınsay'ı bir pazartesi akşamı klasiği olarak yayında bulacaksınız. Ben kentten notlarımı sizlere aktardıktan hemen sonra. Evet, kabaca böyle 22 Haziran tarihli akışımız. Şimdi vakit kaybetmeden kentten notlarımıza geçiyoruz.
1: Açık Dergi.
0: Bu akşamın yayınını bir gün öncesinde kaydettik. O yüzden son gelişmelere dair dergiyi güncel bulmazsanız bugün izahı budur. Özür de diliyoruz, böyle bir organizasyonel durum oldu. Ama ajandamızda notlar bol. Müzik dünyasıyla başlayacağız. Yaz etkinlikleri başlıyor. Açık hava buluşmaları ağırlıklı olmak üzere. Sezonun devam eden kimi etkinlikleri de var. Onlar da yavaş yavaş sona yaklaşıyorlar. Hadi hep birlikte göz atalım olup biteceklere. Festivallere uğramadan, festivaller faslını açmadan önce derinden gelen sesler konserlerini hatırlatmak isterim sizlere. Kültür AŞ işletmesindeki Şerefiye Sarnıcı derinden gelen sesler konserine ev sahipliği yapıyor bir süredir. Geçen hafta her gece, her akşam bir topluluk dinleyicisiyle burada buluşmuştu. Bu hafta da çok benzer aslında. Salı günü itibariyle pek çok klasik topluluğu görmek mümkün. Klasik demişsek de aslında bildiğimiz manada klasik müzik değil, geleneksel müzikleri de icra eden İstanbul Ait Staff'ın Kadın Korosu gibi ekipleri de görüyoruz 23 Haziran itibariyle. Gizem Çevik Trio, Mucho Trio, Tahir Aydoğdu, İstanbul Aids, Ray Quartet, Daphne Kadın Korosu ve Marmara Flüt Orkestrası'nın Büyük Flütler Topluluğu'nun Şerefiye Sarnıcı'nda yer alacaklarını görüyorum. Haziran'ı bu şekilde tamamlayacak buradaki etkinlik. Şerefiye Sarnıcı'nın tabii ki çok özgün diyebileceğimiz akustiğinde gerçekleşmesi de çok kıymetli, ama mekanı, mimari özellikleri de düşünülerek özel bir deneyim olarak da sunuluyor. Mimari, görsellik ve müziğin bir araya geldiği derinden gelen sesler. Müze girişindeki kiosklardan sadece biletlerinin temin edilebildiğini hatırlatayım. Hafta boyunca bu tarihi alana yakınsanız uğramak isteyebilirsiniz. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın 54. sünü gerçekleştirdiğim İstanbul Müzik Festivali'de son haftasında bu yıl anın içinde teması etrafında şekillendi. Festival detaylı bir şekilde konuştuk Efruz Çakırkaya ile Açık Dergi'de 2 hafta kadar önce. Evet, son haftanın öne çıkan konseri tabii ki Viyana Senfoni Orkestrası performansları. 125. yılını kutlayan büyük bir topluluk 2 konser verecek bu hafta. Daimi şefleri Petr Popelka yönetiminde. İlk konserde Chopin piyano yarışması birincisi Bruce Livia, ikinci konserde ise violonselci Kian Soltani'ye eşlik edecek orkestra. İlk akşam, salı akşamı Beethoven'ın 3. piyano konçertosuyla Schubert'in 9. senfonisini seslendirecekler. Piyanist Bruce Liu eşliğinde konser saat 8'de Atatürk Kültür Merkezi'nin opera salonunda başlıyor. Viyana Senfoni'nin ikinci konserinde ise Dvorak'a adanmış bir programda violonselci Kian Soltani'yi görmek mümkün. Evet, Yeni Dünya'dan alt başlıklı Dvorak Senfonisi 9. senfoniydi. Si minör violonsel konçertonun icralarının bu ikinci akşama saklandığını görüyoruz. 24 Haziran Çarşamba saat 8'de yine AKM'de ve yine opera salonunda. Evet, bu haftanın en büyük klasik müzik etkinliği de bu diye düşünüyorum. Başkaca etkinlikler de var. 54. İstanbul Müzik Festivali'nde. Onlara yarın öbür gün bakarız. Şehirde pek çok konser var. Blind Fest Life Park'ta gerçekleşiyor salı çarşamba akşamı. Daha önceki yıllarda Baltazar ve Placebo gibi dünya çapında ses getiren isimleri ağırlamıştı Blind Fest. Epiphone ile Blind ortaklığında bu yıl 2 güne yayılacak bir programı haftanın ortasına koydu Life Park'ta. Tom Odell ilk günün açılışını yapıyor. Şarkı yazarıyla bilinen çağdaş müziğin özel isimlerinden bir isim. Yeniden İstanbullularla Blind Fest'te buluşacak. Öncesinde de Sena Şener ve Murat Ceylan Viş'in performanslarının olduğunu görüyorum salı günü. Blind ekibinin Blind Fest'in Live Park'taki ikinci gün için organize ettikleri büyük buluşma ise Dream World buluşması. Evet, Pet Shop Boys festivale konuk oluyor. The Greatest Hits Live'ı. Onlar da çarşamba akşamı Life Park'ta seslendirecekler. Evet, önce Tom Odell, sonra da Pet Shop Boys, iki büyük uluslararası organizasyon. Blind'ın etkinliği Life Park'ta salı ve çarşamba akşamı gerçekleşirken Küçük Çiftlik Park'ta da heavy metal tarihinin öncülerinden Megadeth'in konseri olduğunu söyleyelim. Son turnesine çıktığım Megadeth son iki konserini İstanbul'da kapalı gişe gerçekleştirmişti. Yine Küçük Çiftlik Park'ta geçen yılki buluşmada yeniden döneceğiz demişlerdi kapanışı, finali yapmadan önce. Sözünü tuttu ekip. Dave Mustaine önderliğinde 1983'ten bu yana Megadeth ismiyle büyük bir fenomene dönüştü grup. Tabii ki grup üyeleri değişmiş olmakla birlikte. Yarın akşam sahneyi Kaptan Kadavra açıyor, onlar ısıtıyor ve sonra Thrash devlerine bırakıyorlar. Evet, Megadeth'in son dünya turnesi kapsamındaki İstanbul konseri yarın akşam gerçekleşiyor. Çok az bilet kaldığında belirtmek isterim. Şimdi caz severler için Bursa'ya uğrayacağız. 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali'nin 24-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini görüyorum. Yani çarşamba başlıyor ve pazar akşamına kadar Balat Atatürk Ormanı, 23 Nisan Parkı ve 3 Fidan Parkı'na lokasyonlar belirlenmiş vaziyette. Europe Jazz Network ve Jazz Ağı işbirliğiyle gerçekleşiyor. Nilüfer'deki bu buluşma bu da önemli. Avrupa'nın önemli caz ağlarından birine temas ediyor. Yani Bursa'nın Nilüfer Caz Festivali. Emel Matluti, Musa Eroğlu ve Yediveren Orkestrası, Denze, Şenay Lamboğlu ve Emir Ersoy'un sahne alacaklarını görüyoruz. Şöyle denmiş, sadece müzikal bir konser programı değil bu. Farklı kültürleri ve müzikal yaklaşımları bir araya getiren bir buluşma noktası olacak Nilüfer'in festivali. 9. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali 24'ünde kapılarını açıyor. Söylediğimiz gibi haftanın sonuna kadar da bir uğrak nokta olabilir Bursalılara. İstanbul'da caz namına Magiliana konserini almazsak olmaz. Beat Music 2.0 projesiyle İstanbul'a geliyor. Vizyoner davulcu ve besteci Magiliana. Uzun yıllardır takip ediyoruz Açık Dergi'de. Heyecanla caz, elektronik ve deneyseli yan yana getiriyor Giliana'ya sahnede basta. Chris Morrissey ve Synthesizer'da Zach Tenorio eşlik edecek. David Bowie'den St. Vincent'a kadar dünyanın özgün müzikal zihinleriyle yaptığı işbirlikle tanınan bir müzisyen Giliana. İşte buradan kazandığı virtüözite Beat Music projesine evirmiş vaziyette. Şöyle deniyor, alıntılıyorum: akustik gökleri fütüristik vuruşlarla harmanlayan ekip, dinleyiciyi kategorize edilemeyen dinamik ve yüksek enerjili bir atmosferin içine çekilecek. Daha önce klasik caz kuartetiyle Cemal Reşit'i de en son izlediğimizi hatırlıyorum. Magiliana'yı, kendisinin efsanevi cazcı, piyanist Brad Meldo ile ortaklığında yine İstanbul'da kulak vermiştik. Şimdi Beat Music dinleme zamanı, kendimizce böyle anlatalım. İtalyan asıllı Amerikalım davulcum. 25 Haziran günü, yani bu evet Perşembe günü İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Perşembe İmani konseri de var İstanbul'da. Soul müziğin güçlü sesim diye anlatılıyor, katılıyoruz. Woman Deserve Rage Avrupa turnesi kapsamında yeniden Türkiye'ye geliyor. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da konseri de var İmani'nin. 25 Haziran'da İstanbullularla buluştuktan sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda, 29 Haziran'da Ankara'da Ato Kongresium'da olacak. İmani soul müziğin önemli ismi dedik. Fransız bir müzisyen. The Shape of a Broken Heart'ı yayınladığında pek çok ödüle layık görülmüştü. Voodoo Cello projesiyle Türkiye'de ufak bir turnesi olmuştu. 2024'te o zaman da takip etmeye çalışmıştık. 8 cello eşliğinde sunduğu bir performanstı bu. Şimdi Women Deserve Rage albümü çok daha farklı. Özgürleşme ve yeniden doğuş fikrinden beslenen bu albüm, bir kadının kendi gerçeğini geri kazanma ihtiyacından doğuyor denmekte. Evet, yeni albümüm Nü sahnede icra ediyorum İmani. Ama kült haline gelmiş hitleri de tabii eksik etmeyecektir. Perşembe günü Harbiye'de Açık Hava Tiyatrosu'nda, önümüzdeki haftanın başında da Ato Kongresium'da soul müzikseverler İmani'yi sahnede bulabilecekler. Şimdi İstanbul'un açık hava sahneleriyle devam edelim. Küçük Çiftlik Park'a uğrayalım. Cuma ve Pazar günü konserler var. Cuma akşamı 26 Haziran'da Türk rock müziğin en kuvvetli gruplarından Duman yaz sezonunun ilk açık konserini verecek. Küçük Çiftlik Park'tan sahne alacak ekibin. Öncesinde de yakın dönem sahneden güçlü ve yenilikçi sound'uyla da çok sevilen Dilhan Şeşin'in müzisyenleri hazırlayacağını görüyoruz. Onun ardından Duman sahne alıyor 26'sında. Pazar günü ise bir mini festival olduğunu söyleyebiliriz. Mert Demir, Sakiler ve Hey Douglas performansları ard arda yer alacak burada. Felekten Bir Gün konseptiyle duyurdu Küçük Çiftlik bu etkinliği. Evet, hafta başında Megadeth'le ortalık sallanacak. Sonra Duman ve Felekten Bir Gün performansları. Küçük Çiftlik'te epey yoğun anlayacağınız. Şimdi geri dönelim. Harbiye Açık Hava'ya burada büyük bir buluşma var. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğu Hayko Cepkin'le birlikte sahne alacak. Evet, bir müddettir çalışmaları, hazırlıkları sürüyor Hayko Cepkin'in bu performansının. 130 kişilik bir kadroyla aynı sahneyi paylaşıyor Hayko Bey. Rus ve Türk müziklerinin yorumları, koro düzeni ve dans ritmiyle bir dinleti olduğu kadar da büyük bir gösterim hiç şüphesiz. 2026 turnesi başlıyor aslında bu şekilde. Cuma ve cumartesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek bu gösterim. Ayın 28'inde yani pazar günü İzmir'e taşınıyor. Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda bir icra var. Bu arada cumartesi günü İstanbul konserinin biletleri çoktan tükenmiş, ancak cumaya katılınabilir. Evet, önümüzdeki haftada Antalya, Adana ve Ankara konserleri de duyuruldu. Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu ve dans topluluğuyla Hayko Cepkin izleyicileri Türkiye'nin dört bir yanında beklemekteler. Son bir konser haberimiz var. Pazar günü Schneider Temple Sanat Merkezi'nde akşam saat 7'de gerçekleşecek. Ücretsiz ama rezervasyon gerekiyor, onu da en baştan belirteyim. Schneider Temple Yunan, Türk, Yidiş, Latino aşk ve daha fazlası şarkılarının yorumlanınca Aşk En Azından isimli bir müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Dünya ünlü klezmer müzisyeni İlya Schneeweis ve kantor Sara Meyerson'un ortak projeleri bunlar. Akdeniz ve Doğu Avrupa'dan Yunan, Türk, Ladino ve Yidiş geleneklerini birbirine bağlayan sayısız melodi ve metin var şüphesiz. Schneeweis ve Meyerson da daha önce Türkiye, Yunanistan ve Almanya'da yeni yetişen müzisyenler için YAM topluluğunu birlikte üretirlerken bu repertuarın tabii ki büyük bir kısmını da temas etmiş ve daha sonra kendi icralarını üretmişlerdi. 40 yılı aşkın bir süre İstanbul Aşkenaz cemaatine hizmet etmiş ve eserleri şu anda Schneider Temper'de sergilenen kantor Gershon Shaposhnik'le ilişkili litürjik repertuarı sunacaklar pazar günü. Ayrıca elektroakustik Yidiş Ukraynaca projeleri Electric Rose'dan seçmeler de yer alacakmış. The Rose Coin Experience'dan Evet, herhalde bir kere şahit olunabilecek bir etkinlik bu. Çok özel bir performans. Burada akordeon, ney ve bağlamada İlya Schneeweiss'e ve vokal, ukulele ve perküsyonda Sara Meyerson'a Türkiye'den çok kıymetli icracılar da eşlik ediyor. Vokalde İzzet Banan, kanun ve vokalde Fotini Kokala ve kemençede Derya Türkan bu isimler. Evet, aşk en azından başlığıyla pazar akşamı saat 7'de Schneider Tempel Sanat Merkezi'nde katılınabilir. Şimdi müzik sahnesi kabaca böyle gözüküyor. Güncel sanat çevresi ciddi yoğun. Oradan notlarımızı ama ikinci yarım saate bırakalım. Ancak sığarız diye düşünüyorum. Bu sırada çok kısaca evet, tiyatro dünyasından bir uluslararası prodüksiyon var. Onun haberini hemen buraya alalım. Şilli yönetmen ve yazar Manuele Infante'den kısaca bahsetmek istiyorum. Evet, Vampir isimli projesiyle İstanbul'a konuk oluyor. Vampir, tiyatroyu klasik anlatı biçiminin ötesini taşıyan bir kurguyla sunulan bir vampir yorumu diyelim. Dracula yorumu. Şili coğrafyasından besleniyor. Doğa kültür ayrımını reddeden, biçim değiştiren varlıkların izini sürüyor burada Manuel Infante. Şili'de kontrolsüz biçimde kullanılan rüzgar türbini sahalarında dolaşırken kimi zaman yarasa, kimi zaman gece vardiyasında çalışan işçiler olarak sahnede karşılık buluyor vampirler. Kara mizah ve absürt öğelerle bezeli olduğunu da notlar arasında buluyoruz. Vampir gösterisinin Avrupa vampir mitiyle Şili'de yaşayan hematofak yarasa türleri arasında ironik bir bağ kurmasıyla da özgün bir eser. Bu iki akşam ardı arda icraları var. Etkinliğin 27-28 Haziran tarihlerinde Beykoz Kundra'da ilk kez İstanbul'da izleyici karşısına çıkıyor. Beykoz Kundra'nın da ortak yapımcıları arasında yer aldığı bir özel buluşma bu. Sinema severler için Pera Müzesi'nden bir haberimiz var. Mini bir program başlatılıyor bu hafta 26 ve 28 Haziran'da. Evet, Peter Huyar gününün özel gösterimleri olacak. Ayra Sex imzasını taşıyan bir yapıt bu. Amerikan bağımsız sinemanın ustalarından birisi Sex. Fotoğrafçı Peter Huyar'la yazar Linda Rosenkrantz arasında 1974'te geçen ve daha önce gün yüzüne çıkmamış bir konuşma dökümünü izlemekte. 1970'ler New York Downtown sanat çevresinin özgün figürlerinden biri Huyar'ın hayatındaki tek güne odaklanıyor bu yapıt. Dönemin queer sanat ortamına ve kültürel hafızasına incelikli bir bakış doğrultuyor denmiş. Premierini 2025'te Sundance'de yapmıştı Peter Huyar günü. Ardından başta Berlinale olmak üzere pek çok festivalde de gösterilmişti. Türkiye'de ilk defa Beyaz Perde'ye bu hafta kavuşuyor. 26 ve 28 Haziran tarihlerinde Cuma ve Pazar günü yani Pera Müzesi auditoriumunda gerçekleşiyor bu etkinlik. Sinematek'te de son program içindeyiz. Son haftalar içerisindeyiz. Louis Malle Retrospektifi ve World Cinema Project'ten gösterimlerin bu hafta ağırlıklı olduğunu görüyorum. Haziran itibariyle de zaten sonuna geliyoruz. Yarın öbür gün burada olup bitenlere bakarız. Ama festivallerden bir iki güncelleme sunmak istiyorum. En son Ankara Film Festivali'nin tarihi açıklandı. Bu yıl 37. kez düzenlenecek etkinlik. 12-20 Kasım tarihleri için ilan edildi. Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı düzenleyecek buluşmayı. Böylelikle festival takviminde giderek netleştiğini görüyoruz. Adana'da gerçekleşecek Altın Koza Film Festivali 26 Eylül 4 Ekim tarihlerinde, Antalya'nın Altın Portakalı ise 24-31 Ekim'de yer alacakken Kasım ayında da bir Ankara Film Festivalimiz olacak. Son ilan bu şekilde. Evet, hepsini izlemeye, takip etmeye çalışacağız. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz ama sizlere 22-28 Haziran haftasının etkinlik önerilerini aktardığımız ajandamızın ikinci kısmında güncel sanat ağırlıklı notlar var. Dolayısıyla radyonuz açık kalsın.
1: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

0: geçer, Türkiye QNB'ye geçer, Sıla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'dan Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimizdeyiz. Güncel sanat çevresinden haberler var önümüzde ağırlıkla. Onları aktardıktan sonra Marcus Miller'a geri döneceğiz. Miles Davis'in efsanevi Tutu albümünü yeniden yorumladığı Tutu Revisited konserinden bir parça daha sakladık sizlere. Evet, onu işitmeden önce bakalım neler oluyor güncel sanat çevresinde. Barın Han'da sezonun sonra Marcus Miller'a geri döneceğiz. Miles Davis'in efsanevi Tutu albümünü yeniden yorumladığı Tutu Revisited konserinden bir parça daha sakladık sizlere. Evet, onu işitmeden önce bakalım neler oluyor güncel sanat çevresinde. Barın Han'da sezonun son

kavramsal boyutu üzerine gerçekleştirdikleri üretimi bir yere getiren bir grup sergisi açılmış. Bu her neyse rastlantıların içinde ismini taşıyor. Evet, izleyiciyi malzemenin, yüzeyin ve düşüncenin kesiştiği dinamik bir sınıra davet eden sergi 20 Haziran'da açıldı dediğim gibi ve 5 Temmuz'a kadar zaman var burayı görmek için. 2 hafta gibi bir süre yani. Barınhan'ın 3. katında önümüzdeki günler boyunca bu reyde ajandanıza ekleyebilirsiniz. Evet, açılışta açılış akşamı Dünyanın En Mutlu İnsanı isimli bir tek kişilik komedi de burada sanatseverleri karşıladı. Sonrasında bir söyleşi ve sezon sonu partisi olmuştu. Bunları kaçırmış olabilirsiniz ama biz bir duyuru yapmaktan kaçınmıyoruz. Tabii ki Barınhan kıymetli mekan Çemberlitaş'taki nadir güncel sanat alanlarından birisi. Bu her neyse rastlantının içinde sergisi de 5 Haziran'a kadar bu alanda açık kalıyor. Bu hafta güncel sanat çevresinde kalırsak İstanbul'daki en büyük etkinlik Yoko Ono sergisi açılışı olacak hiç şüphesiz. Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde 25 Haziran itibariyle Çağdaş Sanat'ın bu etkili isminin eserlerini yan yana görme imkanını bulacak İstanbullu sanatseverler. Sergi Castilla León kentinden Musak Müzesi'nden bir katkıyla burasıyla işbirliği halinde düzenleniyor Sakıp Sabancı Müzesi tarafından. Yoko Ono In Sound and In Structure sergisi Musak'taki gösterimin ardından İstanbul'da sanatseverlerle buluşmakta. Ono'nun sanat tarihine damga vuran Grapefruit, Cat's Piece, Sky Ladders ve Man Piece gibi erken dönem yapıtlarının yanı sıra 1990'lardan itibaren gerçekleştirdiği büyük ölçekli enstalasyonlar ve izleyiciyle birlikte tamamlanan katılımcı çalışmalar da yer alacak. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Yoko Ono'nun sanat pratiğini son yıllarda en kapsamlı biçimde ele alan iki önemli sergiden biri olarak konumlanıyor. Bu sergi Yoko Ono sergisi. Evet, 25 Haziran kenara not almak lazım ama yaz boyunca zaten açık kalacak sergi. Evet, Ono'nun 60'lardan bugüne uzanan şiir, desen, fotoğraf, video, heykel ve enstalasyon gibi farklı mecraları kapsayan eserlerini bir araya getiriyor ve onun izleyici katılımını merkeze alan yaklaşımına odaklanıyor. In Sound and In Structure. Evet, biz de heyecanla bekliyoruz burada olup bitecekleri. Depo İstanbul'da Çarşamba Perşembe günü Hop 1-2 sergisinin etkinlikleri var. Serginin de kapanış haftasına girmiş bulunuyoruz. 27'si son tarih, yani cumartesi gördünüz. Evet, Hop 1-2 Evrim Kavcar'ın yapıtlarını bir araya getiren bu solo sergi Açık Dergi'de de konumuz olmuştu. Ekoton köşemizde Evrim'i ağırlamıştık Nazlı Zaman'la birlikte. Bu söyleşiyi de kaçırdıysanız muhakkak podcast kanallarımıza bir kulak verin. Sergi kapanırken yer çekimiyle düşünmek, hayalle hareket etmek başlıklı ilk konuşma çarşamba akşamı için duyuruldu. Sanatçı Evrim Kavcar'a, Sibel Yardımcı ve Tuğba Emiroğlu'nun eşlik edeceğini belirtelim. Çocukluk hareketlerinden hayvanlara, nesnelere ve farklı bedenlere uzanan karşılaşmalar üzerinden kırılganlık, neşe, onarım, hafiflik ve yer kurma deneyimleri tartışılacakmış burada. Bilimsel merakla gündelik deneyim, hayalle tanıklık arasındaki geçişlerde gezinen bu alanda deniyor. Başka sesleri duyulur kılmanın ve başka dilleri konuşulabilir hale getirmenin yolları üzerine hep birlikte düşüneceğiz demiş sergi ekibi. İkinci günde Tuğçe Ulugün Tunay'la yan yana geliyor. Evrim Kavcar, Mimar Sinan Üniversitesi'nden hocam Tuğçe Hoca, koreograf, çağdaş dans sanatçısı ve akademisyen bir performatif sohbet gerçekleştireceklermiş onlar Evrim'de. Zıplama, durma ve düşme eylemlerine hem somatik hem de sanatsal açıdan yaklaşacak bu buluşma. Perşembe akşam saat 5'te gerçekleşirken onu son bir söyleşi takip edecek sinir bilimci Doktor Kerem Dündar, beynin nasıl değişir uçmaya hakim olduğunda başlıklı bir konuşma yapacakmış. Evet, kanatsız ve ekipmansız havalanabilseydik beynimiz nasıl değişir de sorusu etrafında başlayan sohbet. Hayli ilginç bir sohbet bence. Beyin, öğrenme ve dönüşüm ilişkisi üzerine bir katkım. Hop 1-2 sergisi 27 Haziran'da sonlanmadan önce çarşamba ve perşembe günü gerçekleşecek. Böyle

katmanlı kıymetli buluşmalar var Evrim Kavcar sergisi dahilinde. Muhakkak tavsiye ediyoruz sergiyi görmediyseniz de. Sırada Antakya'dan bir haberimiz var. Fine ekibinin önerisiyle bizim de önümüze düştü. Antakya'nın yerinden edinmiş mozaikleri dağılmış bir mirası birleştirmek sergisini haberleştirdi Fine'cılar. Biz de oradan sizlere aktarıyoruz şimdi. 23 Haziran günü kapılarını açacak Hatay'daki Cemil Meriç İl Kütüphanesi'nde gerçekleşecek bir sergi bu. Antalya'nın eşsiz mozaiklerinin replikalarının yer aldığı bir özel proje. Biraz bağlamına bakmak istiyorum. İskender Azaroğlu'nun çalışmalarının sonucunda aslında böyle bir arşiv ortaya çıkıyor. Depremden bir süre sonra yardım organizasyonları, acil ihtiyaçlar biraz dinince Antakya için kalıcı bir şey yapma fikriyle yola çıkmış bir isim İskender Azaroğlu'nun. Aylarca süren titiz bir çalıştırma ve araştırmanın sonunda ABD'den Fransa'ya 40 ayrı müzede sergilenen Antakya mozaik koleksiyonunu internet ortamına taşımış ve Antakya Sanat Müzesi internet sitesini kurmuş. Tasnifleri de gerçekleştirmiş 80'den fazla kazının mozaiklerini açıklamalarıyla ev ev villa villa oda oda kazı kazı tasnif etti diyor Fine'cılar. Evet, şehrin mirasını ayağa kaldıran bu sergi bir noktada kolektif bir çabayla yeni bir hayatta bulunuyor. Buluyor Haas mozaikin desteğiyle yurt dışındaki farklı müzelerde sergilenen 11 farklı kazıya ait 27 mozaik panelinin replikasının ve Antakya'nın Tike heykeliyle Worcester Sanat Müzesi'nde sergilenen Hige heykelinin replikalarının tamamlanması için Antakyalı heykeltıraş Ahmet Bostancı devreye giriyor. Bu sırada genç üyeler katılıyor ekibe. Antakya Sanat Müzesi Derneği'ni kuruyorlar. Evet, şimdi derneğin de ön ayak olmasıyla birlikte bu çok kıymetli iş izleyici karşısına çıkacak. 23 Haziran'da Antakya Sanat Müzesi Derneği'nin ilk sergisi Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de işbirliğiyle bu arada 3 yıllık bir çabanın ürünü olarak izleyiciye sunuluyor. Bundan sonraki hedef demişler kalıcı bir müze oluşturmak ve yurt dışında sergilenen Antakya mozaiklerinin tümünün replikalarını üretilerek müzelerimizdeki orijinal Antakya mozaikleri birlikte şehrin eksiksiz bir şekilde yeniden bir koleksiyona sahip olmasını sağlamak demişler. Evet, Antakya'nın yerinden edilmiş mozaikleri dağılmış bir mirası birleştirmek pek çok manada, pek çok açıdan daha doğrusu manalı bir iş bu bence. Hatay'da Cemil Meriç İl Kütüphanesi'nde 23 Haziran'dan sonra görülebilecek. Biz de takip etmeye, görmeye çalışacağız eğer elimiz ayağımız oraya kadar uzanabilirse. Evet, bu haftanın öne çıkan etkinlikleri böyle. İstanbul Modern'de konuşmalar var. Kısaca onlara değineyim. İstanbul'a geri dönelim şimdi. Semiha Berksoy ve Nazım Hikmet arasındaki dostluğun izlerine süren bir buluşma ilan edildi. Buradaki tüm renklerin aryası başlıklı Semiha Berksoy sergisi için yetkin dikincilerin yorumuyla Semiha Hanım ve Nazım Bey'in mektupları seslendiriliyor yarın akşam müzede. Perşembe günü de Sizin Perşembeniz etkinliklerinde Loading ekibini görmekteyiz. Diyarbakırlı güncel sanat bağımsız sanat alanı Loading'den Erkan Özgen ve Cengiz Tekin sanat, kent ve gündelik hayat başlıklı bir söyleşi gerçekleştirecekler. Bunun yanı sıra Arter'de sezon sonu epey yoğun denebilir. Çok detay yok elimizde ama bir Tayfun Erdoğmuş sergisi açılıyor. Sanatçının Türkiye'deki ilk kurumsal solo sergisi olacak bu. Atlas 1/137,035,999 böyle hayli ilginç bir başlığı var. Sanatçının 40 yılı aşkın bir süre yayılan pratiğinin çeşitli dönemlerden geniş bir seçkiyle temsil edildiği özel bir sergi olacak bu. Evet, Selen Anse'nin küratörlüğünde gerçekleşen Arter koleksiyonundan bir sergi de onunla eş zamanlı olarak kapılarını açacak. Görmeye, izlemeye çalışacağız. Bu arada ayın 27'sinde önümüzdeki cumartesi gününde Arter'de uzun cumartesi etkinlikleri gerçekleşecek. Hafta ortasında açılan sergiler ve hali hazırdaki açık sergiler gecenin geç saatlerine kadar burada gezilebilecekken atölyeler de var her seferinde yapıldığı gibi 7 çizgili
Porte'nin Sesi isimli bir çocuk buluşması, yetişkinler için baskı resim atölyesi ve Gözde İlkin'in konuk olacağı yapım aşaması üzerine söyleşinin bu gün boyunca gerçekleşecek rehberli turlar arasında yer alacağını görüyorum. Ayrıca müzik de unutulmuş değil, arka bahçede Nazlı Erdoğan'ın DJ seti gerçekleşirken Arter'in performans alanında Melis Danişmend'in Arter'de uzun cumartesi etkinlikleri kapsamında bir konseri olacağını görüyorum. Evet, Arter'de yeni sergilerle birlikte ciddi bir hareketlilik gerçekleşiyor. Son olarak bir de İBB çevresinden haberler verelim. İBB Miras ve İBB Kültür'ün etkinliklerinden ikisine değinelim. İstanbul Sanat Müzesi'nde yarın bir serginin açılışı var. Bağışla Beni Ne Olur ismini taşıyorum. 64 sanatçının eserleri organ bağışına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına düzenlenen bu etkinlikte Ali Yıldırım'ın kürasyonuyla bir araya geliyorlar. İstanbul Sanat Müzesi'nde, Kiros'ta Haliç Dershanesi'nde bulunuyor. Evet, açılış yarın gerçekleşiyor. İBB Kültür ve İBB Miras'ın bir başka alanı Bakırköy Sanat'ta da bir sergi için son hafta sanatçı Gülgün Başarır'ın farklı zaman ve mekan deneyimlerinden yola çıkarak ürettiği resimleri bir araya getiren Karşılaşmalar sergisi ayın 28'inde kapanıyor. Yıkım ve sürekli kavramlar etrafında şekillenen çok kıymetli bir sergiydi bu usta sanatçı Gülgün Başarır'dan. Henüz görme fırsatını bulamadıysanız muhakkak tavsiyem ediyoruz bir göz atmanızı. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kent takvimini bu şekilde sonlandırıyoruz. Şimdi ünlü basçı Markus Miller'a yeniden dönme zamanı. Önümüzdeki hafta Salı günü İstanbul Caz Festivali'nin açılışını yapacak Markus Miller, Miles Davis'in doğumunun 100. yıl dönümü için oluşturduğu repertuarı İstanbul caz severleri sunacak. Biz de bu hafta konsere hazırlık haftası diye düşündük ve onun Miles'ın Tutu albümünü yeniden yorumladığı Tutu Revisited albümünden parçalar dinlemeye başladık. Genç nesil cazcılardan Christian Scott ve Thundercat'in de sahnede yer aldığı müthiş bir konser bu. 2009'da Lyon'da kaydedilmişti. En son 2025'te yeni bir versiyonu yayınlandı. Evet, buradan sizlere sunacağımız parça ilk bir saatimizi kapıyor şimdi. Jean-Pierre radyonuzda.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Şemsiye. Gelmiş geçmiş tüm müzik türleri. Hazırlayan ve sunanlar Hakan Gürvit, Levent Dönmez, Uğur Çıkrıkçılı, Tuncay Günlük ve Can Gürvit. Salı akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Programımızın 4. bölümüyle karşınızdayız. Aslında Haziran ayında çok fazla özel günümüz var ama öyle bir denk geldi ki 21 Haziran'a hepsi sıkışmış gibi oldu. İçlerinden bazılarını seçtik ve sıralamaya koymak durumunda kaldım. Şimdi 21 Haziran aslında Dünya Müzik Günü. Eş zamanlı olarak da yaz mevsiminin başlangıcı, yaz gün dönümü diye geçiyor. Bu ikisini birlikte ele almayı bu programda düşündük. Çünkü yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte açık hava etkinlikleri ve şenliklerin arttığını da düşünürsek müzik festivalinde bu güne denk getirmeleri bir tesadüf değil. Yaz gün dönümündeki kelime karşılıklarına bakarsak gün dönümü solstis anlamında kullanılıyor. Güneş ve durma kelimelerinden geliyor. Sanki güneş orada durdu ve bir süre orada seyahat edecek. Bu sebeple de uzun bir süre sıcak ve güneşe yakın günlerin başlangıcını kutluyoruz aslında. Örneğin İran'daki etkinliklere ve festivallere baktığımızda Tirgan isimli bir etkinlik var. Bu etkinlik yazın gelişini kutlamak adına yapılan su sıçratma, dans etme, şarkıları takip etme, şiir okuma, hatta geleneksel yemekler yapma, örneğin ıspanak çorbası gibi bu ikramların yapılmasıyla kutlanıyor. Çocuklarda boyama etkinlikleri vesaire gibi. Bu aslında bizim Balkanlardaki bir geleneğimize benziyor. Mart haniçkalarımızı takıyoruz. Mart ayının başında bir dilekte bulunuyoruz ve leylek gördüğümüz zaman bunu çiçek açmış bir ağaca asmamız gerekiyor dileğimizin gerçekleşmesi için. Hıdrellez şenliklerine de benzetme yapabiliriz. O da Mayıs ayında kutlanıyor. Sanki böyle bir baharı kutlama ya da Nevruz'u da hatırlayabiliriz bu noktada gibi bu etkinliklerde de yazın kutluyoruz. İngiltere'deki meşhur taş anıt Stonehenge'de gene yaz gün dönümü etkinlikleri yapılıyor. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte burada yeni gün karşılanıyor ve yeni mevsim karşılanıyor. Kuzey İrlanda'da bugün ilginç bir şekilde kutlanıyor. Kişisel düşünme günü olarak tasarlamışlar. 2007'den beri her yıl 21 Haziran'da kutluyorlar. Kişisel düşünme günü ne demek? Hani sanki bir mevsimi kapatıyorum, başıma neler geldi, kendime bir iç dönümü gibi değerlendirme neler yapabilirim? Yansıma ve uzlaşma günü diğer adı da. Dolayısıyla gene yeni mevsimin gelişini böyle bir düşünme giriş gibi kutluyorlar. İrlanda'da gene Tune Fest etkinlikleri var. Müzisyenler açık alanlarda, sokaklarda, çeşitli publarda müzik eşliğinde gene yazın gelişini kutluyorlar. Fremont yaz gün dönümü geçit töreni yapılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gene her yıl Haziran ayına denk getiriliyor. Şimdi gelelim müzik şenliğine. Müzik festivalinin kutlanması da bu yazdan doğru ilerletirsek konuyu 21 Haziran'a özellikle getiriliyor. Kim tarafından? Fransa buna karar veriyor. Diyor ki biz madem yeni bir mevsime giriyoruz o zaman bunu müzik şenliği eşliğinde kutlayalım. Müzik kelimesinin kökenine bakarsak da antik Yunan'dan köklerini alıyor. Musa adlı 9 ilham perisi var. Musa'ya ait olan, Muza'ya ait olan anlamında kullanılıyor. Dilimize Fransızca'daki müzik kelimesi olarak kalıcı hale geliyor ve Arapça'da da musiki deniyor. Dolayısıyla müzik sadece böyle bir belli tınısı olan, belli tekniği, karakteristiği olan bir şey değil. Ses çıkarabildiğimiz daha geniş bir konsept olarak düşünebiliriz. Musiki belki biraz daha geleneksel bazı araçların kullanıldığı bir dal olabilir. Dünya Müzik Günü de Fransa 1982'de içselleştiriyor ve diyor ki biz yazın gelişini bugünü denk getirelim. İnsanlar açık havada eğlensinler. Neden? Çünkü kışın kapalı alanlarda yağmur, çamur vesaire olması da tabii insanların bir araya gelmesini engelliyor. Diyorlar ki biz bunu havanın müsait olduğu bir güne denk getirelim. Diğer ülkeler de tabii bunu benimsiyor ve Hindistan, İtalya, Avustralya, Peru, İngiltere ve Japonya dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde bugün kutlanıyor. O gece sabaha kadar etkinlikler oluyor 21 Haziran'da. Bazı ülkelerde de birkaç gün ya da bir hafta da sürebiliyor. Tabii bu ilk yapılan müzik şenliği değil dünya üzerindeki. Bu sadece isim olarak, Dünya Müzik Günü olarak ilk defa burada kutlanıyor. Daha eskiye gittiğimizde Antik Yunan'da gene Pityan oyunlarını görüyoruz. Bir müzik şenliği gibi düşünülebilir. Müzik tanrısı Apollon'a atfediliyor. Yani burada da müziğin sadece işte bir ustanın ya da profesyonelin şarkı çaldığı bir şey değil, halkın katıldığı, herkesin ses çıkarabildiği, şarkı tınılarını mırıldanabildiği daha amatör ruhlu, keyifli bir etkinlik olması isteniyor. Fransa'da müzik festivalinin orijinal adına baktığımızda La Fête de la Musique, müzik şenliği. Tersten okuduğumuzda da Fête de la Musique, yani müzik yap anlamına geliyor. İşte bu kelime biraz daha bizim şenliğimize, daha duygusuna hitap ediyor. Çünkü diyor ki sen de müzik yap, sen de katkıda bulun, sen de amatör de olsa bir ses çıkar. Yani bir fiil olarak kendini göster. İlla birinin senin için gelip çalmasını bekleme, sen de katkıda bulun demek istiyor. Çin'de de bu şekilde ve Uzak Doğu'da da bu şekilde anılıyor, Japonya'da da. O dönemin 1982'deki Fransa'daki Kültür Bakanı Jack Lang diyor ki biz bir anket yaptık. Bu ankete göre çok fazla müzik aleti çalan insan var halkın içerisinde. Zaten bu anket onları birazcık da hani güzel düşüncelere sevk ediyor. Diyor ki o zaman herkes katılsın. Madem herkes toplumumuzda müzik aleti çalabiliyor, onları da dahil edelim. Victor Hugo'ya göre zaten müzik kelimelerle ifade edilemeyen, sessiz kalamayan şeyleri dile getiriyor. Dolayısıyla bir ufak el çırpması ya da bir çana dokunmak ya da bir çöp kutusuna dokunmak, ritim tutmak, ıslık çalmak hatta, bunların hepsi birer müzik olabilir. İlla bir teknolojik geçişi olması gerekmiyor. Tabii biz müzik bilimcisi değiliz. Burada müzik akademisyenleri çok daha bu konuda uzman tarihçilere değinebilirler. Ama amaç burada bu şenliklerde beraber ses çıkarabilmek, öyle diyelim. Bir de tabii canlı konserleri düşündüğümüzde, insanların bir araya geldiği açık hava etkinliklerini düşündüğümüzde, aynı anda da hepimizin aynı şarkıyı eşlik etmesi duygusu bu açık hava etkinliklerinin en güzel yanlarından biri. Hepimiz aynı anda bir şarkıyı söylüyoruz. Bazen müzisyenler o anda duruyor. Mikrofon böyle doğal açık hava sesine dönüşüyor. Halkın sadece nakaratı söylediği bir kısım oluyor. Bu da asla kayıtta, stüdyoda, işte milyonlarca kopyalanmış CD'lerde yakalayamayacağımız bir şey. Doğaçlama gidiyor birazcık çünkü bu konserlerde. Bir etkinlik, bir performans yapıyoruz burada. Diyelim ki bir şenliğe katılacağız. Nasıl sahnede oyuncunun dekoru var, kostümü var, repliği var. Her sanat dalının kendine ait kuralları ve malzemeleri var. Yani anlatım olanakları var. Müzik şenliğine giden bir insan da giydiği kıyafet ya da saçına taktığı bir tokayla vesaireyle de o şenlik insanı olduğunu kanıtlamaya, göstermeye çalışıyor. Richard Sennett bunun da bir performans olduğunu söylüyor. Şimdi bu etkinliklerden birkaç örnek verelim. Hatırlayacaksınız. Örneğin Woodstock Müzik Festivali 1969'daki. Bunun arka planında bir savaşa karşı duruş, bir barış etkinliği, insanların çok da plan yapmadan böyle kendilerini biraz akışa bırakarak, belirli bir sayıda bilet satıldı. Evet, 2000-3000 kişi bekliyorlarmış ama sanırım 400 bin kişi katılıyor. Yağmur çamur demeden yerlerde yatıyorlar, uyukluyorlar, kalkıyorlar, aç kalıyorlar. Biletle giriş kesinlikle kontrol edilemiyor. Dolayısıyla da bir toplumsal etkinliğe dönüşüyor. Türkiye'den örnek verirsek Barışarak etkinliği olmuştu, hatırlarsınız belki. 2003'te olmuştu. 7000-8000 kişi katılmıştı ama 2006'daki 3. Barışarak'a 80 bin kişi katılmış. Burada yapılan sadece müzik değil. Evet, canlı konserler ve müzik insanları bir araya getiriyor. Bir karşı duruş etkinliği gibi düşünülebilir. Çünkü içinde resim var, boyama var, hatta doğaçlama, tiyatro, sahne sanatları, futbol turnuvası bile düzenlenmişti. Bu da sanatın diğer etkinliklerinde şenliksel bir açıdan ele almayı gösteriyor. Live Aid konserleri vardı. Belki onu da hatırlarsınız. Çünkü televizyonda canlı yayında verilmişti. Gene bir yardımlaşma çağrısıydı bu. Bob Geldof sanırım çağrıyı yapmıştı ama bütün dönemin ünlü müzik grupları, özellikle Queen'in AIDS'e karşı duruşu olarak da katılıp katılmayacağı çok bekleniyordu. Onlar da katılmıştı. Afrika'daki susuzluktan tutun iklim mücadelesine kadar ya da AIDS konusunda bir farkındalık, duyarlılık yaratmak konusuna kadar bir çağrı yapılmıştı ve gene binlerce insan günlerce bu konserlere katılmıştı. En eski peki böyle etkinlik ne diye merak edersek de 1889'dan beri yapılan Reading Festivali var. Aslında bir caz festivali olarak başlıyor ama günümüzde rock etkinliği olarak devam ediyor. Günümüzde tabii olay biraz daha böyle elektronik ve dijital müziğe kaydı. DJ performansları var. Hatta online şenlikler yapılmaya da çalışılıyor. Pandemi gene bu konuda etkiledi bu durumu. Live stream olarak katılıyorsunuz. Make Music Day çerçevesi altında insanlar amatör ruhlarını sergileyerek müzik yapıyorlar. Dolayısıyla böyle inişli çıkışlı bir yolculuğu var. Hani caz da olabilir, rock da olabilir, elektronik müzik de olabilir. Ama amaç orada hep beraber olabilme duygusu. Bir biletli etkinliğe gittiğinizde, bunu müzeler konusunda da konuşmuştuk, kapalı bir alana girdiğinizde gerilebiliyorsunuz. İşte güvenlikten geçiyorsunuz, içeriye böyle çantanız aranarak giriyorsunuz ama toplumsal bir rahat atmosfere, kamusal alana girdiğiniz zaman bakıyorsunuz herkes sizin gibi daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Şimdi bu noktada bir şarkı molası vermek istiyorum. Aslında şarkı tercihlerinde de ben canlı konser parçalarını çalmak isterdim ama onlar çok uzun oluyor. Bir de çok ses olabiliyor halkın katılımı olduğu için. Duygu olarak çok güzel ama onları artık internetten ya da Instagram sayfamızdan koyarsak hani paylaşabiliriz. Şimdi çalmak için de yaza gönderme yapan ama herkes yazı çok sevmeyebilir. Bazen hüzünlü bir kısmı da oluyor. Rehavete kapılabiliyoruz. Bu anlamda Lana Del Rey'den Summertime Sadness şarkısını dinleyelim. Sonra geri buluşalım.

0: Müzik etkinliklerinde kapalı alan olmasın diyorduk en son. Açık alanlarda daha rahat hareket edebiliyoruz. Canlı konserlerde kayıt gibi bir gerilim olmuyor. Örneğin sanatçının o anda başına bir şey gelebilir. Ayağı tökezleyebilir. Doğaçlama içinden başka bir şarkının girişini yapmak icap edebilir. Hava yağışlı olabilir. İzleyiciler az katılabilir, çok katılabilir. Bunlar o sırada etkinliği de oldukça yönlendiren performanslar. Bazı sanatçılar konser alanlarına girerken acaba izleyicilerden telefonları almalarını yasaklasak mı diye düşünüyorlarmış. Bu isimlerin başında da Bob Dylan geliyor. Sonra bunun çok demokratik bir karar olmadığı tartışıldı. Ama hala da günümüzde düşünülüyor. Konsere giderken telefonumuzla oraya girmesek mi? Çünkü sanatçıyı izlemek yerine sürekli fotoğraf çekiyoruz, video kaydı alıyoruz, selfie çekiyoruz. Geçen hafta selfie konusunu da konuşmuştuk. Doğallığı birazcık yitirebiliyoruz. Müthiş bir görsel kirlilik oluyor. Sanatçı açısından da hoş bir görüntü olmayabiliyor. Ama bu dediğim gibi çok yasaklanabilecek bir şey değil. Yine müzik iletişimcisi James Lull'a göre müzik dinlemenin çeşitleri var. Yani sahnelendiği yere göre içeriği de değişebiliyor. Şöyle ki eğer bunu bir kültür olayı olarak üretiyorsak, üretim alanımız o sırada bir kültürel etkinlikse, konser sokak yorumu müziğin akışını değiştirebilir. Eğer bir işlev olarak bunu gerçekleştiriyorsak, örneğin radyo ya da televizyon yayını için, yani orada bir ara mekanizma, sadece müzik etkinliği yok bir radyo ve televizyon yayınında, konuşmalar var ya da başka canlı yayın etkinlikleri var. Müziği araya serpiştirmek amacıyla kullanıyoruz. Yani burada ikinci sıraya düşüyor açıkçası müzik. Bir de arkada gerçekleşen toplumsal etkinlikler için düzenlenen müzikler var. Örneğin düğün, cenaze ya da yemekli toplantılarda gene fon olarak kullanılıyor. Hatta asansör müziği gibi de örnek verebiliriz belki burada. Bunlar da müziği ikinci plana atıyor. Yani mekan birinci sırada, amaç ikinci sırada, müzik en sona düşebiliyor. Bu da canlı konserde görmediğimiz bir şey. O yüzden şenlikler daha kıymetli. Bizden ne örnek verebiliriz? Metro ve Marmaray müzisyenlerimiz var biliyorsunuz. Denk geliyorsunuzdur. Hatta o kadar çok talep oluyormuş ki belediye bunun için anket açıyor. Diyor ki hani siz seçin, sizin beğendiğiniz tarzda sanatçıları çalalım. O yüzden de daha belki kısa olan, daha halkın sevdiği şarkıları çalan, çünkü katılım orada çok güzel bir duygu. Buna yönelik kişileri seçiyorlar. Park ve bahçe konserleri oluyor, caz vapurları oluyor. Bunlar bazı özel kurumların düzenlediği, gene isim vermek istemiyorum, dönemsel etkinlikleri oluyor. Yazla beraber bu tabii hızlanıyor. Bazıları biletli. Hatta arkeoloji müzesinde vesaire böyle özel alanların bahçelerinde de etkinlikler yapılıyor. Ama tabii ki biz ücretsiz olanları önemsiyoruz bu noktada. Çünkü doğallık ve açık alan çok çok önemli bu şenliklerde. Başka ilginç geleneksel yapılan etkinliklerden örnek verirsek, Finlandiya'da bir müzik şenliği yapılıyor. Yapılmış zamanında Heavy Metal Knitting adında. Şöyle bir birleşim bu. Metal müzik etkinliği, metal müzik dinliyorsunuz ama bir yandan da katılımcılar örgü örüyorlar. Herhalde bu araştırmalar içinde en ilginç gelen buydu bana. Metal müziği dinliyorsunuz, onun ritminin, hızının coşkusuyla da örgü örüyorsunuz bir yandan. Hani örgü sakinleştirici bir şey ama bir yandan da o tezatlık herhalde bu geleneği taşıyor. Küba'daki etkinliklere de değinmek lazım. Çünkü Küba zaten sanatsal olarak hayatı dışarıda yaşayan bir ülke. Hani sabaha kadar danslar, şarkılar ve sokaklarda insanlar kendilerini ifade ediyor. Bir haftayı bulabiliyor Dünya Müzik Günü etkinlikleri. Programın başında 1-2 gün sürüyor demiştik. Küba'da bir haftayı bulabiliyor. Bu ilginç. Bir de bu Dünya Kupası'ndaki ilginç bir ülke geçen hafta gündeme gelmişti. Kuraçao ülkesi. Aslında yenilmelerine rağmen Dünya Kupası'na ilk kez katılmalarını sokaklarda kutladılar. Mavi renge donattılar her yeri. Sürekli dans ediyorlar. Küba'ya benziyor bu anlamda birazcık. Dolayısıyla yenilseler de ya da futbolla ilgili bir etkinlikte olsa müzikle bunu kutlayabiliyorlar sokaklarda. Futboldan bir örnek daha gene geçenlerde oldu. İngiltere-Hırvatistan maçında Sanırım Hırvatistan'da, umarım doğru söylüyorumdur. 4-2 yeniyor İngiltere ve maç bittikten sonra bir anda hoparlörden bütün stadın duyacağı şekilde Oasis grubunun Wonderwall şarkısı çalmaya başlıyor. Hep birlikte futbolcular da dahil olmak üzere birlikte söylüyorlar o anda. Böylece binlerce kişi gene bir şarkıyla böyle bir futbol şenliğini de, çünkü Dünya Kupası da bir şenlik aslında. Açılışlarında bir sürü müzisyen çıktı. Süper Kupa'da mesela Bad Bunny kendi dilinde şarkı söyledi ilk defa. Bunlar da insanları bir araya getiren şeyler. Dolayısıyla müzik burada da ön planda, bir futbol şenliğinde de ön planda. İngiltere'de ve Avustralya'da Dünya Müzik Günü için gene make music dendiğini söylemiştik. Yani kendin müziğini yap. Burada da amatörleri dahil ediyorlar. Profesyonel ve uzman kişileri işin dışında bırakıyorlar. Her şehrin kendine ait ücretsiz konser mekanları var. Ve gene binlerce insan, hatta 5000'e yakın konser düzenleniyor. Milyonlarca insan buna katılıyor. Dolayısıyla müzik böyle her ülkede farklı alanlarda kutlama biçimlerine sahip. Şimdi gene sokak sanatçılarından örnek vereceğim ve yavaş yavaş toparlamaya çalışacağım. Çok ünlü olmuş, albümleri böyle milyonlarca satan, aslında kapalı stüdyolarda şu an isimlerini bildiğimiz bazı sanatçılar aslında sokakta meşhur olmuş isimler. Bunların bazılarını biliyorsunuz, bazılarını hani tekrar üstünden geçelim, şaşırıyoruz çünkü duyunca. Örneğin Tracy Chapman, kendisi Boston sokaklarında ve metro istasyonlarında müzik yaparak müzik hayatına başlıyor. Ondan sonra stüdyo sanatçısı oluyor. Zaz'ı biliyoruz, Fransız, zaten dışarıda sürekli müzik yapan bir isim. Goran Bregovic'i burada anabiliriz. Gene Balkan müziği şenliklidir. Bandolardan oluşur. İçinde çeşitli motiflere çok açık olan bir tarzı vardır. O da daha sonra albümlerle ve stüdyo kayıtlarına giriyor. Manu Chao'yu anabiliriz. Kendisi gene sokakta ünlenen bir isim. Aynı zamanda aktivist. Yani toplumsal meselelere de değiniyor. Gene şenlikli bir isim. Hatta futbol konusunda gene yaptığı parçalar var. Barcelona'ya gönderme yapan. Ed Sheeran var. Ed Sheeran İngiltere'de çok gene dünyaca ünlü. Şu an milyon dolarlar satan plakları olan bir isim. Ama Londra'da hatta evsiz yattığı gecelerde olmuş. Metrolarda gitar çalarak hayatına başlamış biri. Türkiye'den hızlıca örnek vereyim. Kalben, Sena Şener, Evrencan Gündüz, kendisi Asımcan Gündüz'ün oğlu. Çok şenlikli bir isim gene. Moda'da müzik yapıyordu. Dolayısıyla bu isimler evet çok albümleri olan, satan karakterler olmalarına rağmen sokakta o kitleyi, duyguyu ve coşkuyu yakalayıp ondan sonra kayda girmeye karar veriyorlar. Şimdi sanat örneklerine geçelim medyadan. Film olarak çokça örneğimiz var. İçinde müzik geçen tabii tonlarca hani film, kitap, müzik var. Ben gene kendi beğendiklerimi sizinle paylaşacağım. Neşeli Günler filmini buna örnek verebiliriz. Sound of Music Oscar'da aldı. 1965 yapımı. İçinde gerçekten ilişkileri ve o yaşadıkları tanışıklıkları değerlendirirken müzikle değerlendiren karakterler. O yüzden bu müzikali örnek verebiliriz. Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası filmi var, Köprüyü Geçmek. Burada hatta Siyasiya Band grubu çok ön plandaydı. Çünkü sokakta müzik yapmak nasıl bir şeydir, kayıt almak nasıl bir şeydir, İstanbul'un sesleri nasıl bir şeydir, buna çokça yer veriyor filmde. Dizi olarak hızlıca geçelim. Dijital bir platformda Maestro dizisini önereceğim. 2022-26 arası 3 sezon gidiyor. Bir Yunan adasındaki müzik festivali yapmaya çalışan bir hocayı anlatıyor. Bir müzisyen ustayı, Orestes'i anlatıyor. Tabii ki içinde aşk ve ilişkiler, kasabada yaşama gibi duygular da var. Bunları hep müzikle ifade ediyorlar. Kitap olarak Jack Kerouac'ın Yolda kitabını önereceğim. On the Road. Çünkü kitabın konusu geze geze müzik çeşitlerine değinen arkadaşlıkları anlatıyor. Caz ve bebop müziğine değiniyor. Hem yolculuk yapıyorlar hem de müzik konuşuyorlar. Resim olarak da Türkiye'den bir isim söyleyeceğiz. Suna Özkalan, aslında kendisi bir müzisyen değil ama orkestra ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçılarını resimliyor. Onları çaldıkları sırada resimliyor. 1990'larda bu orkestra serisini yapıyor. Hem müzisyenleri hem o hareketi, ya müzik çalarken yaptığımız kol hareketlerini ve o ritmi nasıl resme yansıtırım diye kafa yoran bir ressam Suna Özkalan. O yüzden de ilginç bir serisi, orkestra serisi. Bir de Sokak Dergisi var. 90'larda Tuğrul Er Yılmaz tarafından çıkarılan. Burada da kamusal şenliklere ve kamusal sanata gönderme yapılıyor. O yüzden hani o doku nedir, şenlik nedir'i buradan takip edebiliriz. Sahaflardan bulabilirseniz. Nicholas Cook'un Müziğin ABC'si, Craig McGregor'ın Pop Kültür Oluyor kitabı. Bir de yakında Psikonet yayınlarından çıkacak bir müzik tarihçesi kitabı var. Bunları da okuma önerileri olarak kenara koyalım. Bir de Bruce Springsteen'in Streets of Philadelphia şarkısında gene bir sokak sanatına gönderme yapılıyor. Çünkü sokaklardadır yaşam diyor. Hatta kendisi son dönemde bu ICE protestoları için de bir şarkı yapmıştı. Onu da anmak gerekir. Lauryn Hill'in, Lady Gaga'nın da gene bu anlamda müzik şarkıları var. Sanırım ikinci parçaya vaktimiz kalmadı ama ben sözlü olarak söylemiş olayım. ABBA'nın Thank You For The Music şarkısı da bugüne kadar bize müzik yapan bütün sanatçılara teşekkür eden bir şarkı. Hani bu sesler hiç solmasın, herkes ses çıkarsın ve iyi ki müzik var diyen bir şarkı. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
2: Kurbağa sesi gibi.
3: Karşı yamaçta yankılanan.
2: Ve susmayan.
4: Apaçık Radyo.
5: Reklamlar.
6: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
7: Geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer, geçer. Türkiye Q&B'ye geçer.
6: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. İyi akşamlar, ben Asu Aksoy.
4: İyi akşamlar, ben Burçin Altınsay. Bu akşam yine Büyükada Rum Yetimhanesi'nden bahsedeceğiz. Çünkü geçen hafta burasıyla ilgili yeni bir haberle karşılaştık. Bundan tam bir sene önce biz yine bu konuda program yapmışız. Çünkü o sırada 5 Haziran 2025 tarihinde Büyükada Rum Yetimhanesi alanının restorasyonuna ilişkin karar duyurusu başlıklı bir basın açıklaması yapmıştı İstanbul Rum Patrikhanesi. Ve burada özellikle yetimhanenin geleceğiyle ilgili aldıkları kararı bildiriyorlardı. Patrik Hazretleri ile Sensinod üyelerinin Patrikhane tarafından hazırlatılan fonksiyon belirleme raporlarını inceledikleri ve ardından söz konusu alanda adanın mimari ve sosyal karakterine uygun, çevreye özen göstererek ekolojik bina standartlarına uyumlu, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi maksadıyla gerekli girişimlerde bulunulması hususunda oy birliğiyle karar verdiler diyordu bu duyuruda. Bu şu demekti, yetimhane bundan sonrasında turizm amaçlı kullanılacak ve bunun için de çalışmalara devam ediyoruz deniyordu. Tabii bu kararın duyurulması üzerine yetimhane için yıllardır çalışan gruplar tarafından, insanlar tarafından kaygılar bildirildi. Europa Nostra Türkiye tehlike altındaki 7 kültürel miras alanı listesine aday gösteren kurum olarak da bir görüş metni yayınladı bu kararla ilgili olarak. Ve son olarak da daha geçen ay açılışı yapılan Adalar Müzesi'nde Büyükada Rum Yetimhanesi kapsamlı bir sergi açıldı. Burada tarihi, hafızası, yetimhane olduğu dönemlerden, ilk yapımından itibaren mimarisi ve korunması adına neler yapıldığı anlatılıyor bu sergide. Halen de açık. İşte bütün bunlardan, bu kararın duyurulmasından tam bir yıl sonra bu girişimin nihai adımının atıldığını biz basından ve sosyal medyadan öğrendik. Fener Rum Patrikhanesi ile Bilgili Holding ve Yunanistan merkezli Sürdürülebilir Turizm ve Gayrimenkul Geliştirme Şirketi Ensofi Holding'in ortaklığı arasında, yani bu Bilgili ve Ensofi ortaklığıyla Patrikhane arasında bir anlaşma, sözleşme yapıldığı duyuruldu. Bu anlaşma ile Büyükada Rum Yetimhanesi'nin kapsamlı bir restorasyon sürecine girerek yeniden hayata döndürüleceği söylenerek, bu bize bir nevi müjdeli bir haber, yetimhane kurtuldu gibi müjdeli bir haber olarak sunuldu. Tabii bu projeye dair açıklamada yine bu biraz artık klasikleşti. Bu açıklamalarda da kültürel miras, turizm, hafıza gibi kavramlar restorasyonla birlikte kullanılmakta ve hep projenin yaklaşımı da bunlar etrafında açıklanmakta. Kültürel miras ve turizm vizyonu deniyor mesela. Orada bunun yalnızca bir restorasyon çalışması olmadığı, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve uluslararası işbirliği, dayanışma açısından da önemli bir örnek teşkil ettiği vurgulanıyor. Bunların üzerinde duruyorum çünkü bu kavramlar böyle söylendiği zaman kulağa hoş gelen kavramlar. Fakat bu böyle bir anlaşma çerçevesinde bunlar ne kadar geçerli olacak onu bilemiyoruz. Yine bir proje hakkında, İstanbul'un hafızasında özel bir yer diye bir şey var. İstanbul Rum Patrikhanesi'nin tarihsel mirası koruma vizyonu kapsamında değerlendirilen Principal Palace, yetimhane bu yani. Geçmişten günümüze uzanan kültürel sürekliliğin önemli bir sembolü olarak görülüyor. Proje tamamlandığında Büyükada'nın simge yapısı yeniden İstanbul'un Principal Palace, yetimhane bu yani. Geçmişten günümüze uzanan kültürel sürekliliğin önemli bir sembolü olarak görülüyor. Proje tamamlandığında Büyükada'nın simge yapısı yeniden İstanbul'un kültürel ve turistik

0: karşılıklı anlayışı ve ortak saygıyı nasıl güçlendireceğini gösteriyor. Evet, burada sonuç itibariyle ticari bir anlaşma yapılıyor ve bunun halklar arasında ortaklığı ve anlayışı geliştireceği iddia ediliyor. Bu ticari anlaşmadan böyle beklentiler de var anlaşılan. Bükada Rum Yetimhanesi'nin otel yapılması ilk olarak 90'lı yılların başında gündeme gelmişti. 49 yıllığına yine yetimhanenin özel bir girişime kiralanarak lüks bir otele dönüştürülmesi için harekete geçirmişti ve bu büyük bir tepki topladı. Sivil toplumdan itiraz geldi ve bir şekilde sonuçta bu otel fikri rafa kalkmıştı. Ondan beri 30 yıldır bu Bükada Rum Yetimhanesi'nin korunması için mücadele ediliyor. Burada bir toplumsal sahipleniş var. Bu toplumsal sahipleniş bu kararla ve bu anlaşmayla karşılığını bulabilecek mi? Yetimhanenin kültürel miras değerleri nasıl ve ne kadar gözetilecek? Biz bunları da yine Haziran'da, geçen sene 16 Haziran'da yayınlanan programımızda konuşmuştuk. Bu akşam yine şimdi artık bu son yapılan anlaşma ile yine benzer konuları konuşacağız. Yetimhane ile ilgili çalışmalara çeşitli şekillerde katılmış olanlar bizler ve konuğumuz Adil Bali ile konuşacağız bunları. Adil Bali, hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk.
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz Adil Bey. Sizi tanıtalım. Adil Bali bir Büyükadalı, gazeteci, yazar. Büyükada için, İstanbul için pek çok yayınları var ve çabaları, mücadeleleri var. Bunlardan önemli bir tanesi 2017 yılında hurdaya çıkarılacak olan Paşabahçe vapuru için başlattığı imza kampanyası ve çabalarıyla sonuçta Paşabahçe vapurunun yenilenmesi, İstanbulluların hizmetine girmesi, Paşabahçe vapurunun kurtarılması yani. Aynı zamanda Adalılar da bilir, İstanbullular da bilir. Adanın meşhur Horoz Reisi hakkında bir kitap yazmış. Horoz Reis, Efsane Reis'in Büyükada Yılları 2020 yılında yayınlanmış. Bunlarla birlikte vapurlarıyla İstanbul, köyleriyle İstanbul, muhtarlarıyla İstanbul, başkanlarıyla İstanbul gibi kitapları da var. En son da yine Adalar Müzesi'nin düzenlediği öncesi ve sonrasıyla Şakir Paşa Köşkü sergisi ...sinin de küratörlüğünü üstlenmiş. Evet Adil Bey, tekrar hoş geldiniz.
2: Hemen soralım. Yani siz adalısınız, Büyükada'yı çok yakından takip ediyorsunuz, yetimhaneye tabii ki. Yani bu son yapılan protokolle belli ki bu yetimhanenin bir turizm odaklı bir projeye dönüşümü söz konusu olacak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu süreç, bu yetimhane mirasının korunması açısından, adalar açısından ve turizm baskısı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yani benim için şöyle hemen söyleyeyim. Büyükada için bir büyük bir fırsat da olabilir. Büyük risk de. Belirleyici olan yani bu anlaşmanın ve bu uygulamanın adanın kapasitesini aşacak bir turizm baskısı yaratmadan ya yani Büyükada'nın tarihine, oluşumuna, doğal sit alanı oluşuna ve yaşam kültürüne saygılı bir şey olması. Şimdi endişelerim var ama ben yapıcı olarak düşünüyorum. Yani o sizin bahsettiğiniz gibi ilk açılışta buraya bir kurtarılması anlamında bir şey yapıldı, sunum yapıldı ve bunu satın aldı insanlar. Evet, yetimhane kurtarılıyor. Yani ama nasıl kurtarılacak? Şimdi öyle bir durum var. Baktığımızda işte Bilgili Holding ve En Safi Holding arasında bir anlaşmayla kurtarılması kararı vermiş Patrikhane. Patrikhane'de tabii önemli bir dinsel kurum, tarihsel kurum ve Patrik de yeşil ve çevreyi koruma anlamında çok kendisine bir takım unvanlar verilmiş. Patrik'in yeşili doğayı koruyacağı inanılıyor. Ve onlar da böyle bir kendi çalışma arkadaşlarıyla bu şirketlere verilmiş. Ben bu şirketleri biraz baktım, araştırdım. Yani hem Yunanistan'daki hem şey. İkisi de çok benzer yatırımlar yapmış. Turizm anlamlarında ve turizmin en güç bölgelerinde yatırımlar yapmış şirketler. Ve para kazanmak isteyecekler ve büyük ihtimalle yapılacak şey otel. Yani o gözüküyor. İşte Bilgili Holding daha önce birçok projesi var. Park Orman Projesi 2014 yılında ben aynı zamanda Maslak'ta oturuyorum. Çok yakından takip ettim o projeyi de. Park Orman içine işte ahşap villalar yapılacaktı, restoranlar, işte dükkanlar, bir takım açık hava etkinlikleri, konserler falan böyle bir projesi vardı. Orada Sivil toplum kuruluşları karşı çıktılar o projeye. Ormanın içinde böyle şeyler olmayacak.

0: Ya anlamında ormanı koruma anlamında Fatih Ormanları'nı. Oradaki yerel belediye, büyük belediye falan bu işlerde koruma ile ilgili problemler çıktı ve o proje yaklaşık 12 yıldır yapılamıyor yani kaldı. Galata Port'u yaptı. Galata Port'ta da Karaköy Yolcu Salonu çok tarihi bir yerdi biliyorsunuz.
1: Evet,
0: Orası
1: evet, evet.
0: güzel bir şekilde korunması gerekirken böyle öylesine bir şey korundu gitti yani. Paket postanesi de öyle. Bir şey dekor oldu yani. Şimdi
1: Hakaretler de var.
0: hakaretler de var. Aynen böyle. Yani bilginim için burada gerçekten dünyanın en büyük ikinci ahşap binası diyoruz. Avrupa'nın en büyüğü diyoruz ve övünüyoruz. Yani bu haliyle bile
1: Ve
0: övünüyoruz.
1: otantik üstelik
0: Otantik. Yani
1: yani
0: bu haliyle bile
1: hiç
0: gidip insanlar orayı
1: bozulmamış.
0: izliyor, görüyor, ediyor. Ben şimdi şöyle yani şöyle söyleyeyim. Ben tarihsel olarak da oranın ilk yapıldığında yani 1899 yılında falan otel olarak olmasına karşıydım yani. Yani otel, oraya otel olmaz. Yani adanın yani şöyle gitmişler adanın en bakir, en güzel ormanının içine benzin istasyonu kurmuşlar. Veya çıra deposu kurmuşlar yani. Orası müthiş bir ormanlık yani. Orası Ortodokslar da bilir ki o bölge 3 tane manastırın geçiş bölgesi. Hemen yanında Hristos Manastırı, hemen altında Ayanikola Manastırı, hemen üstünde de Ayyorgi Manastırı var. Zaten biliyorsunuz büyük bir turizm cennetiydi o bölge. Yani şöyle turizm cenneti derken yanlış bir ifade kullanıyorum. Haç turizmi yapılıyordu orada. Manastırlar üzerinde, patikalar, yollarda giren.
1: Turizm dememek lazım ona
0: Turizm
1: aslında.
0: dememek lazım.
1: Değil
0: Doğru.
1: mi? Dini bir
0: Evet. Dini
1: destinasyon. Yani
0: bir
1: öyleymiş diyelim.
0: Bir, evet.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ben
0: Zaten
1: de hep öyle düşünmüşümdür. Yani o zaman da herhalde hani bizler olsaydık oraya otel yapılmasına
0: evet.
1: karşı çıkardık.
0: Benzin
1: Neyse ki otel
0: istasyonu
1: olarak
0: diye.
1: kullanılmamış ama.
0: Ya işte burada bir şey çıkıyor dikkat edersek. Şimdi bu otel kararı alan patrikhane çok yaygın bir fikir vardır orada biliyorsunuz. Ortodokslar bu otele yapılmasına karşı çıkmış. Abdülhamit'e baskı yapılmış. Yani
1: Ha.
0: orada bu turizmde yani bu böyle bir turizmin o dönemki diyelim otel yapılması, kumarhane olmasına karşı çıkmış oradaki din adamları ve Ortodoks cemaati. Onun için büyük baskılarla yaptırılmış. Böyle bir fikir var. Ben de buna bu katılıyorum. Yani adada biliyorsunuz büyük bir Ortodoks Rum cemaati var. Hatta 1899'larda 95'lerde biliyorsunuz Katolik Kilisesi, San Pasifiko Kilisesi yapılmaya çalışılıyor. Buradaki Ortodoks Rumlar o kilisenin oluşmasına engel oluyorlar. Yani 35 yılda falan yapılamıyor kilise, San Pasifiko Kilisesi, İskele'de çarşıda, yani İskele'ye yakın diyelim. Ve her atılan tuğlayı yıkıyorlar gelip oradaki Ortodokslar. Çünkü kendilerinin burada bir haçla ilgili yapılan işlemlerden neyse artık ne diyelim ona bilmiyorum. Para kazanıyorlar. O Katolik Kilisesi'nin de orada olmasını istemiyorlar. Fransız askerleri geliyor. Öyle yapılıyor kilise yani adada. Ve onlar da Katolikler de Ayyorgi'nin gününe uygun bir azizin adını veriyorlar. San Pasifiko azizi ve 23 Nisan veya işte neyse artık Ekim'de de onların şeyi var. Orada yapılıyor. Yani sonuçta benim şöyle şeyim var. Tabii ki orası kurtulsun. Orada hep gidiyoruz, yanından geçiyoruz. Burası ne olacak, ne edecek diye soruyoruz ama adanın en güzel ormanlarının olduğu bir bölgede burası. Yani şimdi o dönemde otel yapılmasına karşı çıkanları ben doğru buluyorum. Şimdi de ben yani bilmiyorum otel olmasın. Yani orada şimdi gecenin ışıkları yanacak kuşlar, muşlar, orman içinde en bakir bölge. Orada ışıklar yandığı zaman, gürültü olduğu zaman yani doğal hayat bitti.
1: Evet, evet işte şöyle bir şey var. Tabii şu anda Patrikhane'nin elinde de koskocaman yetimhane binası var. Hakikaten büyük bir onlar için bir mesele olarak duruyor. Onun için bunu o harabe halinden kurtarmak için bu yolu sonunda buldular. Çünkü bizim önerdiğimiz şekilde hani bütün değerleriyle, kültürel miras değerleriyle, hafızasıyla korunması için maddi kaynak bulamadıklarını
0: Evet.
1: ileri sürüyorlar ve sonuçta işte bu ticari bir anlaşmayla bu işi çözüyorlar. Fakat burada işte bilmediğimiz şey bu zaten. İçeriği nasıl? Yani evet kültürel miras korunacak deniyor. İşte adanın çevresine dikkat edilecek deniyor da bu anlaşmanın ayrıntısı bunları belirler aslında. Ve böyle bir
0: Şirketlerin yaptıklarına baktığımızda aslında herhalde
1: bunu
0: tahmin edebiliyoruz.
1: göremiyoruz. Bu
0: İşte
1: yaklaşımı
0: anlaşılmaz.
1: göremiyoruz.
0: Söyledi değil mi? Yani baktıklarına yani yaptıklarına baktığımızda.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu şirketleri aslında otele değil de buranın daha farklı bir konseptle sakin mesela adayı sakin ada yapmak üzere de bir girişim var değil mi Adil Bey? Evet.
2: Burayı tam da
0: Doğru.
2: dediğiniz gibi belki çevre, buranın doğa koruması ve de dediğiniz gibi yani dini olarak da geçmiş mirasına da saygı duyan bir şekilde hani miras değerlerinden bahsediyoruz ya, başka bir konsept gerekiyor. Bu şirketler belki daha hayırsever, daha farklı bir perspektifle burayı geliştirmeyi düşünebilirler. Ne dersiniz?
0: Yani keşke bu kadar iyi niyetli olabilsek ama biliyorsunuz
2: Evet.
0: kapitalizm yani para gelmeden para yatırmaz yani bu çok
2: Evet.
0: gerçek yani bunu bilirim. Şimdi Heybeliada Ruhban Okulu'nda da bir restorasyon var. Burada kimse endişelenmiyor. Çünkü Heybeliada Ruhban Okulu restore edilecek. Biliniyor okul orası yani açılacak öyle. Ama şimdi burada kafalar karışık. Çok amaçlı değerlendirme diye bir şey var. Yunanca metinde de geçiyor. Değerlendirme, turizm amaçlı çok böyle güzel süslü kelimelerle geniş bir alanda turizm açısından değerlendirilecek. Nasıl bu olacak? Yani oraya bir otel yapılacak, insanlar taşınacak, gelecek, inşaat yapacak, para kazanacak. İşte burası da bir müze konacak oraya belki. Burada da yetimhane vardı, şöyleydi, tarihi böyleydi bilmem ne. Belki bir, ufak bir yapısı kültürel miraslara ayrılacak. Hani bu işlere karşı çıkanlar belki orada bir şeyler yapacaklar. Hadi iyi ki oldu falan diyecekler. Böyle mi olacak? Yoksa ben de tabii ki karşı değilim. Oraya güzel bir şey olsun edilsin ama bu adanın tarihsel dokusu, yapısına uygun olması lazım. Ayrıca adalar biliyorsunuz turizm açısından çok sıkıntılı bir dönem yaşıyor.
1: Evet, onu soracaktık. Yani böyle bir şey bir geçerli olacak mı adalarda bir
2: Katı
1: de?
2: katı kaldırılabilir mi yani o şey? Adalar
0: Ha.
2: kaldırabilir mi, değil mi?
0: Ada kaldıramaz. Bir kere ada sit alanı İstanbul'un yakında adanın dokusunda böyle yani büyük otelleri kaldıracak bir kapasitesi yok. Burası işte en büyük oteli yani tarihsel olarak baktığımızda Anadolu Kulübü, Yat Kulübü ta kaçtan geliyor? 1800'lerden geliyor. Splendid Oteli işte tarihsel olarak. Böyle küçük butik otelleri kaldıracak. Böyle Antalya gibi, Alanya gibi, Bodrum gibi 7 yıldızlı oteller, büyük oteller onların gelmesi bir de yani şunu burada tabii biz belki biliyoruz bu yapının nerede olduğunu ama bilmeyenler bilsin yani adanın arkasında sadece manastırların olduğu ve derme çatma restoranların ve böyle orman içinde yani geçici yapılmış bir takım işletmelerin olduğu bölge. Adanın en bakir bölgesi ve deprem bölgesi de aynı zamanda. Akilas Milas'ın kitabında bakın 1894 depreminde orası yarlarla yıkılmış. Hemen biraz ilerisinde taş ocakları var. Adanın evlerini oradan taş ocaklarından yapılmış. Oradaki alınan kayalardan yapılmış evler. Çok güzel bir bölge, özel bir bölge. Şimdi ben tabii düşünüyorum yani olsun bir şey orada ama bir böyle ışıklar içinde, ormanın içinde böyle bir oteli hayal edemiyorum. Olmasın diyorum yani.
1: Bunu
0: Yani
1: şunu da akla getirmiyor mu acaba? Yani şimdi belki de izole bir şekilde adalarla hiç ilişkisi olmayan hani oraya böyle nasıl diyeyim bindirme müşterilerin geldiği adayla ilişkiye girmeden geri gittikleri bir yere mi dönüşecek şimdi?
0: kesinlikle öyle olacak. O Ayanikola koyu kullanılacak herhalde orada inşaat içinde, şey içinde. Bir de biliyorsunuz bu yapılırken çok enteresan o dönemde açılıştan fotoğraf var ama yapılışıyla ilgili hiçbir fotoğraf yok. Yani
1: Evet.
0: binaya o tahtalar, ahşaplar, işte yapı malzemeleri nasıl taşınmış, nasıl çakılmış, nasıl edilmiş böyle bir fotoğraf yok, bir kare yok. En son öğrendiğime göre Zeytinburnu'nda bunlar yapılmış demonte olarak gelmiş adaya. Yani
1: Evet Adil Bey, bu Adalar Müzesi'ndeki sergide bu yapımına dair işte neden kimin tarafından yapıldığına dair
0: evet.
1: tarihsel bilgiler
2: Ahşaplar
1: de
2: nasıl gelmiş falan onlar anlatılıyor aslında
1: evet
2: dediğiniz gibi.
1: bilgiler de var.
0: Hiçbir
1: O, o bize şunu düşündürüyor tabii. Ben de birkaç şey söylemek istiyorum izninizle. Şimdi yeniden burada bir tabii inşaat ortamı doğacak.
0: evet.
1: Ve bu süreç nasıl olacak? Bu adayı nasıl etkileyecek? Bunların hepsi çok önemli. Ve tabii teknik olarak da bu kadar büyük bir ahşap konstrüksiyon, eşsiz bir ahşap konstrüksiyon. Diyelim ki otel olarak hani yeniden o yapıldı. Yani yıkılıp sıfırdan yeniden yapılması da çok zor bir iş. O evet hani kısmen korunarak yaşatılması zor bir iş ama diğeri de çok zor bir iş ve büyük bir orada inşaat ortamı oluşacak uzun vadeli. Uzun bir süre işte dediğiniz gibi onun bahçede müthiş bir ağaçlar yani adanın florasını temsil eden bir bahçesi var. Orası ne hale gelecek? Bunu zaten buralardan bizim de kaygılarımız. Biz Nostra Türkiye olarak o görüş yazımızı yayınladığımızda bu karardan dönülmesini beklemiştik. Çünkü bu kararın alınışı da hiç şeffaf ve katılımcı değildi ki o ana kadar yetimhanenin tekrar gündeme gelmesi, işte bu listeye girmesiyle birden canlandı. Yıllardır insanlar çalışıyor. Toplumsal bir sahipleniş var ama oradan kopuk bir şekilde alındı bu kararlar. Bu anlaşma da öyle. Hiç şeffaf değil. Bilemiyoruz yani nasıl bu anlaşmanın içeriği. Restorasyonu yapacaksınız, karşılığında da kullanımı onlara veriliyor. Nasıl kullanacaklar, nasıl restore edecekler?
2: Aslında buna
1: Teknik
2: restorasyon bile kelimesini kullanmak
1: evet
2: dikkat
1: biz
2: etmek
1: istemiyoruz ama
2: gerekiyor.
1: bu şekilde kullanılıyor. Evet.
2: Rekonstrüksiyon hep aslında
1: Yani
2: düşünülüyor.
1: rekonstrüksiyon lafı tabii var ama öyle bile olsa zor bir iş bu teknik açıdan. Buradaki kararı da kurula bırakıyorlar, koruma
0: Evet,
1: kuruluna.
0: durmak lazım.
1: Bu birinci dereceden bir yapı, eski eser. Burada aynı malzemeyle yapılması gerekir. Yani bu süreç içinde de teknik özelliklerini yitirme riski de var. Yani eşsiz bir inşaat sistemi, ahşap yapım sistemi orada örneği olarak duruyor. O da kaybolabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani o belgelemesi onun yeterince iyi yapılmazsa. Bir turizm platformuna, ticari bir platforma taşınıyor bu anlaşma. Bunu sizin de dediğiniz gibi işte yatırım karşılığı kullanımı veriliyor. Artık bu ticari anlaşma içinde ya da o platformda bizim bu korumaya çalıştığımız değerler pek söz edilmez oluyor. Tanıtırken evet ben biraz bunu da vurgulamak istiyorum. Tanıtırken bu kavramların kullanılmasını da açıkçası dürüst bulmuyorum. Çünkü sonuçlarda bunun dediklerinin hiçbiri olmuyor ve hani kültürel mirası da koruyoruz, işte canlandırıyoruz, eski bilmem muhteşemliğine kavuşturuyoruz falan. Bunlar boş olarak görünüyor sonunda. Yani bu kadar senenin zamanın çabası, bu kadar üretilmiş düşünce de bence boşa gidiyor. Çünkü başa dönmüş durumdayız. Otel olması halinden başlayan şeye döndük. Bütün bunlar boşa gidiyor. Daha da önemlisi gönüllü emekler de aslında bu ticari işe hizmet etmiş oluyor sonuçta. Bugüne kadar yapılmış olan her şey.
2: Ne, onu ayrıca tartışmak lazım yani bu söylediğini. Ama
1: Evet ama.
2: Adil Bey'e aslında tekrar bir dönelim. Yani gerçekten çok önemli şeyler söylediniz. Burası, burada geceliğin ışıklar yanmasın dediniz. Çok somut söylediğiniz şeyler. Bu çok değerli. Yani nasıl, ne eklemek istersiniz? Burası, burada bizim adalıların görmek istediği şey ya da görmek istemedikleri
0: Evet,
2: şeyler
0: ya
2: olarak.
0: aslında ya tabii ki benim de yani ben bile şimdi hemen pat diye karşı çıkmak istemiyorum her şeye. Yani insanlar da orada bir şeyler olması beklentisi var. Ama bu beklentinin doğru olması, doğru yönetilmesiyle ilgili bir şey var. Anlaşma onların anlaşması tamam ama ondan sonra ne olacak? Dediğiniz gibi anlaşma bol böyle değişik kelimeleri olan ama hep böyle yapılıp sonra da sonuçta onlar olmuyor yani başka şeyler oluyor da ve bu da öyle olacak belli yani şimdiden gözüküyor. Burada ne olacak? Katılımcı belki bir proje olabilir. Yani insanlar katılanabilir, işte adadaki insan yerel yöneticiler katılabilir, sivil toplum kuruluşları katılabilir. Elbette güzel bir şey olsun diyebilirim iyi niyetle. Öyle olsun isterim ama yani zaten adaya daha önce de belirttiğim gibi böyle bir turizm baskısı bence yakışmıyor. Yani ada böyle bir yer değil yani küçücük bir yer yani kaç kilometre zaten ufacık yer. İnsanların en çok rahat ettiği, o gittiği biraz daha böyle doğallıkla buluştuğu noktaya da siz oraya işte dünyanın en büyük ahşap yapısının ikinci ahşap yapısı, Avrupa'nın en büyük ahşap yapısı gibi bir yere bir otel konduracaksınız. Orada bir sürü teknik şeyler olacak, çalışmalar olacak.
2: Aslında bu şirketler belki de şöyle bir şey, yani burayı yıkıp yeniden yapmak değil, tam da Burçin'in bahsettiği yani o mevcut olanı restore edebilme teknolojisini, bilgisini, inovasyonunu burada denemek, bunu da katılımcı bir şekilde yapmak ve adanın kimliğine, bütün bu bahsettiğimiz değerlere de uygun bir şekilde aslında bunu bir, nasıl diyeyim, restorasyon okulu gibi, bir ekoloji okulu gibi, yani okul bir anlamda, gece ışıkları yanmayan bir okul, bir değerleri tekrar tekrar düşünme okulu diyelim. Neden
0: Evet.
2: olmasın?
0: Mesela siz
1: Evet.
0: dediğiniz gibi aklıma geldi. Mesela bu oteldesin ki mesela olduğu zaman 9'dan sonra ışıklarımızı söndürüyoruz falan.
2: Mesela
0: Mesela
1: yani ışıklar o kadar da
0: böyle
1: önemli
0: bir
1: değil
0: çoğaltalım.
1: arkadaşlar.
2: Önemli.
1: Işıkları nasıl yaktığın önemli
0: Evet.
1: aslında.
0: Yani
1: Yani
0: evet.
1: ışıkları nasıl yaktığın önemli. Açıkçası ben şahsen Ansu senin kadar iyi niyetli artık
0: Evet. Ben de
1: düşünemiyorum.
2: öyle. Ama yani perspektif açmaya çalışıyoruz, değil mi? Bunları
1: Evet,
2: konuşmaya,
1: açıyoruz.
2: dillendirmeye çalışıyoruz sonuç
1: Evet,
2: olarak.
1: yani sonuçta hala takip etmekten vazgeçmeyeceğiz
2: Tabii ki.
1: anlaşılan. Çok teşekkürler Adil Bey.
2: Evet.
1: Geldiğiniz ve bize görüşlerinizi de bir büyük adalı olarak da söylediğiniz
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim. Daha da keşke konuşabilme şeyimiz olsaydı, zamanımız.
1: Evet,
0: Konuşma olacak, olacak.
1: ilerleyen
0: İlerleyen
1: gene
2: zamanlarda
1: olacaktır.
2: bunu mutlaka tekrar dönüp konuşacağız. Çok teşekkür
0: Tamam.
2: ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Hoşça kalın, iyi akşamlar.
3: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
4: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.

0: Açık Dergi.
1: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Asu ve Burçin Hoca ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda yer alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masa'da Salih Işıkyer ve Feryal Kabil ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
2: Günün sözü.
3: Kürsü dokunulmazlığı dışında hiçbir dokunulmazlığı doğru bulmuyorsunuz demek. Katıldığınız programda Selahattin Demirtaş ve terör kelimelerini arka arkaya kullanmaya hiç utanmadığınız için susamadım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasından bugüne dek tutsak edilmiş, ruhunda onarılmaz yaralar açılmış, çocuklarının büyüdüğünü görememiş, aile üyelerini toprağa vermiş ve cenazesine bile gidememiş herkesin ahı, her gece ve gündüz, bu dünyada ve ahirette üzerinizdedir. İyi hatırlanmayacaksınız. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, mutlak butlan kararı ardından ilk kez canlı yayına çıkıp gazeteci sorularını yanıtladı. Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy konusunda pişman olmadığını, dokunulmazlıkların kaldırılıp vekillerin tutuklanmasını da aklanma olarak özetledi. Müteveffa Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, Kılıçdaroğlu'na böyle tepki gösterdi. Gazete Pencere.

0: Açık Dergi.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Suay Aksoy'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Gitaresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
5: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dila Yılmaz'a teşekkür ederiz.
6: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programın, bu akşamki bölümün desteği için Dila Yılmaz'a teşekkür ederim. Öncelikle hiç yapmıyorum bunu ama Dila'nın özel bir yeri var tüm destekçilerimizin arasında. Çünkü Dila her hafta programın sesini yapıyor. Her hafta benim kahrımı çekiyor ve benden bıkmamış, bir de programıma destek olmuş. Benim için çok özel, çok teşekkür ediyorum Dila'cığım. Programa Puslu Kıtalar'la başladık. Puslu Kıtalar, Özgürcan Öneye'nin 5 Haziran'da yayınlanan All Killer adlı ilk solo albümünden. Özgürcan Öney bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldin Özgür.
1: Hoş bulduk Tuğçe.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Heyecanlıyım biraz. Davetin için de çok teşekkürler.
0: Albümün ilk söyleşisi.
1: Aynen.
0: İlk defa albüm üzerine uzun uzun konuşacağız.
1: Evet, evet.
0: İnebildiğimiz kadar derine ineceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Aslında 10 Nisan'da Puslu Kıtalar, yani programın başını dinlediğimiz parça, single olarak yayınlanmıştı.
1: Aynen.
0: Albümün ilk single'ıydı. Sonra toplamda 5 single mı oldu?
1: Doğrudur.
0: Ve ardından da 5 Haziran'da 13 parçalık, 44 dakikalık, bayağı uzun bir albüm yayınladın.
1: Evet, evet.
0: Müzik yolculuğun sence kaç sene toplamda? 2004 Manga'nın ilk albümü.
1: 17 yaşında davul çalmaya başladığımı düşünürsek 29 yıl yapıyor.
0: 29 yılın sonunda 44 dakikadan daha azıyla kendimi ifade edemezdim diyorsun herhalde.
1: Evet, ya daha fazlası da vardı ama bir noktada belli bazı şeylerle vedalaşıp, helalleşip durmak zorundaydım. Elimdekini öncelikle yayınlamam gerekiyordu. O anlamda üstümden büyük bir yük kalktığını söyleyebilirim. Hep anlatılırdı. Biz bunu grup olarak yaptık ama bireysel olarak yapmak o hissiyatı anlayabildim. Çünkü üretip yayınlayıp yeni şeyler üretmek için kendinize, kafanızda bir yer açmanız gerekiyor. Onun rahatlığı ve huzuru var ama bu projeyi de çok çalmak istiyorum. Onunla ilgili planlama içindeyiz şu anda. Durum bu.
0: Konserlerinde izleyeceğiz yani bu albümün.
1: Bu proje çalınmadan anlam kazanmayacak. Kesinlikle çalmamız gerekiyor. Albümde emeği geçen bütün enstrümanist arkadaşlarım da sağ olsunlar, destekliyorlar o konuda. Ama herkese uygun tarihleri belirlemek biraz sıkıntı. Biraz zor bir operasyon olacak ama büyük ihtimalle sonbahar başlangıcında, Ağustos sonu Eylül başı gibi 3 büyük şehirde yapacağımız lansmanlarla start vereceğiz diye tahmin ediyorum.
0: Planlamalar sürüyor.
1: Evet, sağ olsun sevgili Serkan Fidan geri kalan bütün mevzularda bana destek oluyor. O da biraz yoğun bu aralar.
0: Serkan hep yoğundur.
1: Bu aralar ekstra yoğun. Şebnem Ferah'ın geri dönüşüyle alakalı önemli bir görev üstlendi. O yüzden ona hiç de ne diyeyim, zorlamıyorum. Başının ne kadar kalabalık olduğunu biliyorum ama bakalım. Ankara'dan çok eski tanışıyoruz Serkan'la. ODTÜ Müzik Topluluğu Başkanı iken grubumun ilk defa sahneye çıkmasına vesile olmuştu ODTÜ Rock günlerinde. O zamandan tanışıklığımız var. Eski grubumu da bilir, Deli Gömleğini de bilir. O zamandan da tanır beni.
0: Ankara dostlukları uzun ki, yıllar devam
1: tabii
0: ediyor.
1: Tabii ki İstanbul'da biz bunun çok ne diyeyim, latifesini yapıyoruz belli bir noktada.
0: Geyini yapıyoruz dememek aynen için yani. Kelime aradım değil mi? Anladım o süre boyunca.
1: belli bazı sevgi saygı sırları içinde nasıl kendimi ifade edebilirim diye düşünüyorum.
0: Bence çok zorlamana gerek yok. Zaten hep o sınırlar içerisinde kendini ifade ettiğini düşünüyorum.
1: Teşekkürler.
0: Mikrofon kapalı olduğu zaman da.
1: Elimizden geldiğince bakalım.
0: Özgür, dinleyicilerin çoğu seni Manga'nın davulcusu olarak tanıyor. Tabii ki müzikal kimliğin bununla sınırlı değil. Seneler içinde dahil olduğun başka projeler, yaptığın başka işler de var. Ama Manga'nın yolculuğu o kadar uzun bir yolculuk ve aynı kadroyla devam etmesi de Türkiye sahnesi için numunelik bir örnek ki bu biraz aslında senin bu şekilde tanınmana vesile oluyor. Ve bu albümde ilk defa senin hem besteci hem de prodüktör kimliğini de görüyoruz sanırım.
1: Evet, yapımcı da oldum hatta. Çünkü kendi plak firmamı kurdum, oradan çıkarttım. Evet, aynen söylediğin gibi.
0: Yani ilk defa aslında bir albümün tüm kararlarını kendim vererek yaptın.
1: Evet.
0: Ve bunu bir grup içerisinde seneler içinde oluşturduğunuz ortak bir dille yapmaya çok alışkınsın. Hı-hı. O tarafta çok deneyimlisin ve hı-hı, kasların gelişmiş. Peki bu tarafta işler nasıl ilerledi senin için yalnız olunca?
1: Aslına bakarsanız gene yalnız değildim. Ve belli bir süre kendimi artist olarak nasıl konumlandıracağımı düşündüm. Ve o geldiğim gelenekten bağımsız bir şekilde solo bir artist olarak hareket edemeyeceğimi anlayınca da aynı gene bir grupla hareket ediyormuş gibi düşündüm. Hep aynı insanlarla aynı çerçevede sanki bir grupmuşçasına, fakat son karar alma mekanizması bendim. Ama insanların da neler söylediğine dikkat ederek o kimyayı oturtmaya çalıştım. Yani çok yalnız değildim. Dört tane çok sevdiğim prodüktör arkadaşım yardımcı oldu düzenlemelerde bana. Yani aslında buradaki 13 track, iki tanesi intro, 11 track diyebiliriz. Introları şarkılardan
0: geceler
1: ayırdım.
0: Geceler ve Garip.
1: Aynen, aynen. Hı hı. Çok uzun olacaktı çünkü öbür türlü şarkılar. Yaklaşık 30-40 tane şarkı 8-10 yıl içinde 5-6 tane prodüktöre gitti. Ben de böyle böyle fikirler var, ben bunları değerlendirmek istiyorum diye. Bunların hepsi ilk önce elektronik ortamda ben kaydettim. Kimisi 30 saniyeydi, kimisi baştan sona bitmişti. Ve o prodüktör arkadaşlarım, işte Sertan İpek, İstanbul ve Puslu, İstanbul 1 ve Puslu Kıtalar isimli şarkının orkestral düzenlemelerini yaptı. İşte Necati Kocabay, Kalmaz Ki, Geceleri Yak ve Yapıştır Geçin düzenlemelerini yaptı. Başar Ünder, Ne Fark Eder'in düzenlemelerini yaptı. Ufuk Özcan aynı zamanda, o da Yapıştır Geç'te var. Alican Yazıcıoğlu da Garipçe'nin düzenlemelerini yapmıştı. Yani belli bir noktada bir güçler ayrılığı ve destek söz konusuydu. Ondan çok mutluyum. Daha sonra kayıt aşamasında çok değerli müzisyenlerle çalışma şansım oldu. Kanunları Turgut Özüfler çaldı. Yani günümüzün en iyi kanun icracılarından birisi bence. Ve onlara hep bana tanınmasını istediğim özgürlük alanını tanımaya çalıştım. Yani öyle bir üstada zaten şey diyemezsiniz yani, ne bileyim. Belli bazı sınırlar çizmek biraz şey olur, zor olur. Sinem Hondoroğlu neyleri üfledi. Jared Cogwin perküsyonları çaldı. Manga'dan arkadaşım Cem Bahtiyar bazı şarkılarda bas çaldı. Hüseyin Deniz bas çaldı. En son da 3 şarkıda Ufuk Sinkil basları çaldı. Anıl Şallel 3 şarkıda saksofon çaldı ve şarkıların genel yapısını çok değiştirdi. Şarkı haline gelmelerini sağladı. Sevgili Okan Kirman, sağ olsun, bir öğrencimin babası kendisi. Multi enstrümanist. Ben ondan bağlama öğreniyordum. O da iki şarkıya Karadeniz Kemençe ile eşlik etti. Unuttuğum kimse var mı diye düşünüyorum. Ve çağlamaları da Sinan Akbaba çaldı. O da aslında çok acayip bir luthier. Daha önceden Çamur grubunda da çalmış. Sağ olsun beni kırmadı ve çağlamayla eşlik etti. Çağlama, gitar bağlama arası bir enstrüman. Rahmetli Ömür abi hariçten Gazelciler'de ilk bunu kullanarak Türkiye'ye yayılmasını sağladı. Bence çağlama bizim kendimizi ifade ederken ya da yurt dışında yeni ve farklı şeyler yapmaya çalışırken o kapıları açacak kapının anahtarı gibi hissediyorum ben çağlamayı. Öyle bir enstrüman olarak görüyorum. O anlamda onu her şarkıya bir şekilde koymak ve onun etrafında bazı şeyleri şekillendirmeye çalıştım. Durum bu.
0: Çok geniş bir kadro var.
1: Evet.
0: Saymakla bitmiyor.
1: Daha da geniş olacaktı da.
0: Bir noktada durdurdun mu kendini?
1: durdurdum. Durdurmak zorunda kaldım. Çünkü klasik laftır. Her zaman daha iyisi olabilir. Ama belli bir noktada durmak gerekiyor. Yoksa hiçbir prodüksiyon bitmez. Hiçbir stüdyo aşaması bitmez. Ha, şey de söylemem lazım. İstanbul Strings'le kaydettik Yaylıları da. İki şarkı da. O da çok güzel bir performanstı. Çok mutluyum. Şeyi de söyleyeyim. Teknik kısımları anlatmış olayım da. Kayıt aşamasında davulları Babacım'de kaydettik. Yazgülü Gürer kayıt asistanıydı orada. Arda Ertem bizim yıllardır Manga'da da beraber çalıştığımız kayıt asistanı, o da yardımcı oldu sağ olsun. Bizim stüdyodaki kayıtlar da bittikten sonra Arda'nın eşliğinde mixleri sevgili Aziz Berk Erten yaptı. Benim için en önemli şey sound'tu. Güçlü duyulmasını istiyordum yaptığım şeyin. O yüzden onun içinde Evren Göknar'la iletişime geçtim. Onunla da son 2-3 manga projesinde beraber çalışıyoruz ve mastering mevzusunun çok iyi yaptığını bildiğim için onunla çalışmak istedim. Sağ olsun, o da halletti. Çok memnunum ben çıkan sonuçtan. Kapakları da sevgili Kaan Demirçelik yaptı. Her şarkıya ayrı kapak hazırladık. O da herhalde bir ilk olabilir, belki de tam bilmiyorum ama çeşitli toplama albümlerde falan oluyor ama.
0: Eğer single'lar evet tek tek çıkmıyorsa, zaten albüm en sonunda tamamlanmıyorsa bu şekilde bir şey ben görmedim.
1: Evet, evet evet.
0: Sen albüm yayınlandıktan sonra, yani aynı gün bütün şarkılarında single olarak yayınlandı. Farklı yeni kapaklarla. Bir format getirdin.
1: Aynen. Öyle.
0: Az önce bana kapakları da biraz açıkladın, aslında bayağı da ilginçmiş hepsi.
1: Evet evet.
0: Şarkıların anlattığı hikayeleri. Referanslarda bulunan kapaklar yapılmış her şarkı için özel olarak epey bir emek var orada da.
1: Kaan her şarkıyla ilgili ayrı bir brief istedi benden, direktifler istedi, yönlendirme istedi. Ben de her şarkıda enstrümantal bile olsa ben de yarattığı hissiyatı anlattım ona. O da sağ olsun muazzam bir şekilde bu kuru kafa konseptinde her şeyi adapte etti, o konsepti.
0: Özgür, bu kadar geniş bir müzisyen kadrosuyla çalışmış olman bana bu albümün yapımcılık tarafında çok ciddi bir iş yükü olduğunu düşündürüyor. Yani burada bu albümde davulculuk mu, bestecilik mi, yapımcılık mı? Hangisi senin daha fazla mesaini aldı?
1: Koordinasyon kısmı biraz mesaimi aldı. Ama yani şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hiç sıkılmadım.
0: Seve seve yaptım.
1: Seve seve yaptım. Çok çok mutlu.
0: Heyecanlı yaptın.
1: Aynen aynen.
0: Ve hala çok heyecanlısın bu projeye dair.
1: Evet yani.
0: Konserlerine ve belki de devamına da dair.
1: Yani işte çeşitli mekanlarla görüşmelerimiz var. Onlar da heyecanla bekliyorlar. Çıkıp sahnede beraber çaldığımız zaman, ki birkaç defa böyle parça parça provalarını da yaptık. Sevgili Jared buradaydı. Onunla acayip bir perküsyon setup'ı kurdu. Sırf bu projeyi çalabilmek için. Kendi kaydettiği seslerle oluşturduğu bir sample library'si var. Onları koyduğumuz bir sampler var. Oradaki sesleri ayakların pedallarla tetikliyor ve elinde perküsyon çalıyor işte. Bendir, def ya da erbane çalıyor şarkıya göre. Projeyi çalacağım zaman gerçekten çok acayip olacağını düşünüyorum. Heyecanla gerçekten onu bekliyorum ben de. Bakalım iki ay kadar daha nasıl dayanacağım bilmiyorum. O arada şu ana kadar birikmiş olan görsel materyallerden bir şeyler çıkartmaya çalışacağım.
0: Albüm tanıtmak için mi?
1: Evet evet. Yani var zaten. Ya İstanbul Strings'le kayıt görüntüleri var. O şarkılara onun hikayesi. Ya, aslında şey küçük oğlum Barış şey dedi. O DJ Logi'yi takip ediyor. İşte geçtiğimiz aylarda baba dedi, yani albüm çıkartıyorsun ama keşke bir de bunun dokumentarisi de olsa. DJ Logic bak böyle yapıyor falan filan diye bir şey söylemişti. Bilmiyorum, belki de kendim kamerayı koyup her şarkının hikayesini anlattığım böyle bir video dokumentarı ya da podcast gibi bir şey de hazırlayabilirim diyecektim ki senle programa konuk olarak aslında bunun ilk adımını atmış oldum. Ama yapmak istiyorum, bazı şeyleri daha detaylı anlatmak istiyorum.
0: Özellikle yani. Bu yapay zeka döneminde sanat eserinin, yaratıcı bir eserin, üretim sürecinin dokümente edilmesi ve gösterilmesi ne kadar önemli oldu artık.
1: Yani eskiden tabii şeydi, Television Killed the Radio Star durumu söz konusuydu. Artık imaj ve neyi yaptığından ziyade neyi nasıl yaptığını anlattığın süreç de önemli ve insanların ilgisini çekiyor. İnsanlar sendeki değişim ve gelişimi görüp o hikayeyi öğrenmek istiyorlar. Daha samimi hissediyorlar aslına bakarsan.
0: Yani aslında eserle bağ kurmalarını sağlayan şey süreci görmek oluyor.
1: Süreci
0: end
1: görmek, hikayeyi bilmek.
0: End product'la bağ kurmak kolay değil.
1: Evet, evet, evet. Süreci görmek, hikayeyi duymak, yaşanan zorlukları bilmek ya da yaşanan mutlu anları bilmek. Orada bir samimiyet kuruluyor ürünle ya da eserle.
0: Evet, özellikle bu artık yapay zeka döneminde yeni gruplar, sanatçılar keşfettiğimde bakıyorum mesela hesaplarında bir tane bile stüdyo görüntüsü yok ama yapay zeka olmadıklarını iddia ediyorlar. Yani bunu belki de artık kanıtlamak da gerekiyor gibi.
1: Evet, evet.
0: Özellikle
1: evet.
0: böyle geniş kadrolu bir albümü çoğunu aslında yapay zeka ile yapabilecekken ve çok daha hızlı yapabilecekken çok büyük bir iş yükünün ve uzun seneler süren bir sürecin içine sokmuşsun kendini. Hop. Ve bunu da bir şekilde kanıtlamak, göstermek belki gerekiyor.
1: Biraz o biz dinozor gibi kalıyoruz aslında bu dönemde. Yani özellikle oğullarıma baktığım zaman ben şeyi hissediyorum. Yani bu dijital göçmenlik tanımı var ya. Biz aslında şu anda yaşadığımız dönemin dijital yerlisi değiliz.
0: Bizim, kaç yaşındalar Özgür?
1: Biri 13, biri 16 yaşında. Yani onların internete, sosyal medyaya ya da AI kullanımına bakış açılarıyla bizimki farklı. Yani bizim evimizde radyo vardı. Radyoyla büyüdüm ben. Sonra siyah beyaz televizyon, renkli televizyon, cep telefonuyla lisede tanıştık. Yani anlatmayayım uzun uzun da yani bütün o teknolojik gelişim sürecini gördük. Kitap okumak ya da deftere not almak falan şu anda çok şey kalmadı. İnsanlar her şeyi dikey ekranlardan takip ediyor. Sosyalleşme ya da geri kalan her şeyi, hayatlarına dair her şeyi oradan yapıyorlar. Bununla ilgili de yargılamıyorum ama ben AI'yı da kullandığım yerler oluyor ama bunun bu şekilde kanlı canlı kaydediliyor olması gerekiyordu.
0: Nerede kullanıyorsun? Müzikte mi?
1: Müzikte kullandığım... Ya, bazen liste hazırlamak için kullanıyorum. Dönemlerle alakalı olarak kendim program hazırlarken.
0: Sen de bir radyo programı yapıyorsun.
1: Aynen.
0: Radyo Eksen'de, Babandım Punk'tı.
1: Aynen, her cuma saat 23'te. Orada liste hazırlarken kullandığım oluyor. Yani
0: araştırma yaparken diyebiliriz belki.
1: Bir bilim kurgu projem vardı. Onunla ilgili gayet böyle mekanik soruları sorup böyle anında cevap vermek çok, cevap almak çok hoşuma gitmişti.
0: Müzik üretiminde kullanmadın
1: müzik
0: ama
1: üretiminde
0: galiba.
1: Söz, ya birkaç defa deneme için şeyi yaptım. Şu konsepte söz yazar mısın diye söylediğim oldu ve yazıyor yani. Ondan sonra onu alıp başka bir AI programına koyup işte şu formatta, şu janrada bir bu sözlerle şarkı yapar mısın diyorum. Yapıyor yani. Birebir müziğe adapte ettiğim ve kullandığım bir şey olmadı şimdiye kadar ama ya kullananları da yargılamıyorum bu arada yani. Çünkü bu zaten yapılıyordu belli bir ölçekte. Atıyorum ya Splice diye bir site var. NY çeşit sample var içinde. Logic'te bile kullanıma açık open source kaynaklar var, sample'lar var ki Türk pop müziğinde de hit olmuş oradan kullanılan eserler de var yani.
0: Yani mesela İstanbul Strings çalmış bu albümde. Tabii ki canlı çalınması büyük bir fark yaratıyor ama bazen sanatçılar diyorlar ki o iş için bütçem yoktu ve yaylı olmasını çok istiyordum. Ben de sample kullandım. Önceki senelerde böyle diyorlardı. Şimdi yapay zekayla daha da hızlı bir şekilde çözüyorlardır.
1: Ben ikisini
0: de çözeceklerdir.
1: Şu doğrudur, şu kesin doğrudur diye.
0: Yok ki zaten bir yani, doğru yanlış şu
1: anda. Benim imkanım vardı işin doğrusu. Ve kendime bir jest olarak onu hak gördüm. Ve kanlı canlı o ekibi çalarken görmek. 7 enstrüman girdiler kayda. 4 keman, 2 viola, 1 violonsel. Ve 3 kanal 3 tekrar kaydedildi falan 21 tane yaylı varmış falan gibi o gerçekten muazzam bir hissiyat oldu çünkü Evren Göknar'a iş gittiği zaman kaydedilmiş olan eserlerdeki derinlik mastering'in daha güçlü olmasına, sound'un daha güçlü olmasına.
0: Ki bu da senin için çok önemliydi.
1: Çünkü planı basmak istiyorum. İnsanlar bunu evde de o sıcak hava içinde dinlesinler istiyorum. Elle tutulur, gözle görülür bir ürün, eser haline gelmesini de istiyorum. O yüzden o şekilde yapmaya çalıştım.
0: Çok kısa sürede kaydedilmiş, bitirilmiş bir albüm olmadığını zaten tahmin etmiştim. Ama 8-10 sene gibi bir şey söyledin az önce.
1: 8-10 sene önce yapmaya başladım. 5-6 yıl önce arkadaşlarımla paylaştım. 2023'te herhalde davul kayıtlarını yaptık bir kısmını. 2024'ün başında büyük oranda bitti. Ama 2025'in ortasına kadar enstrüman kayıtları devam etti. Mix bitti. Evren abiden de geçen yıl Eylül'de ya da Ekim'de geldi aslında masteringler.
0: Peki ne zamandır aklında bir solo albüm yapma fikri vardı?
1: Herhalde ilk çalışmaları... Ya ben de solo albüm yapma fikri aslında şöyle ortaya çıktı. Biz 2023'te şeye katıldık. South by Southwest'e. 2013'te pardon. Grubumla beraber, Manga ile beraber. South by Southwest, Texas, Amerika'da her yıl Mart ayında yapılan, 2 hafta falan süren, Amerika piyasası için no name olan artistlerin, audio visual bu arada, yani tiyatro ekibi de geliyor, bir application olan birisi de geliyor, Meksikalı ya da Japon gruplar da geliyor, solo artistler de geliyor. Orada showcase'lerde çalıp kendilerini göstermeye çalışıp plak firması, promoter ya da agent bulmaya çalıştıkları bir yer. Orada bir agentle anlaştık biz. 2013'ün Ekim'inde de CMJ Müzik Maratonu, New York Müzik Maratonu'na katıldık. Orada ASCAP'le de görüştük. Atlantic Records'un avukatıyla da görüştük. Fiona isminde bir hanımefendiyle çalışıyorduk PR için. Fiona bizim için bir PR bülteni hazırladı. Basın bülteni hazırladı. Orada şey diyordu. Manga, The Middle Eastern Rock Band diye şey yapıyordu. O coğrafi konumlandırma benim kafama takıldı.
0: Siz öyle tanımlamıyordunuz kendinizi tabii ki.
1: Tabii ki canım, yani tanımlamıyoruz ama... İşte bir arkadaşım da daha sonra şey dedi, niye buna bu kadar takılıyorsun ki dedi. Ankara'da en iyi üniversite hangisi? İşte ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Yani 70 yıl önce kurulmuş bir yer. Bu şekilde konumlandırılmışız biz ama o konumlandırmanın altındaki kültürel konumlandırma aslına bakarsanız.
0: Evet, beni... o PR'la tanıtmaya çalıştığı kitleye yönelik bir aynen, ifade kullanıyor.
1: Aynen. Oradan tabii hep sürekli kafamda şey döndü dolaştı. Yani... Ya şeyi fark ettim ben, doğulular için batılı, batılılar için doğulu, medeniyetlerin beşiği olmaktan sıkıldığımı fark ettim. Yani bu konumlandırmadan gayrı Anadolu'luk diye bir gerçek var ve biz de atıyorum o imparatorluk mirasına sahipsek belli bir noktada acayip bir kültürel hegemonyayı da zaten biz kurmuşuz 600-700 yıl boyunca ve her şey bizim. Yani kanun da bizim, ney de bizim, bendir de bizim, darbuka da bizim, bağlama da bizim, kemençe de bizim, tulum da bizim. Ama öyle değil aslında. Yani bunların hepsi başka kültürlerle de paylaştığımız ya da başka kültürlerden bize gelmiş enstrümanlar. Ve şeyi fark ettim. Yani bu mikrotonal müziğin bu kadar popülerleştiği bir dönemde, insanların bunun üzerine gittiği bir dönemde, ya zaten yüzyıllardır mikrotonal denilen komalı sesler burada bizim müziğimizin bir parçası. Ha, yani siz Orta Doğulu mu diyorsunuz? Tamam, o zaman ben size gerçekten ne duymak istediğimi, ne dinlemek istediğimi sunmaya çalıştığım bir albüm yapacağım, şarkılar yapacağım. Böyle bir düsturla çıktım aslında yola. O yüzden işte Jared'dan rica ettim perküsyonları sen çalar mısın diye. O yüzden Turgut abi çalsın istedim kanunları. Yani bu arada kanun olsun diye değil, yani Turgut Özüfler olsun istedim. Ney olsun demedim, yani Sinem gerçekten o neyleri üflesin istedim. Ve mesela Anıl'a da kayıtlarda direkt şeyi söyledim. Yani bu arada kalmıştık, bu sıkışmışlık hissiyatı sen de farkındasındır. Yani sonuçta bir batı enstrümanı çalıyorsun ama bir Türk gibi çalıyorsun yani. O şekilde çal abi dedim. Yani hiçbir sınır yok. Lütfen. Sadece oradaki armonik yapıyı, akor değişimini falan düşünme ya da ritme takılı kalma. İçinden nasıl geliyorsa, nasıl üflemek istiyorsan bu enstrümanı o şekilde çal diye söyledim. Bütün çalan arkadaşlarıma o şekilde ifade ettim bunu ve etkilendiğim gruplar var. Orfitland seviyorum ben. İşte Mirat seviyorum. Mesela Morphine'in son dönemlerinde var böyle işler. Hı-hı. Onları Mark Sandman vefat etmeseydi kim bilir ne acayip. İşte Rope on Fire.
0: Rope on Fire en sevdiğim Morphine şarkısı.
1: Yani
0: şarkı.
1: Çok etkilendim ben o işlerden. Ve onları bir şekilde yıllardır grubumdan zaten o anlamda etkileniyorum. Bu enstrümanistlerin hepsiyle de zaten grubumla olan müzikal yolculuğum sırasında karşılaştığım, tanıştığım, akustik performanslarda beraber çaldık, hakimiyetlerini, olaya bakış açılarını bildiğim için onlarla çalışmak istedim. Yani 10 yıla yayılmış bir süreç var ama son 3 yılda hızlandı mevzu ve genel olarak da düstur buydu. Orada bir şey daha söyleyeyim. Bu coğrafi konumlandırmadan ziyade Ursula'nın çevirisini yaptırttığı bir tane Santusu Savaş Sanatı kitabı var, ciltli bir şey, tam yayın evini hatırlamıyorum, onun da ön sözünü Bülent Somay yazmış. Orada çok güzel bir şekilde şeyi anlatıyor: egemen batı kültürü satabileceği ölçüde doğu kültürünü alır, işte poşetler ya da ne bileyim yogayı
0: egzotikleştirir,
1: yani satabileceği, ürün haline getirebileceği ölçüde, hı-hı, kullanır diye bir tanımı var. İşte Shaolin ya da Kung Fu MMA'ye dönüşür ya da Hollywood action movies'e dönüşür. İşte ibadet şekli yoga başka bir şey olur Instagram'da ya da ne bileyim o kurslarda. İşte yemek kültürü Hint mutfağı olur, Çin mutfağı olur, fast food
0: füzyon mutfak olur falan. Kişisel gelişim tamamen uzak doğu öğretilerine dayalı.
1: Yani bizdeki etnik enstrümanların da batı kültürü içinde İşte deep house müzikte sample olarak kullanılması falan filan, yani kullanılsın, lafım yok buna, ama o enstrümanın çalımı ya da o taksimin ilk kullanıldığı, çalındığı yer başka bir şey. Yani onun altında böyle eski ve derinlikli bir kültür var. Yani
0: bağlamından tamamen kopartıp derinliğini aslında bir kenara atıyorsun.
1: Atıyorlar ya, ama öyle olmasın, o enstrümanlar ön planda olsun ve özgürce ve rahat bir şekilde o formun üzerine çalabildiklerini de hem göstersinler, hem bunun bir füzyon olmadığını, bunun olması gereken şey olduğunu ifade etmeye çalıştım ben.
0: Basın bülteninde de bu bir füzyon albümü değil yazıyor. Evet, tamamen evet. Aslında bu düşündüklerinden dolayı, aynen, füzyon olmasını istemedin. Ve bu enstrümanları da birer folklorik öge gibi böyle katmaktansa müziğin içine, hı hı, onların da hikayenin içinde birer karakter olabileceği bir sistem, bir yapı,
1: aynen, aynen,
0: aslında
1: aynen
0: kurmak istedin. Peki bunu sağlayabilmek için ne yapman gerekti? Bu derdini müzisyenlere anlatman ve onları mümkün olduğunca özgür bırakman gibi mi? Çünkü özgür olduklarında zaten karakterler.
1: Ya ritim, metronom ya da çeşitli armonik yapılar, akor dizilimleri zaten belli bir noktada kısıtlıyor. Ama orada insani bir dokunuş var. Onu işte belli bir noktada rahatlıkla söyleyebilirim. AI onu yapabilecek durumda değil henüz. O özgürlük alanını tanımak, ya o anlamda aslında artist olarak, hı-hı, kendimi nasıl konumlandıracağım? Evet, yapımcıyım, evet prodüktörüm, evet besteler benden çıktı, ama nereye gidebilir bu durum ve lütfen sen bunu artık, ben buraya kadar getirdim, bundan ötesine sen nasıl götürürsün, bununla ilgili bana yardım eder misin diye yaklaştım ben aslında. Ya ben şey gibi düşünüyorum, yani tuvali buldum, ana renkleri seçtim, ama ağacı işte birisi çizdi, evi birisi çizdi ve güzel bir manzara resmi ortaya çıktı diye düşünüyorum.
0: Albüm bana çok sinematik geldi. Albüm dinlerken bir film müziği albümü olma ihtimali var mı? Acaba bir şey kaçırdım mı bugüne kadar diye düşündüm. Sonra baktım bütünle vesaire, öyle bir şey yok. Sonra Puslu Kıtalar referansını da görünce İhsan Oktayanar'ın edebiyatına bir selam çaktığını fark ettim. Biraz bahsetsene İhsan Oktayanar'la ilişkinden, edebiyatıyla.
1: Bu birkaç yerde, belki başkaları da söylemiştir ama eğer doğru bir örnekleme yapıyorsanız başkasından alıntı yapmanın herhangi bir mahsuru yok bence. Şu anda yaşıyor olduğum ve onunla aynı lisanı konuşup yazdıklarını okuyabildiğim için mutlu hissediyorum İhsan Oktayanar'ı yani. Bütün kitaplarını okudum, bazılarını 3-5 defa okudum. Yekta Kopa'nın önderliğinde bir öykü sözlüğü yazmıştık biz. Yuvarlak Masa yazarları olarak. Orada İhsan Oktayanar maddesi bana geldi. Türk öykücülüğünde, edebiyatında yeri olan 200 küsür yazarın öykülerinden birer kelime seçip o kelimeyi bir, sanki bir sözlükte açıklıyormuşçasına yazarın hayatı, edebiyata bakışıyla alakalı örneklerle 2-3 paragrafta anlattığımız bir kitaptı. Çok inceledim, röportajlarını okudum ve yarattığı, yaratmaya çalıştığı Osmanlı döneminin tepe noktasında bilim kurgu ya da ne bileyim daha fantaziye kaçan
0: yani
1: durumlar.
0: Yani fantastik desen fantastik değil. Büyülü gerçekçilik gibi belki. Bence bizim merkezimiz.
1: Evet.
0: İhsan Oktay Yanar. Ve onun edebiyatında çok sinematik bir durum var bence. Kitaplarını okurken izleyebiliyorum. Ve gözümde canlanan sahneler senelerce aklımda kalabiliyor.
1: Evet.
0: Bir yerde de senin İhsan Oktay Yanar'ın edebiyatta yaptığı şeyi müzikte yapmak istiyorum dediğin gibi bir şey gördüm. Ama belki de birisinin yorumudur, senin ağzından da çıkmamış olabilir.
1: Bir iddialı bir cümle gibi gelmiyor artık ya. Yani,
0: bu bir ilham
1: orada öyle bir durum var.
0: İlham kaynağı.
1: Tabii yani, çünkü İhsan Oktay Yanar'ı atıyorum Puslu Kıtalar Atlası'na ya da Suskunları ya da Amat'ı okuduğum zaman bende yaşattığı hissiyat, yani evet ya böyle bir çatışma olabilir. Evet böyle bir kale kuşatması olmuş olabilir. Evet lağımcılar orada çalışırken böyle bir şey olmuş olabilir. O hayal gücü, o öğeleri birleştirme durumu, o kurgu hakikaten muazzam bir yapı. Yani dönüp dönüp tekrar okuyorum o yüzden bazı yerleri. Hala bazı yerler çok heyecanlandırıyor beni. İşte o elmas hikayesi vardı. İşte lağımcının boğazına takılıyor, yıllar sonra çıkıyor falan filan. Bir de başta bir yerde anlatır, sonra bir yerde başka bir yere bağlar falan. O kısım da çok hoşuma gidiyor. Evet bu öykündüğüm ve yapmak istediğim şey gerçekten, yani bu enstrümanları alıp batı boğazına takılıyor, yıllar sonra çıkıyor falan filan. Bir de başta bir yerde anlatır, sonra bir yerde başka bir yere bağlar falan. O kısım da çok hoşuma gidiyor. Evet bu öykündüğüm ve yapmak istediğim şey gerçekten, yani bu enstrümanları alıp batı enstrümanlarıyla, füzyon falan değil ya, bu enstrümanların ön planda olması.

0: aslında benzer bir yaklaşım gördüm. İstanbul 1, İstanbul 2.
1: İstanbul tabii, doğma büyüme Ankaralıyız ama artık neredeyse hayatımın yarısını İstanbul'da geçirmiş olacağım. 2004'te geldiğimi düşünürsek. Neredeyse 22 yıldır buradayım. Yani tünelde çok vakit geçirdim. Bir de motora bindiğim için sürekli motorla İstanbul'u dolaşmak da, bir yerden bir yere gidip gelmek de çok keyifli. Evet, öyle bir mekansal durum var. İlk İstanbul biraz şey, dizi müziği gibi. Aslında orada da progresif bir yapı var ama asıl benim düzenlemem, ilki çünkü Sertan'ın düzenlemesiydi. İkinci İstanbul 2, aynı metronom, aynı melodi, aynı ton. Ama orada bir ritmik mevzu var işte. Benim versiyonda 9'un 4'e olan yolculuğu ve metronom değişmeden, İstanbul'da da öyle, bir an aksak gidiyor, bir an düz gidiyor. Aslında ikisi de birbiriyle geçişken bir halde. Yani çok böyle sanatsal bir şekilde açıklamak değil, o benim aklıma gelen güzel bir fikirdi ama genel olarak İstanbul'daki yapı da bana biraz öyleymiş gibi geliyor. Evet, öyle mekansal bir durum da var ve onu aslında görsel bir şeye de çevirmek istiyorum ama önümüzdeki 2 ayda herhalde biraz daha belli olacak. AI klip hazırladık biz bu arada. Ama bu kuru kafa konseptinden sonra o klip çok şeye gitmedi. Şimdi belki onu kullanabilirim diye düşünüyorum. Belki yakın zamanda onu yayınlayabilirim yani.
0: Peki senin aklında görsel bir dünya var mıydı? Yoksa benim hayalimde mi bütün bu sinematik dünya?
1: Vardı. Hala da var. Burada asıl görev publishing firmamdı. Yani o görsel dünya ile birleşeceği noktada filmler ya da dizilerle alakalı herhangi bir etkileşim olur mu bilmiyorum. Ama olmaması için bir sebep yok. Ama bununla alakalı kafamda bir görsel dünya vardı. Her şarkı ile ilgili bir görsel hikaye vardı. Belki de parça parça bunları yapabilirim. Mesela ilk etapta önümdeki plan şey, şarkıların davulsuz hallerini yayınlamak istiyorum.
0: Davulsuz.
1: Davulcular rahat rahat üzerine çalsınlar diye. Bir de demo hallerini yayınlamak istiyorum ki şarkıların nereden gelip nereye gittiğini insanlar bir şekilde duysunlar diye. Öyle 2 tane fikir var kafamda.
0: Bu arada albümde çalan müzisyenleri, katkısı olan müzisyenleri sen saydın. Ama bir de vokal ve MC'lerimiz
1: Evet,
0: var.
1: evet, evet.
0: Yani aslında tamamen de enstrümantal bir albüm değil.
1: Değil.
0: Üç parçada da yoğun bir hip hop etkisi.
1: Aynen.
0: Yer yer rakada selam çakan.
1: Aynen. Kezzo Hüsnü ile güzel bir muhabbetimiz vardı. O sağ olsun APO'ya anlattı projeyi. APO ile de 2018'den beri tanışıyoruz. Beraber bir Avustralya turnesi yapmıştık. Güzel bir dostluğumuz başlamıştı. Pandemiden sonra daha sık görüşmeye başladık. Ve yani bayağı dost meclisinde gelişen mevzu. Ben albüm çıkartacağım, böyle böyle şarkılar var. O arada şeyi de istedim ben, yani söz ve müzik şarkı haline de dönsün. Yani sözler de olsun, şarkı da söylensin üzerine diye istiyorum. Ama şarkı belli bir noktada bittikten sonra, müzikal kısım bittikten sonra üzerine bir vokalistin tekrar bir vokal melodisi yazıp performans sergilemesi bir tık zor olabiliyor. Çünkü şarkının transpoze edilmesi gerekiyor atıyorum. Belli bazı akor dizilimlerinin değişmesi gerekiyor. Ama MC'lerde öyle bir durum yok. Onlar beat'in üzerine rahatlıkla söyleyebiliyorlar.
0: Yani şarkılar kaydedildikten sonra dahil oldu
1: Aynen,
0: vokaller,
1: aynen,
0: MC'ler.
1: aynen, aynen. Ama o MC'lere göre de şarkıların trafikleri değişti. Biraz orada kesip biçtik. Yani verse, chorus, verse, chorus olsun falan diye. Güzel de oldu. Kezzo yapıştır geçti, kendi sözlerini yazdı ve söyledi. APO geceleri yakta yazdı ve söyledi. Ve 4 saatte. Yani stüdyoya geldi,

0: atıyorum öğleden sonra 2'de konuştuk. Benden duyduklarından biraz feyz aldı. Kendi kafasında bir şeyler vardı. 4 saatte yazdı, okudu ve çıktı.
1: Yani biraz sen derdini anlattın. Onlar da kendi hikayeleriyle senin hikayeni birleştirdiler gibi
0: Evet,
1: anlıyorum.
0: evet, evet. Aynen.
1: Çok çılgın rapçiler ya.
0: Evet. Ya,
1: Çok üretkenler ve çok hızlılar.
0: APO da, Kezo da,
1: Yazmakta da söylemekte de.
0: Defkan da gerçekten her biri birbirinden müstesna karakterler. Defkan Almanya'daydı. Ona da APO ön ayak oldu. Özgür abinin böyle bir projesi var, sen de bir şey yapar
1: Zincirleme
0: mısın diye.
1: gelişti
0: Aynen,
1: aslında.
0: zincirleme gelişti.
1: Kezo, Eypio ve Defkan.
0: Aynen.
1: Lale nasıl dahil oldu?
0: Ya, Lale ile çok uzun süredir tanışıyoruz biz. Ben zaten Ringo Jazz'i çok severdim. Lale'ye de çok saygı duyardım. Ben aynı zamanda Turkish Symbols'ın danışmanlığını yapıyorum. Yeni ürün tasarımı, yeni artist ilişkileri vesaire falan. Lale, Signature seri ürettiğimiz davulculardan birisi. Ve belki de dünyadaki tek Signature seriye sahip olan kadın davulcu olabilir. Bu anlamda pozitif bir ayrımcılık yapmakta herhangi bir beis görmüyorum. Ve muazzam bir sesi var. Çok iyi bir şarkıcı. Zaten Ringo Jest'te de hem davul çalar hem vokal yapar. Defkan'ın şarkısına ben bir vokal melodisi buldum. Ve bunu Lale dedim, sen söylesen ne güzel olur.
1: O da şarkı kaydedildikten sonra mı
0: Aynen aynen
1: dahil
0: aynen
1: oldu?
0: aynen aynen.
1: En zor işi o yaptı o zaman.
0: Evet. Ama çok rahat bir şekilde altından kalktı. Kalmaz ki de Defkan verse'leri, Lale'de nakaratları söyledi ve çok güzel oldu. Yani canlı çaldığımız zaman nasıl olacak gerçekten çok merak ediyorum ya. Acayip heyecanlı diyorum yani.
1: Konserlerde kaç kişi görürüz sahnede?
0: Yani
1: Kaç kişi gelebilirse?
0: iki format var kafamda. Yani biri MC'ler artı bir kuartet ya da trio. Diğeri de 7 kişi falanız. Yani Turgut abi de, Sinem'i de, Jared'ı da, atıyorum Sertan klavyelerde, Sinan ya da başka bir arkadaşım çağlamada, işte ben davulda tabii ki, basta da işte Ufuk'la 7-8 kişi, hatta ufak bir yaylı kuarteti falan da belki koyabiliriz diye düşünüyorum. Ya, Serkan'la konuştuğumuzda bir şey diye düşündük aslında. Yani bu belki de Cemal Reyde oturmalı düzende performans göstermesi gereken bir şey. Bir de 44 dakika ya. Yani aslında onu 1,5 saate falan tamamlamak lazım. Orada repertuarı daha nasıl genişletebiliriz diye düşünüyorduk. Turgut abi sağ olsun birkaç tane saz semaisi falan yolladı. Çaldı. Onların çeşitli düzenlemelerini yapıyorum şu anda. Yani bu ekiple aslına bakarsanız biraz böyle TSM'yi ya da ne bileyim tasavvuf musikisini şey yapabilecek durumdayız yani. İcra edebilecek ve kendi meşrebimizce icra edebilecek durumdayız. O da heyecanlandırıyor beni.
1: Beni de ne heyecanlandırıyor biliyor musun? Uzun yıllar bir grubun üyesi olarak tanıdığım müzisyenlerin solo albümleri, solo projeleri beni hep çok heyecanlandırıyor. Çünkü grubun içerisindeyken yine belli bir noktaya kadar bence müzikal kimliğini ya da o müzisyende neler olduğunu görebiliyoruz. Senden mesela hiç beklemediğim bir yön çıktı. Belki seni tanıyanlar, daha yakından takip edenler belki biliyorlardır. Ama benim gibi şaşıranlar da olmuştur.
0: Ya, şeyi rahatlıkla söyleyebilirim. Grubumda da yani prodüksiyonun selameti açısından eğer iyi bir şey söylüyorsanız o her zaman için dinlenir. Her türlü fikir nasıl söyleyeyim, kale alınır.
1: Evet, ama o dört bileşenin oluşturduğu bütün her zaman her şeye izin vermiyor. Tabii ki onun da bir müzikal kimliği oluyor grubunda.
0: Tabii ki.
1: O yüzden senin bütün renklerini içinde gösterebileceğin bir yapı mümkün değil aslında grupta.
0: Yani o bütün ekipler için
1: Evet,
0: geçerli.
1: evet.
0: Yani o yüzden zaten yani Ferman'ın da solo bir çalışması olduğu, Yağmur'da farklı farklı single'lar yayınlıyor. Biz o anlamda birbirimizi şey yapmıyoruz. Yani ben hala grubumun parçasıyım. Biz konser vermeye devam ediyoruz. Bu Antroposen 001 ve 002 zamanında benim sadece davul ritimleriyle ve kompozisyonlarıyla başlattığım şarkılar da oldu. Yani ben grubumda da bir şekilde yapabildim onu. 21-8'lik şarkı hazırladım ben. Yağmur daha sonra onu müziklendirdi. Mezarlar Yükseldi oldu mesela işte o şarkı. Uzun süredir üzerine çalıştığım bir 9 pattern'ı vardı. O işte ben haline geldi.
1: Senin için beste ritimle mi başlıyor? Bu albümdeki bestelerde.
0: Bazıları ritimle başladı.
1: Bazıları, hepsi değil.
0: Hepsi değil. Bazıları ritimle başladı. Bazıları sadece melodisiyle başladı. Mesela Garipçe öyleydi. Ya yani sampling pad'de elimdeki kanun sample'larıyla çaldığım bir riff vardı. Alican'ın ilgisini çekti o. Alican o düzenlemeyi yaptıktan sonra mesela işte Turgut abiyi davet edip o kanunları gerçekten çaldırdım ben. Ve en çok duymak istediğim, ya müzikal anlamda gitmek istediğim yönü ifade eden iki tane şarkı vardı en başta. Puslu Kıtalar ve Garipçe. İkisi de gerçekten beklediğim gibi oldu yani müzikal anlamda. Artist olarak kendimi konumlandırmak beni en çok düşündüren şeydi. Ya şu anda o anlamda da kafam rahat. Yani Özgür Caner'in ismiyle çıktı bu şey. Artist olarak ben varım ama bu benim bir ekiple beraber çalışacağım ve bir grup üyesi gibi davranacağım bir proje olacak gene. Çünkü biz o gelenekten geliyoruz. Hep grup şeyi üyesi oldum ben. Beraber turlamak, beraber sahneye çıkmak, belli bazı riskleri beraber almak, belli bazı mutlulukları beraber paylaşmak, hep onu yaşamak istiyorum. O şekilde hareket etmeye çalışacağım.
1: O zaman belli bir yapının içinde kalmanın sana çok katkı sağlayan yönleri olduğunu düşünüyorsun.
0: Aynen, aynen, aynen.
1: Bir grupta bu var. Ama solo projede bambaşka bir şey var.
0: Gene tabii orada artık belli bazı şeyleri bireysel risk olarak alıyorum ama
1: şimdi bu dönemde mesela gruplar pek devam etmiyor. Herkesin çok fazla projesi oluyor. Diyorlar ki onunla da bir şey yapıyorum, bununla da bir şey yapıyorum. Bir de şunlarla, şu iki kişiyle de bir projem var. Ama kendim de bir şeyler yapıyorum. Ve hiçbirisi çok uzun diskografilere sahip, uzun seneler devam eden işler olamıyor genelde. Bunun bilmiyorum, sebepleri çok fazla bence. Dikkat dağınıklığı da olabilir en başta ama kimsenin kimseye çok da tahammülü yok. Bir grubun içinde kalmak belki eskisi kadar da tatmin sağlamıyor insanlara. Çok uzun süreli ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklar falan da belki öyle. Biraz dönemsel bir değişim var orada ama sen hani çok uzun bir zamandır siz dördünüz de yani o kadroyu bozmadan, değiştirmeden bayağı hani önemli bir örneksiniz. Ve bunun hepinize sağladığı bir şeyler vardır muhtemelen.
0: Var.
1: Müzikte o kurduğunuz ortak dil, üretimdeki bilmiyorum işinizi mi kolaylaştırıyordur, yaratıcılığınızı mı arttırıyordur?
0: Ya geçen bizim işte basçı Cem'le konuşurken yani iyi yönlerimizi, kötü yönlerimizi biliyoruz. Çok ufak yaşta aslına bakarsan yani müzik yapan bir ekip için çok ufak yaşta bir araya geldik ve bireysel olarak birbirimizi daha eskiden de tanıyoruz. Yani ilk grup kurulduğunda 2001 Eylül ayı Ankara'da Engürü Kahvesi'nde işte Konur Sokak'ta mı ne orada Yağmur'la buluşmuştum ben. Ferman'ı 2000'den ya da 99'dan Gazi'den Gazi Mimarlık Mühendislik Fakültesi'ndeki arkadaşlarım tanıyordu. Oradan zaten tanıyordum. Yani 99-2000 desen 26 yıl yapıyor. Ya biliyoruz, iyi zamanımız olmuş, kötü zamanımız olmuş. Beraber acılar paylaşmışız, beraber mutluluklar, başarılar paylaşmışız. Erevizyon'da ikinci olmuşuz, MTV Müzik Ödülü almışız. Platin plak, altın plak falan yani.
1: Onlarca sahne,
0: ama
1: onlarca
0: atıyorum işte Gezi olur, bütün konserler iptal. İşte Soma, Maden patlar, bütün her şey iptal. İşte seçimler,
1: ülkedeki arada bütün zorlukları tabii, da tabii, hep birlikte yani omuz omuza yaşadınız.
0: 2017 yılında şey bekliyordum yani uzaylı istilası falan bekliyordum yani. Artık
1: dur
0: daha
1: bakalım
0: olabilir
1: hala
0: diye.
1: Olabilir.
0: Ha, yani bütün o zorlukları beraber yaşarken yani iyisiyle kötüsüyle, günahıyla sevabıyla hep birbirimize destek olup birbirimizi anlamaya çalıştık. Bizi herhalde en farklı kılan şey o. Yani kendi aramızda da kavga etmekten de çekinmedik çok fazla. O
1: bence
0: şekilde gelebildik yani.
1: Nokta o, anlamaya evet. Çalışmak.
0: Evet, evet.
1: Şimdi kimsenin kimseyi pek anlamaya gönlü yok gibi. Ama bunun da müzik üretimine kaybettirdiği bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu arada çoğu sanatçı da müzisyenler farklı projelerde yer almaktan sağladıkları bir fayda olduğunu da söylüyorlar. Çok farklı müzisyenlerle farklı türlerde farklı hassasiyetlere sahip sanatçılarla çalmanın benim müzikal bakış açımı çok genişlettiğini düşünüyorum gibi beyanları olanlar var.
0: Hı hı hı.
1: Ama bir şeyin içinde kalmanın da farklı faydaları var. Orada da sanki bu dönemki müzisyenlerin kaçırdığı bir şey oluyor gibi geliyor bana.
0: Ya, özellikle grubum için söyleyeyim, biz yeni ve farklı şeyler denemekten imtina etmedik. Ya elektroniğe kaydığımız dönemlerde oldu, daha sert progresif şeyler yaptığımız dönemlerde oldu.
1: 2020 sonrası antroposan dönemi.
0: Aynen, aynen. Yani işte ışıkları söndürseler bile daha böyle synth based bir müzikti. İşte ne bileyim, Şehri Hüzün daha böyle gerçekten işte İstanbul, işte Ferman Üsküdar Müzik Cemiyeti'ne devam ediyordu. Oradan bir aldığı feyiz vardı. Onların hepsinin etkileşimi söz konusuydu ve yani kendi aramızda da şey diye konuşuyoruz, yani yarın öbür gün Kraftwerk gibi falan da 4 tane laptopla ya da synthesizerla falan sahneye de çıkabiliriz yani. Yapmak istediğiniz müzik eğer o noktaya giderse. O
1: anlamda... Az önce konuştuk ya seninle Singer Song dönemi. Şimdi dinleyenlerden genç olanlar belki çok bilmezler. Singer Song yarışması hangi kanaldaydı hatırlamıyorum ama.
0: Show TV.
1: Koray Candemir'in sunduğu ve canlı olarak bandlerin performans sergilediği bir müzik yarışması vardı. Ve seninle de bir düşündük, galiba sonra da öyle bir şey olmadı. Yani arkada bir orkestra ve vokalistlerin yarıştığı yarışmalar var sadece.
0: Yorum yarışmaları oldu.
1: Bizim ama beste yarışması aynen, ve aynen. Bandlerin canlı performans sergilediği tüm müzisyenleri duyabildiğimiz bir yarışma olmuştu. Çok acayip dönemlerdi.
0: Evet evet evet. Yani güzel dönemlerdi. Ya büyük ihtimalle başka bir Türkiye'ydi zaten.
1: Ama siz orada mesela, onu söyleyecektim aslında, oradan geldim de, çok yeni bir şey yapıyordunuz.
0: Evet evet. Evet.
1: Ve bence televizyon seyircisi şok olmuştu.
0: Evet evet.
1: Şoke doğrusu biliyorum ama ben şok tercih ediyorum.
0: Yapımcılığını Nezih Ünen ve Murat Tümer yapıyordu. Murat Tümer Mavi Sakal'ın davulcusu. Bizi jüri olarak seçen ekip işte Fuat abi, Kaan Altan, Mavi Sakal'ın gitaristi falan vardı. Yani çok çok acayip bir ekipti. Ankara'dan gelip İstanbul'da o insanların karşısına çıkmak ve onlar tarafından belli bir noktada tamam siz seçildiniz, ilk 30'dasınız, hadi bakalım bundan sonra ne oluyor falan diye. 2 ay İstanbul'da kaldık, Ritz-Carlton sponsordu, orada kaldık falan filan. Çok ya, Ankaralı 5 tane üniversite öğrencisi için çok acayip bir dönemdi o.
1: Yani Manga'da hep başından beri yeni bir şey yapmaktan, evet, hiç çekinmediniz ve hiç korkunuz olmadı.
0: Değişimden
1: o yüzden bundan
0: de çok...
1: sonra dediğin gibi 4 laptopla da görsek sizi sahnede, aynen, çok da belki şaşırmayız artık.
0: Aynen aynen. Aynen. Yani ona evrildiği durumlar olur mu, ya da ne bileyim daha etnik enstrümanları kullanacağız ki onu da yaptık e-akustik döneminde mesela. Kendi şarkılarımızı gayet böyle Türk enstrümanlarıyla çaldığımız bir dönemde oldu. Bazı şeyleri sanki zamanından önce yapmışız ya da,
1: evet,
0: yapıyormuşuz gibi hissettiğim oluyor.
1: Hı hı.
0: Animasyon, klip, işte tipimiz ön planda olmasın, müziğimiz ön planda olsun diye bir yaklaşım vardı. Hiç böyle marketing hareketi falan değildi bunlar yani.
1: Tabii çok yeni şeylerdi o zaman.
0: Evet, evet, evet.
1: Ağzımız açık seyrediyorduk kliplerinizi.
0: Evet, güzel, keyifli zamanlardı. O ruh bireysel işlerimizde de devam ediyor, grupta da devam ediyor. Bakalım yıl sonuna doğru... Belki Manga'dan da yeni bir şeyler gelir.
1: Evet, hiç sormadım. Bugün senin projene odaklanalım istedim. Albümüne odaklanalım istedim. All Killer No Filler ismini hiç konuşamadık ama bu tabiri genç müzisyenler pek bilmiyor. Ben kullanıyorum bazen programda, bilmediklerini görüyorum.
0: Dolgu yok. Aman bu da bulunsun diye konulmuş herhangi bir şey yok. Hepsi gayet öldürücü, vurucu diyelim. Bu ismi de aslında Kaan buldu. Çizimleri, illüstrasyonları yapan arkadaşım Kaan Demirçelik buldu. Boş yok albümde dedi. Bence All Killer, No Filler All Killer olsun ismi dedi. No Filler çok uzun olacağı için All Killer dedik sadece.
1: Özgür, başta sen olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik edelim.
0: Çok sağ ol.
1: Çok geniş bir kadro. Hem yapımda hem işte görsellerinden sonra müzisyen kadrosu da inanılmaz zaten.
0: Hı hı.
1: Bence ilk solo albümün için belki de bu kadar beklediğine, üzerinde ince ince çalışıp seneler geçirdiğine değdiğini düşünüyorsundur.
0: Evet, şu an için gözüme çarpan bir pürüz yok. Bakalım, umarım yakın zamanda da olmaz. Mutluyum, umarım insanlar da dinlenirler, beğenirler, muhatabını bulur albüm, onu istiyorum.
1: şarkı dinleyemedik farkındaysan.
0: Evet ya, çok konuştum.
1: Çünkü muhabbet çok iyi akıyordu yani. Ve iyi akan bir muhabbeti durdurmak bana çok ayıp ve günah ve yazık geliyor.
0: link verelim o zaman ya da artık son bir şarkı mı çalacağız? Öyle
1: evet,
0: bir vaktimiz
1: Özgürcan
0: kaldı.
1: Öney'in All Killer albümü tüm dijital platformlarda. Sonbaharda umuyoruz ki konserlerle, sahnelerde ve kısmet olduğu zaman da plak olarak kitaplarınızda diyerek bitirelim. Aynen. Ve şarkı dinleyecek vaktimiz varsa eğer bir tane acaba...
0: Garipçe olabilir.
1: Garipçe mi istiyorsun? Tamam. Kaç dakika olur mu? Garipçe olmaz. Geceleri Yak olur mu? O daha kısa çünkü. 2 dakika. Tamam, yani bir tanesiyle başlayıp belki yarıda kessek. Bu da çok yazık bir şey biliyorum. Bu da çok.
0: O zaman Çengi Harbi olur.
1: Tamam, Çengi Harbi ile.
0: O 2,5 dakika.
1: Kapatıyoruz bugünlük. Özgür çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim Tuğçe davet ettiğin için.
1: Umarım yine buluşuruz.
0: İnşallah. Gelecek Herkese hafta... selamlar sevgiler diyeyim ben de.
1: Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.

Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Dila Yılmaz'a teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo. Gürültü ve duman.
2: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
3: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
4: It is not in the rubbish, it is in when you put the rubbish.
5: Apaçık Radyo.
0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şükriye Akça Özalp ve İlhan Özalp'e teşekkür ederiz.
6: Bir vertigo başlıyor.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Akşamın açılışını programımıza ilk kez konuk aldığımız besteci ve söz yazarı, cellist, gitarist, farklı seslerin peşinden gitmeyi çok seven Londralı genç müzisyen Maddy Ashman yaptı. Ashman'ın bu sene gün yüzü gören 7 parçalık Her Side EP'sini kapatan çalışma ile Vertigo'yu açmış olduk. Behind Closed Eyes. Toplam 13 parçamız var bu akşam. Hemen ikincisine geçelim. Bu kez çok tanıdık bir grup Detken'den sırayı alacak. Bu akşam için seçtiğim parça geçen sene 40. yılını geride bırakan ve ikilinin neoklasik sulara yöneldiği Spleen and Ideals stüdyosundan. Bir ortak beste Mesmerism. Sonrasında yine tanıdık bir ses solo çalışmasıyla bizlerle olacak.

Tanıdık bir isim demiştim. Pixies ve The Breeders'tan gayet iyi tanıdığımız Kim Deal, 2 sene önce bir solo albümle sevenlerini sevindirmişti. Tamamını kendi yazıp bestelediği Nobody Loves You More stüdyosundan bizlere ulaşan Kim Deal çalışması Ghost adını taşıyor. Deal'den önce ise Death Can Dance bir kez daha Vertigo'daydı. Tekrar adaya geçiyoruz. Başlangıcı biraz durağan yaptık. Hafif hareketleneceğiz. Kent, İngiltere'den bir işbirliği Lewis Evans ve Priest adaya mi? Haklarında çok az bir bilgi olan ve az sayıda parçaları müzikseverlerle buluşmuş iki müzisyen. Onlardan dinleyeceğimiz parça Quentin Tarantino. Sonrasında yönümüzü reggae'ye döneceğiz.

Apaçık Radyo'da ardı ardına iki işbirliği çalışması dinledik. İlk olarak Lewis Evans ve Priest Adeyemi ikilisini ağırladık. Ardından Kingston stili Mikah Şemayah'la İsviçreli stüdyo grubu The 18th Parallel'in yepyeni ortak albümleri All Fruits Ripe'dan Freedom Dub parçasına kulak verdik. Sırada Vertigo'da sıkça yer bulan iki ekibi misafir edeceğiz. Hilmi geçen hafta harika bir The Birds parçası çalmıştı, Everybody's Been Burned. Bu hafta da bir cover'ını dinleyelim istedim. Bu parçayı hem Sevaro hem de Tim White Rob yorumlamıştı. Ben tercihimi Sevaro'dan yana kullandım ama Tim White Rob'u da anmışken boş geçemedim. Evet, mikrofon Sevaro'da, Everybody's Been Burned.

1990'lardan çok sevdiğimiz, programımızda da kendilerine çok yer bulan ekipleri ağırladık. İlk olarak bir The Birds cover ile Sabadoh, ardından ise 1990 çıkışlı Sack Full of Silver stüdyolarından Triangle adlı çalışmaları ile Tim Weintraub bizlerle oldu. Apaçık Radyo'da Vertigo programı bu kez Sonic Youth efsanelerinden Thurston Moore ile sürecek. Çok sevdiğim, daha önce de paylaştığım bir parça. 1995 yılı Psychic Hearts stüdyosundan Ono Soul ile Thurston Moore'la kulak verelim.

Eski Vertigo'larda da çalınmış iki parçayı dinledik ardına ardına. İlk olarak Thurston Moore'dan On a Soul geldi. Az önce biten çalışma ise iki Vertigo'cunun da pek sevdiği Avustralyalı ekip The Drones'a aitti. The Minotaur adlı çalışma 2008 yılında müzikseverlerle buluşmuş Havilah stüdyosunda bulunuyor. Kim Deal ve Thurston Moore gibi sadece gruplarıyla değil solo çalışmalarıyla de ses getirmiş iki müzisyen daha var sırada. Bunlardan ilki yine Avustralya'dan şarkıcı, besteci ve gitarist Kim Salmon. Swamp Rock, hatta Grunge'ın kök gruplarından The Scientist başta olmak üzere birçok gruba yön veren Salmon, henüz çok yeni, eski parçalardan oluşan bir stüdyo yayınladı. Bu parçaları yeniden yorumlayan ekibe Smoke Salmon adını veren müzisyen, Totally Sick adıyla geçen ayın sonunda sevenlerinin yüzünü güldürdü. Albümden seçtiğim parça Foolish Sick and Tired.

İki önemli müzisyeni ağırladık Vertigo'da. İlk önce Kim Salmon, Smoke Salmon olarak adlandırdığı ekibiyle, ardından ise John Spencer yeni stüdyosundan birer parçayla Vertigo'yu hareketlendirdiler. John Spencer da bu kez kendi adıyla bir stüdyo yayımladı. 12 Haziran'da dinleyicilerle buluşan albümden bir parçaya geçen hafta sevgili Cem de Altopot'un bahçesinde yer vermişti. Biz de Spencer'ı albümü açan Fanfare adlı çalışmasında dinlemiş olduk. Vertigo'nun son çeyreğine yine etki alanı geniş, Red House Painters ve Sun Kill Moon gruplarının lideri Mark Kozelay'in Amerikalı ikili Desert Shore ile kotardıkları 2013 tarihli kendi adlarını taşıyan albümden bir parça ile giriyoruz. Hey You Bastard, I'm Still Here.

Bir işbirliği Marc Kozelek ve Desert Shore ortak stüdyolarından 2013 yılından geldi parçamız. Böylelikle bize ayrılan sürenin de bu akşamlık sonuna geldik. Son bir parçayla veda edeceğiz. Öncelikle destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Vertigo'ya ilk kez konuk aldığım bir müzisyenle başlamıştık akşama. Yine ilk kez yer vereceğimiz bir grupla da kapatacağız. Akşamın son konuğu yarı Avustralya'dan, yarı İrlanda'dan diyebileceğimiz Clan Zoo olacak. Bu kıyıda köşede kalmış grubu benimle tanıştıran arkadaşım Hülya Deniz'e çok teşekkür ediyorum. Türlerin iç içe geçtiği bir füzyon müzik üretmiş ekip. 2000 başları maalesef kısa ömürlü olmuş. 2004 çıkışlı ikinci stüdyoları Black Coats and Bandages'tan bir parçayla kapayacağız. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Clan Zoo grubunun. Parçamız One Bedroom Apartment.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Şükriye Akça Özalp ve İlhan Özalp'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
2: Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serkan Demir ve Mehmet Sayar'a teşekkür ederiz.
4: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar, Apaçık Radyo, Ahtapot'un Bahçesi. Bugün yakın zamanda çıkmış bir albüm çalacağız. 98'deki ilk albümlerinde özellikle 90'ların bu elektronik IDM mecrasının, kulvarının en mühim gruplarından biri, ikililerinden biri, müzik aktörlerinden biri, Boards of Canada. İskoç elektronik müzik ikilisi, kardeşler, öz kardeşler Mike Sanderson ve Marcus Owen Sanderson'dan oluşuyor. 80'lerin ikinci yarısında böyle bir progresif atakla açıkçası bugüne kadar getirdikleri bir müzikal süreçleri var. Epeydir de albüm çıkarmamışlardı. Yani 10 küsür senedir. En son Tomorrow's Harvest çıkmıştı 2013 tarihinde. Ama Music Has the Right to Children özellikle müzik tarihi için en mühim albümlerden biri. Mühim albümlerden biri. Evet, bu ikilinin bu yakın zamanda çıkan kaydı ismi Inferno 2026. Onların böyle bir mistik dünyaya bir tür geçişleri yani IDM ve Ambient üzerinden kurdukları bu tür uhrevi temalar diyelim ve okültizme göndermeler içeren müzikal maceralarına bazen akustik enstrümanları dahil ediyorlar. Bazen sözler veya sample'lar dahil oluyor. Bilenler biliyor zaten gayet. Gitar, davul ve özellikle tabii synthesizer'lar muhtelif formatlarda. Evet, 2026 Nisan'ında da yani işte birkaç ay önce de gene onların evi olan Warp Records'tan bu albüm çıktı. Bugün de onu dinleyeceğiz. Bir saate aşkın olduğu için ben konuştukça parça azalacak. O yüzden hızlı davranıp çıkayım sözden. Fakat şunu söylemek fena olmaz. Onların Deep Time adlı parçası bu albüm çıkmadan bir süre önce, yakın bir süre önce Beyaz Saray'ın bir kampanyasında, sosyal medya kampanyasında onlardan izinsiz olarak kullanılıyor. Bu yakın zamanda işte bu Nisan başları mı artık Nisan Mart falan galiba bu 2026 içerisinde. Deep Time albümdeki parça dinleyeceğiz onu da. Amerikan bayrağının dalgalandığı ve Beyaz Saray'a helikopterin indiği böyle militer bir tür temsil içeren bir fonun, bir videonun, bir sosyal medya şeyinin Beyaz Saray'ın, Trump'ın Deep Time müzik olarak kullanılıyor fonda. Ve bununla ilgili hemen tabii grup tavrını gösteriyor ve bizim hiçbir şekilde müziklerimiz siyasi amaçlarla kullanılamaz deyip durduruyorlar konuyu. Deep Time'de albümün sonlarına doğru karşımıza çıkacak. Evet, daha fazla hakikaten konuşmadan bu İskoç ikiliği Inferno adlı bu 13 yıl sonra gelen yeni albümüyle sizi baş başa bırakayım. İyi dinlemeler.

U-S-A-M-A-M-A-A-U-S. Marvelous. Marvelous.

Ya Allah, Ya Allah.

Rock the Plastoderm.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Serkan Demir ve Mehmet Sayar'a teşekkür ederiz.
1: Sen ne yaparsın?
2: Apaçık Radyo.

İyi geceler. Apaçık Radyo Live Plus programı İsa Tomita ile başladı. 1974 Snowflakes Are Dancing albümü Claude Debussy eserlerinden oluşuyor onların. Farklı versiyonları, Mellotron, Moog gibi aletlerle. Claire Tölü'nün Suite Bergamesque numara 3 en meşhur Debussy parçalarından bir tanesi. Onun Tomita versiyonunu dinledik. Şimdi geri planda Jean-Jacques Perret var. Onun 1962 tarihli albümünden bir parça dinliyoruz. Dinlediğimiz albüm Müzik Elektronik The Cosmos. Electronic Music from Outer Space alt adında taşıyor. Aqua Density parçamızın ismi. Jean-Jacques Perret'in hayatını okumanızı tavsiye ederim. Oldukça ilginç bir kariyeri var. Özel bir kariyeri var. Bunun arkasından Christine Oates dinleyeceğiz. Önemli bir Fransız besteci ve o da elektronik aletlerle çalışıyor. Tinder Six'le ve Jan Tiersen'le de esasında çalıştı uzun yıllardır. iPalas.blogspot.com, iPalas.substack.com hepsi mevcut. iPalas.mail.com'da her daim mevcut. Bu akşamki ve her zamanki bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Programın sonunda tekrar bir araya gelmek üzere. Herkese keyifli dinlemeler.

Apaçık Radyo'da sizin High Plus programında Colin Stetson dinlemekteydik. Colin Stetson, Henry Gorecki'nin en meşhur eseri Sorrow. Üçüncü senfonisi ne yaptığı yorumdan geldi. Bu oldukça kalabalık ve kuvvetli bir kadroyla yaptığı yorum. Colin Stetson 2016 yılında yayınlanmıştı. Swans'la bitireceğiz. Swans'ın yayınlanmış son albüm Birthing'den Guardian Spirit arkadan da çalmaya da başladı. iplus.blogspot.com Substack'ta da bulabilirsiniz iplus'ı. Hotmail.com adresi, mail adresi her daim. Çeşitli streaming mecralarında da bulmanız mümkün dinlemek için tekrar. Bu akşamki ve her daim bütün Apaçık Radyo destekçileri ve dinleyicilerine çok çok teşekkür ederim. Ayrıca bütün teknik ekibe de çok teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar. Haftaya görüşmek üzere.

0: Herkes Beach. Hazırlayan Deniz Bankal. Kırpılmış Sesler. Salı geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ege Dardeniz'e teşekkür ederiz.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu. İlk defa böyle bir program yapıyoruz. Size bol müzik dinleteceğiz. Vallahi yani çünkü yazın artık şey yapıyor insanlar. Birazcık daha böyle hikaye şu grup ne yapmış?
0: Bizim çenemizi duymak istemiyorlar diye.
1: Yani ben öyle demek istemedim. Sen güzel söyledin peki. O nedenle şey... Oturalım öyle bir program yapalım ki bizi sevdiğimiz, bizi etkileyen.
0: Evet. Yıllar içinde. Çok var aslında.
1: Grupları şöyle bir toplayalım. Yani, çok var da çok
0: yani
1: var da.
0: Yani ben sana söyleyeyim. Bir yıl sürer bizim onu yapmamız ya. Bir yıllık program doldurur. Ama bunlar programda, çok keskin.
1: Evet. Evet. Ozzy Osbourne eksik ama olur. Yani o kadar olur. Yani ama
0: ya Ozzy eksik, Black Sabbath eksik. Black Sabbath var eksik. Ben sana
1: var da var dediğin gibi. Yani, tabii.
0: Yani, Iron Maiden yok, şey yok. Bir sürü var Judas, yani buraya. Judas ben Priest sana söyleyeyim. Bir sene yaparız. Evet. Yani Judas bir yok, şey evet. yok. Bir sene evet. program tabii. yaparız biz. Bizi etkileyenler diye. Bu bizi etkileyenlerden çok böyle hafif dönemi de kıranlar. Yani evet. böyle müziği de hafif evet. kıran şeyler. Çok zor tabii biz bir programa sığdırmamız. Onlardan minik bir seçki yaptık diyelim. Belki ileride çalamadıklarımızdan da bir tane yaparız.
1: Yaparız. Böyle arada şey yapalım. Bunu yapalım. Aynen. Bunu yapalım. Aynen. Yani hani dinleyenlerimiz
0: yoksa yani ne Beatles var. Tabii. Benim için Doors var. Sen tabii. çok şey yapmasan da.
1: Koyarız Doors'dan. Rider of the Storm'u koyarız. Yani. Şey yaparsın. Memnun olursun. Sonra sen punk istersin. Bu punk da koyarız.
0: Tabii. Yani.
1: Gerçekten işte. Yani örneğin benim için Motorhead de önemli gruptur. Bu arada Motorhead'i koyamadık. Tabii çünkü evet. şey konsept diyor. Şöyle anlatalım. Yani örneğin Scorpions'da gireceğiz. Scorpions'ın No One Like You. Dediğin gibi dönemi ya Blackout albümü zaten müthişti.
0: Evet.
1: Daha sonra AC/DC'nin Highway to Hell albümü yani.
0: Vallahi AC/DC ben dinlediğimde yani bu tabiri hani abartı bulmayın ama gerçekten duvara çarpmış gibi oldum yani.
1: Değil mi? Yani o sound.
0: Yani hem sound hem bir kere Highway to Hell'in şeyi akor şeyi bozuktur biliyorsun yani. Bozuk evet. demeyeyim de tam 440 evet. Hz değildir. Onu evet. işte adam değişerek o sound'u elde etmişler. Burada da çok evet. yaratıcılık yani. Yani müthiştir. Kayıt teknolojisi müthiştir. Olarak bir yaratıcılık
1: aynen,
0: var.
1: Aynen.
0: Beatles'tan almışlar bence o şeyi değil mi? O Beatles'ın
1: öyle mi diyorsun?
0: Şeyi. Bence Beatles'ın kullandığı şeyler bunlar. Yani biliyorsun o kayıt teknolojisinde Beatles'ın evet. üstüne ben hala dünyada tanımıyorum yani bir grup. Bu kadar emek doğru. harcayan ve her şeyi bulan yani stereoları, şeyleri, her şeyi neredeyse Beatles'la birlikte. Dünyaya sunuldu. Çok uğraştı Beatles o şeyde. Sound
1: gerçekten. Gibi. Gerçekten haklısın. Altına yani, imzayı atarım.
0: Bence onun devamı diye düşünebiliriz AC/DC'deki. O minik bir devam. Tabii sonra onu devam ettirmediler ama o tarz arayışları. Ama orada bence güzel bir oyun yapmışlar ve hoş olmuş. O bile bence parçanın şeyini değiştirmiş. Çünkü parçayı çalarken canlıda o hissi hiçbir zaman yani bütün akorları herzi düşürmen lazım onu yakalayabilmen için. Sahnede de onu yapabilmen, yani başka gitar kullanman lazım herkesin.
1: Tabii, o öyle bir şey de olmuyor dediğim
0: yok,
1: gibi.
0: Olmuyor.
1: O derdi yaşayan
0: ama
1: bir
0: ama duvara çarpmış gibi hissettiğim evet. gruplardan biridir AC/DC. Evet. Sonra zaten benim hayatım boyunca en tepede, yani en tepe AC/DC'dir. Guns N' Roses
1: benim de öyle.
0: Çok sevmeme, Bon Jovi falan çok sevmeme rağmen benim için en tepesi AC/DC'dir yani onun üstünde yok.
1: Benim de öyle dediğin gibi Dio ve AC/DC en tepeyi olur. O dediğin gibi şeyde John Mutlange'in de hakkını verelim bu arada evet. prodüktör Highway to Hell'de. Ondan sonra Rainbow'a geçeceğiz. Rainbow Long Live Rock and Roll Dio'nun
0: yani gerçekten. Deep Purple var aslında ondan önce daha, ama bizim ikimizin de en çok sevdiği şey Rainbow aslında Deep Purple'dan Rainbow, daha çok ama
1: Rainbow'da başları evet, tabii yani aynen. sonraki dönemi değil de yani Richie Blackmore'un artık Deep Purple'dan birazcık daha ben şeye kayayım adını söyle piyasaya kayayım diyerek onun piyasası bizim gerçekten hard rock kın doğru evet. oldu. Long Live Rock and Roll zaten ilk albüm Rising ilk albüm.
0: Bence modern hard rock'ın başlangıcıdır Rainbow ya değil mi?
1: Evet, doğru
0: yavaş
1: söylüyorsun.
0: Yavaş Rising the Long Rock'ın progresiflikten çıkıp başka bir tarza dönüşmesinin şeyi yani.
1: Evet. Long Live Rock and Roll'u koyduk dediğim gibi. Ondan sonra Queen.
0: Abi zaten. Vokal ya. Bu adam evet, dünya evet, yıktı evet. Yani. Yani Led Zeppelin'den sonra abi bir de evet. Böyle bir vokal var. Böyle yapılır evet. Diyen bence eşsiz.
1: Kayıt teknolojisinde gene evet. Yani Queen müthiş. Yani dediğin gibi de artık kayıt vokallerinde de
0: kayıt,
1: bambaşka bir düzey.
0: Kompozisyon, evet. Müzik yazımı. Bence her şeyde Queen her parçası değil albüm tabii canım. Parçaları değil ama çok tabii. Özel parçaları var ve şey.
1: Hayır zaten var. Değişik dönemleri de var Queen evet. Yani ama yani bizim örneğin A Night at the Opera'dan tabii ki Bohemian Rhapsody'yi koyduk. Yani bu çığır açan şarkılardan aynen. Biri. Sonra Bon Jovi
0: benim şeyimdir yani ben.
1: Çünkü hayır bende de öyle. Yani 80'li yıllarda bu tarz müziğin çığır açtılar adamlar. Evet, yani evet. Önünü açtılar. Grunge'ın üzerinde tepinip yerin dibine indirdiği bu tarz 80'li yıllarda Allah'tı yani. Ve bu albümle başladı. Slippery When Wet'le başladı bence. Living on a Prayer'ı koyduk.
0: Sonra tabii Metallica'mız var bizim. Evet. Yani şeydir. And Justice for All benim için müthiş albümdür. Öncekileri de çok iyidir ama benim için o yani o hem müzik kalite hem sanat hem de nasıl diyelim o gücün simgelendiği nokta bence In Justice for All. Orada zaten bence şeyi yeteneklerinin en üst sınırındalar.
1: Cliff Burton sonrası kendilerini ispat çabaları ve müzikteki değişim geçiş evet. Dönemidir In Justice for All.
0: Yani
1: katılıyorum.
0: Ben Cliff Burton'ın bas çalımını da çok beğenen bir insan değilim açıkçası. Şimdi onlar onu çok tutuyorlar, şey yapıyorlar. Ben daha farklı bassları seviyorum.
1: Grubun karakteri olarak görülür Cliff Burton. Hiç girmeyelim buraya. Gerçekten evet, program çok uzun program. Cliff Burton istersen Metallica programı yaparız. Yani gerçekten ama orada Cliff Burton
0: kavga çıkar.
1: Bir abi, onların bir abisi gibi idi. Metallica'da abilerini kaybetmiş gibi oldular diyerek kapıyorum. Megadeth koyuyoruz tabii ki.
0: Abi işte bu da yani thrash metalin hem metalin gerçekten nasıl söyleyeyim
1: dönemi
0: yani enteresan bir yorum evet. Grubu diyelim yani hem sahnede duruyorlar hem müzik kalite çok yüksek hem teknik çok yüksek ama ortada değişik bir müzik var hani şey yapı olarak çok farklı işler yapıyorlar diğerlerinden ayrışan bir grup zaten Metallica'dan kovulduktan sonra adam azim ediyor başka bir şey yaratıyor. Beni Megadeth de çok etkilemişti o zaman müzikal olarak
1: çok
0: verdiği
1: hepimiz öyle en başlarda değil ama hep Metallica ağır basıyordu daha sonra ben de Megadeth'in farkına vardım aynen. Geç oldu biraz ama Megadeth'i ben de 90'lı yıllarda Amerika'dayken keşfettim işte Countdown to Extinction'la keşfedip geriye gittim ve Megadeth benim de çok sevdiğim gruplar. Artık pek değil, yeniler değil ama eskiler değil. Bir tanedir. Değil. Guns N' Roses, Allah, yani mutlaka konması gerek. Senin benim de evet. Çok beğendiğimiz gruplar.
0: Yani benim müzik hayatıma yön veren grup.
1: Kesinlikle. Zaten Amerika'da da bomba gibi patlamışlardı. Dediğin gibi 80'li yılların sonunda. Dör açan bir tarz oldu. Çok da iyi desteklediler. Appetite for Destruction. Yani ben de bu albümü yere göre sığdıramıyorum. İlk başlarda çok hoşuma gitmemişti ama alışmam
0: ya,
1: biraz zaman sürdü.
0: Benim de bu ne falan olmuştum. Bayağı sonra. Evet. Bir sene evet. Sonra falan ben
1: yaşa,
0: alıştım.
1: Yaşa. Ben de. Yani hemen bir yıl yani. Sürdü. Bir evet. Yıl sürdü benim de.
0: Çok sertti. Çok keskin. Çok cayır cayırdı. Ona alışmam uzun sürdü açıkçası.
1: Sana bırakayım sonuncu şarkıyı.
0: Aerosmith var arada.
1: Aerosmith'i çalıyoruz doğru. Evet,
0: çalalım Get a Grip mı bilemedim. Var. Çalmayalım.
1: Yani işte bence program çok uzayacak. Evet, bence Aerosmith'i atlayalım. Tamam. Düşündük Aerosmith'i. Sen de Living on the Edge'i seçmişsin. Aynen. Çok severim. Çok severim. Gerçekten müthiştir ama bu programlık affını isteyelim Aerosmith'in. Dream Theater'la kapayalım. Dream Theater'da
0: evet,
1: 90'lı
0: i̇şte,
1: yılların
0: Dream
1: başında.
0: Dream Theater'da bence bize son dam şeyi vuran. Evet, fiski evet. Yani o kırbaçı evet. Vuran. Ego yoktur. Evet. Yani bizi müzikal olarak başka bir yöne çeken.
1: Kesinlikle. Yani ben de kendimi kaybetmiştim özellikle bu albümde Images and Words'te. Ve adamları New York'ta bir barda, yani yaklaşık barımsı bir sahnede 80 kişi dinleme şansını elde etmiştim bu sayede. Gerçekten kendimi en ayrıcalıklı saydığım konserlerden biridir. Biri Metallica'nın Black albümünün tanıtımı için dünyada ilk tanıtımı Madison Square Garden'da yaptılar. Ben de Black albümü ilk dinleyenlerden biriydim. Oradaki o kalabalıkla, bir de Dream Theater'ın bu Images and Words'ı çıkartmadan önce New York'taki barda tanıtım, lansman konserinde orada bulunma şansını elde etmiştim. Öyle ilginç iki yanıdır. Bir de şey geldi aklıma, Pearl Jam. Pearl Jam New York'ta daha ünlenmeden bir konserlerine şans eseri gitmiştim. Bu adamlar ünleniyor, Seattle'dan bir grup demişlerdi. Ama Dream Theater'da benim için özeldir. Images and Words özel bir albümdür. Take the Time'da da programı kapayacağız.
0: Evet. Ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu.
0: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz.
1: İyi geceler.

0: Ömer Şahin ve Cemil Topuzlu hazırladı ve sundu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ege Dardeniz'e teşekkür ederiz.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Kılavuz.
2: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

0: Kılavuz.
1: Hazırlayan Bahadır Dilbaz.

Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering

0: works.
1: Apaçık Radyo.
2: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
3: Noy.
2: Hazırlayan Selin vesaire.
4: Çarşamba geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.